Bu tıpkı şöyledir. Adama sevdiği bir zatın gelmekte olduğunu müjdelerler. Adam tabii buna son derece sevinir. Fakat dostuna uygun bir yer hazırlamak için biraz gecikmesini ister. Maksadı telaşsız ve sıkıntısız huzur içinde onu karşılayabilmektir. Bu sebeple ölümü kerih görmek sevginin kemaline aykırı düşmez. Her şeyde olduğu gibi burada da iş laf ile bitmez. Bunun nişanı amele devam ile ölüme hazırlanmaktır. Mesela içte ve dışta Allah'ın sevdiğini kendi sevdiklerine tercih etmek, ağır amellere girmek, nefsinin hevasına uymamak, tembelliği atarak ibadete devam etmek, nafilelere devam ile sevgilisi tarafından daha çok sevilmesini arzu ettiği gibi, Allah'tan da üstün mevkiler dilemek gibi hususlara riayet etmektir. Allahü Teala muhabbet edenleri İsar ile vasıflayarak Haşr suresi 9. ayetinde muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinenler kendilerine hicret edip gelenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinde ihtiyaç bile olsa onları nefisleri üzerine tercih ederler buyuruldu. Devamlı olarak nefsinin arzuları peşinde koşanların, sevdikleri nefislerinin arzuları olduğu meydandadır. Allah'ı seven, onun sevgisi karşısında nefsin isteklerini terk edendir. Nitekim şair, ben ona yaklaşmayı, o ise uzaklaşmamı istiyor. Benim arzularımı onun isteklerine feda ediyorum demiştir. Üstün sevgi, başka ne kadar arzular varsa hepsini atar da sevgiliden başka hiçbir şeyden zevk almaz. Hatta rivayete göre Züleyha iman edip Yusuf aleyhisselamla evlendikten sonra Yusuf aleyhisselamdan vazgeçerek Allah'a ibadetle meşgul oldu. Bu ibadette o kadar ileri gitti ki Yusuf aleyhisselam onu gündüz yatağına davet ettiği vakit geceye kadar tehir ettirirdi. Gece gelince de gündüze bırakırdı. Ve Yusuf aleyhisselama, ben bilmeden seni seviyordum. Onu bulduktan sonra artık ondan başka kimseye sevgim kalmadı, dedi. Yusuf aleyhisselam, benim bu davetim de Allahü Teala'nın emridir. Çünkü Rabbim bana haber verdi. Senden peygamber olacak iki oğlumuz doğacak, dedi. Bunun üzerine Züleyha, madem ki Allahü Teala'nın emridir ve beni bunlara sebep kılmıştır, ben de onun emrine itaat ediyorum, dedi. Demek ki Allah'ı seven ona isyan etmez. Bunun için Abdullah bin Mübarek, Allah'a isyan ederken onu sevdiğini açıklarsın. Bu ise kıyasta acayiptir. Eğer sevgin doğru olaydı, ona itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğine itaat eder, demiştir. Yine bu anlamda diğer bir şair, arzuların karşısında ben isteklerimi terk ediyorum. Canım sıkılsa da senin razı olacağın şeye ben razı oluyorum, demiştir. Sehl'de sevginin alameti, sevgilini kendi nefsine tercih etmendir. Her itaat eden Habib olamaz demiş ve doğru söylemiştir. Zira onun Allah'ı sevmesi Allahü Teala'nın da kendisini sevmesine sebeptir. Nitekim Maide suresi 54. ayeti ortasında Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler buyuruldu. Allahü Teala kulunu sevdiği vakit onu iltizam eder ve düşmanlarına karşı ona üstünlüğü sağlar. Düşmanları ise nefsi ve şehvetidir. Allahü Teala onu terk edip şehvetleriyle baş başa bırakmaz. Bunun için Allahü Teala Nisa suresi 45. ayetinde Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilendir. Allah bir dost olarak da kafidir, bir yardımcı olarak da yeter buyurdu.
Sual: Şayet isyan muhabbetin aslının zıddı olur mu? Cevap: İsyan muhabbetin aslının değil, kemalinin zıddıdır. Nice kimseler var ki kendilerini sevdikleri halde vücutları hasta ve nice kimseler vardır ki sıhhatli olmayı arzu ettikleri halde bilerek sıhhatlerine zararlı olan şeyi yemekten de geri kalmazlar. Bunların bu davranışları kendi kendilerini sevmediklerine delalet etmez. Ancak marifet zayıf ve şehvet galip olduğu için bunlar sevgilinin hakkını yerine getiremiyorlar. Nuayman hakkındaki Resul-i Ekrem'in şu mübarek sözü bunu açıkça göstermektedir. Nuayman içkiye müpteladır. Zaman zaman yakalanır ve cezalandırılır. Bir defa sarhoş olarak Resul-i Ekrem'in huzuruna çıkarılıp cezalandırılınca ashabtan biri "Lanet olası, ne kadar da içki içiyor?" demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Onu tel'in etme, zira o Allah ve Resulünü sever" buyurmuş ve onun bu isyanı kendisini muhabbetten ayırmadığını bildirmiştir. İsyan ile asıl muhabbetten çıkmış olmaz, ancak kamil muhabbetten çıkmış olur. Nitekim ariflerden birisi, iman yalnız kalbin dış kısmına kadar girebilmiş ise, bunun sahibinin Allah'a olan sevgisi orta derecedir. İman kalbinin özüne girdiği vakit Allahü Teala'yı tam manasıyla sever ve isyanı terk eder demiştir. Uzun sözün kısası, muhabbet iddiasında bazı tehlikeler vardır. Bunun için Fudail, "Allah'ı seviyor musun?" diye senden sorduklarında sükût et. Zira sevmiyorum demek küfür. Seviyorum dersen tutumun sevenlerin tutumunda değildir. Allah'ın buğzuna uğramaktan sakın demiştir. Alimlerden birisi de cennette marifet ve muhabbet erbabının nimetlerinden üstün nimet, cehennemde de marifet ve muhabbeti iddia ettiği halde bunlardan hiçbirisi kendisinde bulunmayandan şiddetli azap olan kimse yoktur dedi. Sevginin alametlerinden birisi de devamlı olarak kalp ve diliyle Allah'ı hatırlayıp onun azametini düşünerek onu zikretmektir. Zira bir şeyi çok seven onu çok anar. Demek ki Allah'ı sevmenin alameti onun zikrini sevmek, kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i sevmek, peygamberini ve ona nispet edilen her şeyi sevmektir. Bir adamı seven onun köpeğini de sever. Zira muhabbet kuvvetleşince sevgilisinin etrafında bulunan her şeye de sirayet eder. Aslında bu muhabbette ortaklık anlamında değildir. Çünkü sevgilisinin elçisini ve mektubunu seven bir insan gerçekte sevgilisini sevmektedir. Bunun için Allah sevgisi kalbinde galip olanlar Allah'ın bütün yaratıklarını severler. Çünkü onlar onun yaratığıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahü Teala'nın size verdiği sayısız nimetlerden dolayı beni de Allah için, Allah beni sevdiği için seviniz" buyurmuştur. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh, "Allah'ı seveni seven Allah'ı sevmiş. Allah'a ikram edene ikram eden Allah'a ikram etmiş olur" buyurdu. Müritlerin birisinden şöyle hikaye edilmiştir. "Ben irademe sahip olduğum yaşta Allah ile münacatın zevkine erdim. Bunun için gece ve gündüz Kur'an okumaya devam ettim. Sonra bana bir tembellik arız oldu da Kur'an-ı Kerim'i okumayı bıraktım. Sonra bir gece rüyamda bir ses, "Beni sevdiğini sanıyorsan neden kitabımı kapattın? Benim oradaki ince itap ve kınamalarımı düşünmedin mi?" dedi. Uyanır uyanmaz Kur'an sevgisi yeniden kalbime doğdu ve eski halime döndüm. İbn-i Mesud radıyallahu anh, "İnsan kendisini
Kur'an-ı Kerim ile denemelidir. Ve eğer Kur'an-ı Kerim'i seviyorsa, Allahü Teala'yı da sevmiştir. Kur'an-ı Kerim'i sevmiyorsa, Allahü Teala'yı da sevmiyor demektir, buyurdu. Sehl rahmetullahi aleyh, Allahü Teala'yı sevmenin alameti Kur'an-ı Kerim'i sevmek. Kur'an-ı Kerim'i sevmenin alameti peygamberi sevmek. Peygamberi sevmenin alameti ise onun sünnetine uymak. Sünnete uymanın alameti de ahireti sevmek. Ahireti sevmenin alameti dünyaya buğz etmek. Dünyaya buğz etmenin alameti ise ondan ancak ahirete kendisini ulaştırmak için lazım olan miktarını almaktır, dedi. Sevginin alametlerinden birisi de yalnızlıkta Allah ile ünsiyet edip ona münacaat etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, gecenin karanlığını ganimet bilerek huzur içinde ibadet etmektir. Sevginin en aşağı derecesi sevgiliyle tenha yerde baş başa kalmaktan zevk almaktır. Allah ile münacaattan daha çok uyku veya hadis-i şerif ile meşgul olmaktan zevk alan kimsenin muhabbet iddiası nasıl doğru olabilir? İbrahim bin Ethem bir ara dağdan şehre indi. Nereden geliyorsun diye kendisine soranlara, Allah ile münacaattan diye cevap vermiştir. Ahbar-ı Davud da, kimseyle ünsiyet etme, zira ben iki kişiyle münasebeti keserim. Birisi, mükafatımın verilmesini geç görerek ibadetten ayrılan, diğeri de beni unutarak kendi haline razı olandır. Bunlardan yüz çevirdiğimin nişanı, bunları kendi hallerine terk edip dünyada şaşkınlık içinde bırakmamdır. Allah'tan başkasıyla ünsiyet ettiği vakit, ünsiyetin nispetinde Allahü Teala'dan uzaklaşmış ve sevgi derecesinden düşmüş olur. Berh kıssasında şöyle deniliyor. Berh, Musa aleyhisselamın su istediği siyah bir köledir. Allahü Teala Musa aleyhisselama, Berh benim için çok sevimli bir kuldur. Ancak onun bir kusuru vardır, buyurdu. Musa aleyhisselam, kusuru nedir ya Rabbi diye sorunca Allahü Teala, seher rüzgarı onun hoşuna gider ve ondan zevk alarak onunla huzur bulur. Halbuki beni seven başka hiçbir şeyle huzur ve sükun bulamaz, buyurmuştur. Rivayete göre abidin biri bir ormanda uzun yıllar Allahü Teala'ya ibadet etmişti. Sonra bir gün ağaç dalları arasında yuva yapan bir kuşun yuvasına çekilip orada ötmeye başladığını görünce, ben de bu ağaca yaklaşayım da burada ibadet edeyim ve hem de bu kuşun nameleriyle kendimi oyalarım, der. Allahü Teala zamanın peygamberine, o abide söyle, mahluk ile ünsiyet etmek istediği için onu öyle bir derekeye düşürdüm ki hiçbir ameliyle bunu telafiye muktedir olamaz, buyurdu. Demek ki muhabbetin alameti, sevilenin münacatı, gizli görüşmesiyle kamil ünsiyet etmek, onunla yalnız baş başa kalmayı tam manasıyla nimet bilmek ve bunlara engel olacak her şeyden tam manasıyla uzaklaşmaktır. Ünsiyetin alameti, sevgilisine hitap edip onunla gizli konuşan gibi, akıl ve fehmini münacatın zevkine kaptırıp tamamen münacatın zevkine dalmaktır. Bu zevke hakikaten erenler olmuştur. Namazdayken evi yandığı halde farkına varmayanlar, namazdayken arızalı ayağı kesildiği halde acısını duymayanlar vardır. Böylece sevgi ve ünsiyet kendilerine galebe çalanlar için tenha yerler ve gizli görüşmeler göz bebeği olmuştur. Bu hallerde bütün sıkıntılarını atar, hatta ünsiyet ve muhabbet kalbini öyle kaplar ki, tekrar tekrar sesler kulağa tırmaladıkça, dünya işlerinden bir şey duymaz ve anlamaz olur. O, hayran olmuş bir aşıktır. Diliyle insanlarla konuşurken, kalbi
Allahü Teala'ya bağlı ve onu tefekkürle meşguldür. Seven ancak sevdiğiyle itminane ulaşır. Katade, Rahat Suresi 28. Onlar, o inanmışlar, kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşmuştur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Ayet-i Celilesinin tefsirinde, ona yöneldim ve onunla ünsiyet ettim, dedi. Sıddık-ı Ekber de, radıyallahu anh, ihlas ile Allah sevgisini tadan kimseyi bu muhabbet, dünya meşgalesinden alıkor ve herkesten vahşet ettirir, buyurmuştur. Mitraf da, seven, sevgilisinin sözünden ve onun bahsi yapılmaktan usanmaz, demiştir. Allahü Teala Davud aleyhisselama şöyle vahyetmiştir. Beni sevdiğini iddia eden kimse, gece yatar uyursa, yalan söylemiş olur. Herkes sevgilisini tenhada arayıp bulmak istemez mi? İşte ben, gece vakti beni arayanlar için hazırım. Musa aleyhisselam, Ya Rab, neredesin, seni nerede arayayım, deyince, Allahü Teala, beni aramayı kastettiğin anda bulursun, buyurdu. Yahya bin Muaz da, Allah'ı seven kendine buğz eder, demiştir. Yine Yahya, üç haslet kendisinde bulunmayan gerçek muhib, aşık değildir. Bunlar, Allahü Teala'nın kelamı, yaratıkların sözleri üzerine, Allah'a mülaki olmayı, insanlara kavuşmak üzerine, Allah'a ibadeti, yaratıklara hizmet üzerine tercih etmektir, dedi. Allah'ı sevmenin alametlerinden birisi de, Allah'tan başka kaybettiği hiçbir şeye üzülmemek, Allah'ı zikretmeksizin ve ibadetle meşgul olmaksızın geçirdiği her dakikaya üzülmektir. Yoksa geçen zamanı için üzülmek ve tövbekâr olmakla kendi kendini suçlamaktır. Ariflerden birisi, Allahü Teala'nın öyle kulları var ki, yalnız onu sevdi ve tamamen ona bağlandı. Onunla huzura kavuştular. Onlar ne dünyalık ile meşgul oldu, ne de dünyalıktan kaybettikleri bir şeye üzüldüler. Çünkü meliklerinin mülkü tamdır. Onun dileğinin olacağını bilirler. Kendilerine ayrılan ellerine geçer. Ellerine geçmeyen ise Allahü Teala'nın tedbir ve takdiriyle olduğunu bilirler, dedi. Seven kimsenin vazifesi, bir anda olsa geçirdiği gafletinden dönmek istediği vakit hemen sevgilisine yönelmek ve kendini kınayarak, Allah'ım, hangi kusurumdan dolayı beni senden ayırdın, huzurundan uzaklaştırdın da nefsime ve şeytana uymakla beni niçin terk ettin, demeli ve bunu samimiyetle ifade etmek suretiyle geçmişini bağışlatmaya çalışmalı ve bu hatası yeniden ihlas ile ibadete ve zikre sarılmasına vesile olmalıdır. Seven, sevdiğinden başka bir şey görmez ve her şeyi ondan bilirse, kendisinde üzüntü ve şüphe diye bir şey kalmaz. Her şeyi gönül hoşluğu ve rıza ile karşılar. Sevgilisinin kendi hakkında ancak hayırlı olanı takdir ettiğini bilir de, Bakara Suresi 216. ayetinin ortasında, olur ki bir şey hoşunuza gitmezken sizin için o hayırlı olur. Meali yazılı bu ayeti hatırlar ve bununla teselli bulur. Allah'ı sevmenin belirtilerinden birisi de taati bir nimet bilip ondan ağırlanmamak ve onun külfetini kaldırmaktır. Nitekim birisi 20 yıl uğrunda zahmet çektim, 20 yılda zevklendim, demiştir. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, sevmenin alameti, neşenin devamı ve bedeni yoracak ve fakat kalbini yormayacak şekilde ciddiyetle ibadete devamdır, dedi. Zatın birisi de sevgi üzerine yapılan amele tembellik girmez, demiştir.
Allah'ı sevmenin belirtilerinden birisi de, Allah'a kulluk edenlere şefkatli ve merhametli olmak, düşmanlarına ve Allah rızasına uymayan hareketlerde bulunanlara karşı da şiddetli davranmaktır. Nitekim Allahü Teala Feth Suresi 29. ayetinin başında Muhammed aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Onun beraberinde bulunanlar kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında gayet merhametlidirler buyurdu. Allahü Teala velilerini bu vasıfla tavsif etmiş ve şöyle buyurmuştur. Onlar ki çocuk bir şeye zorlandığı gibi beni sevmek için kendilerini zorlar. Herkes kuşun yuvasına yöneldiği gibi benim zikrime yönelir. Kaplan hışımlandığı vakit kızdığı gibi harama kızar da karşısındakilerin az veya çok olmalarına aldırış etmezler. Bütün bunlar Allahü Teala'yı sevmenin alametleridir. Bu alametler kimde tamamlanmışsa sevgisi de kemalini bulmuş ve halis olmuştur. Ahirette içeceği şerbet halis ve tatlıdır. Huzur ve refahı da son haddini bulmuştur. Fakat Allah sevgisiyle başka sevgileri karıştıran, o da sevgisi nispetinde istifade eder. Çünkü onun şerbetine de mukarreplerin şerbetinden karışmıştır. Nitekim İnfitar Suresi 13. ayetinde, İyiler şüphesiz nimet içindedirler buyuruldu. Mutaffifin Suresi 25, 26, 27 ve 28. ayetlerinde, sonunda misk kokusu kalan, mühürlenmiş saf bir içecekten içerler. İyi şeyler için yarışanlar, bunun için yarışsınlar. Onun katkısı, gözdelerin içtiği yüce kaynaktandır, buyurulmuştur. İyilerin şerbetlerinin temiz olması, mukarrepler için olan halis şerbetlerle karışmış olmasındandır. Buradaki şarap, şerbet, cennetin bütün nimetlerinden ibarettir. Cennete girip onun nimetlerinden, köşk ve hurilerinden yararlanmak için dünyada ibadet eden ve bunu arzu edip sevenlerin zevki, ahirette bu kadarla sona erecektir. Yani bu maksatla çalıştığının mükafatını alacak ve daha ileri gidemeyecektir. Çünkü muhabbet bakımından insana canının arzu ettiği ve gözünün zevklendiği şeyler verilir. O, cenneti ve oradaki varlıkları isteyip onlar için çalıştığına göre onları alır. Fakat kim ki evi, mülkü, cenneti ve cennetin nimetlerini değil de onun sahibini ve malikini ister, sıdk ve ihlas ile yalnız onu sever ve ona bağlanırsa, o da Allah indinde malum olan sadakat koltuğuna oturtulur. Ebrar, iyiler, cennetin parklarında hurilerle zevklenirken, mukarrepler Allahü Teala'nın civarında olur, ona yönelir ve gözlerini ona dikerler. Onlar cennetin bütün zevklerini ilahi tecelliyatın bir zerresiyle değişmezler. Bir kısmı maddi şehvetlerinin tatmini peşinde ve zevkinde olurken, diğer bir kısmı da ilahi mecliste bulunur. Bunun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ehlinin çoğu saf dil insanlardır. Âlâ-yı illiyyin, yüksek makamlar, basiret sahipleri içindir buyurmuştur. İlliyyinin manasını anlamaktan akıllar aciz kaldığı için Allahü Teala Mutaffifin Suresi 19. ayetinde İlliyyinin ne olduğunu sen bilir misin buyurmuştur. Nitekim Kariya hakkında aynı şeyi beyan ederek Kariya Suresi 1, 2 ve 3. ayetlerinde o kıyamet, nedir o kıyamet? Ne bildirdi sana, nedir o kıyamet
buyurmuştur. Yine Allah'ı sevmenin alametlerinden biri de, sevgisinde korkak, heybet ve azamet-i ilahiye karşısında hor ve hakir olmaktır. Bazıları korkunun sevginin zıddı olduğunu sanırlar ki, bu böyle değildir. Ancak güzelliği anlamak, sevgiyi gerektirdiği gibi, Allahü Teala'nın azametini anlamak da korkuyu gerektirir. Özel sevgiler için muhabbet makamında, başkaları için olmayan korkular da vardır. Hatta bir kısım korkuları diğer korkulardan daha şiddetlidir. İlk korkuları Allahü Teala'nın onlardan yüz çevirme korkusudur. Bundan önemlisi araya perde girme. Bundan daha önemlisi Allahü Teala'nın civarından uzaklaştırılma korkusudur. İşte bu mana Hud suresinde vardır. Allahü Teala Hud suresi 95. ayetinde bilin ki Semud milleti Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı buyurdu. Resul-i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem bu iki ayet kocaltmıştır. Uzaklık korkusunun verdiği heybetin gönüllerde büyümesi daha çok yakınlık zevkine varıp onunla ülfet edenlerde görülür. Uzaklaştırılmış olan kimselerin uzaklaştırıldıklarına dair söylenen sözü duymak bile yakın olan kimseleri kocaltır. Uzaklığa alışkın olanlar zaten yakınlığa yaklaşamaz ve yakınlık zevkine varmadığı için uzaklık korkusundan ağlamaz. Sonra olduğu yerde kalıp da ilerleyememe korkusu gelir. Çünkü yakınlık derecelerinin sonu yoktur. Kula layık olan her nefes biraz daha Allah'a yaklaşmaya gayret etmektir. Bunun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iki günü bir olan aldanmış, bugünü dününden kötü olansa lanetlenmiştir buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalbime öyle şeyler gelir ki gece gündüz 70 defa Allah'a istiğfar ederim buyurmuşlardır. Resulullah'ın istiğfarı birinci kademeden idi. Çünkü her geride kalan kademe ikinciye nispetle Allah'a biraz uzaklıktır. Allahü Teala dünya şehvetlerini taatim üzerine tercih eden alime yapacağım ukubetin ehveni bana olan münacatın zevkini ondan kaldırmaktır buyurmuştur. Şehvetleri sebebiyle ziyadeliği kaldırmak avam için bir cezadır. Havassa gelince onların yalnız benlik iddiaları, kendilerini beğenmeleri, eltaf-ı ilahiyenin daha başlangıcındaki eğilmeleri onları ziyadeden mahrum eder. Bu öyle gizli bir aldatmadır ki bundan ancak kuvvetli direnme ve dayanma imkanlarına sahip olanlar korunabilirler. Daha sonra da kaybettiği mevkiini bir daha elde edemeyeceği korkusu gelir. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh bir seyahatinde dağın tepesinde bulunurken şu mealde bir şiir duydu. Senin her şeyin bağışlanır. Yalnız bizden yüz çevirmen bağışlanmaz. Kaybolanı biz sana bağışladık. Bizden kaybolanı bizim vermediğimizi de sen bağışla. İbrahim bin Ethem bunu duyunca bayılıp düştü. 24 saat baygın kaldı. Ayılınca yine dağdan, "Ey İbrahim, kul ol!" diye bir ses geldi. İbrahim şöyle anlattı. "Ben de kulluk ve köleliği kabul ederek rahata ulaştım," dedi. Bazı haberlerde rivayet edildiğine göre, Abdallardan birisi, Sıddıklardan birisine, "Allahü Teala'ya dua et de, marifetinden bir zerre bana nasip etsin," der. Sıddık da dua eder. Allahü Teala da duasını kabul ederek marifetinden bir miktar ona nasip eder. Ebdal bu ilahi marifet karşısında şaşkınlık ve hayretler içinde kalarak

dağlara çıkar. 7 gün böyle hayretler içinde kalır. Kendisinden hiç kimse bir şey istifade edemediği gibi, kendi kendine de bir fayda sağlayamaz. Bunu gören Sıddık, Allahü Teala'ya dua eder. Ya Rab, bu adam bu marifete dayanamadı. Ne olur, bunun marifet derecesini biraz azalt da normale dönsün, der. Allahü Teala, ben bu adama marifetimin bir zerresinin 100.000 cüzünden bir cüzünü verdim. Çünkü o, benden marifet talebinde bulunduğu vakit, kullarımdan daha 100.000 kişi de aynı anda aynı istekteydiler. Onlar da aynı şekilde muhabbet ve marifet istiyorlardı. Ben onların isteklerini senin duana kadar geciktirdim. Sen buna şefaatçi olduğun vakit, bunun hakkındaki şefaatini kabul ettiğim gibi, onların da dileklerini kabul ettim ve bir zerreyi 100.000 kişi arasında bölüştürdüm. Yani marifetimin bir zerresinin 100.000'de biridir buna verdiğim, buyurdu. Sıddık, ey hakimlerin hakimi olan Rabbim, buna verdiğin marifeti yine azalt, dedi. Allahü Teala da bir zerrenin 100.000'de birini 10.000'e bölerek, onun da yalnız bir cüzünü adamda bıraktı ve adamın korku, sevgi ve ümidi normale dönerek diğer arifler gibi oldu. Bazı şairler şiir halinde ariflerin durumunu anlatırken, onların insanlar arasında garip ve fakat Allah katında mevkilerinin yüksek olduğunu, herkesin yılda muayyen bayramları varken, onların manevi yönden her gün bayram yaptıklarını, Cüneyd-i Bağdadi de açıklanması sakıncalı olan bazı sırlarını açıklayarak, onlarla beraber nasıl Allah'a doğru seyrettiklerini, Allah katındaki mevkilerini ifade eden şiirler söylemişlerdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin. Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacak da birbirine dolaştı mı, o gün sevk yalnız Rabbinin huzurunadır. Sadakallahülazim.
1: Ölüm soğuk bir kelime, bir ömrün tükenişi, dönüşü olmayan eşik, sıfır noktası, dünyaya son bir bakış, ilişik kesme anı, fanilikten ebediliğe göçüş, ödünç alınan nimetin sahibine teslimi.
2: Eskilerin tabiriyle sırası gelenin gittiği, bilinmezler diyarının eşiği. Ne hoş demiş Yunus.
1: İş bu sözle hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi.
2: Her şey ama her şey son. Her şey doğup gelişip ölüyor. Sanki görünmez bir el fişi çekiyor da hayat böylece duruyor.
1: Öyle yaşıyoruz ki ömrümüzü, öyle harcıyoruz ki, mutlaka uyanacakmışız gibi yatıyor, hiç ölmeyecekmişiz gibi büyük bir hırsla güne başlıyoruz. Gelecek ümidiyle bugünü yaşıyor, bir gün diye diye yılları, ayları, günleri, nihayet koskoca bir ömrü geride bırakıyoruz. Kimimiz erişemeyeceğini bile bile hayallerinin, rüyalarının peşinde hayat boyu sürüklenirken, kimimiz vur patlasın, çal oynasın nidalarıyla hayatı peşinden sürüklüyor.
2: Kimimiz de öyle bir hırsla sarılıyoruz ki hayata, sanki dünyayı avucumuzun içine alıp suyunu çıkaracakmışız gibi. Mal, mevki, şan, şöhret derken deli rüzgarlar gibi savrulup gidiyoruz.
1: Ne gariptir ki insanın yaşı ilerledikçe zaman daha bir süratle akıyor. Dünyalığını çoğalttıkça zamanı azalıyor. Peşinde koştuğu, uğruna ömrünü adadığı değerlerin esas değerini anladığında geri sayma başlıyor. Çarklar tersine dönmeye, kalan bir avuç ömrü hızla öğütmeye başlıyor. Netice, bütün yollar ölüme çıkıyor. Ve gerçek, İnsan ölümü unutsa da ölüm insanı unutmuyor. Yüce Rabbimiz Kehf suresi 45. ve Ankebut suresi 64. ayetinde şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Onlara dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat. Gökten indirdiğimiz suyla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı çerçöpe döner. Allah her şeyin üzerinde bir kudrete sahiptir. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Bilselerdi. Sadakallahülazim.
1: İlk çığlık, ilk ağlamayla başlayan hayat yolculuğu, son çığlık ve son ağlamalarda nokta koyuyor yolculuğuna. Canlılarda bütün yaşam süreçlerinin geriye dönüşü olmayacak bir biçimde durması. Tıp böyle tanımlıyor ölümü. Çevrel damarlarda nabzın durması, kalp atışı ve solunumun kesilmesi, gözde kornea refleksinin kaybolması, derinin solması ve kasların gevşemesi. Böylece başlıyor dönüşü olmayan yolculuk. Buraya kadar geliyor insanoğlu ve onun ilahı bilim. Bu noktada kapılar yüzlerine çarpılıyor her ikisinin ve ölüm tüm sırlarıyla o derinliklere yine gömülüyor. Çünkü yüce yaratan, andolsun her can ölümü tadacaktır buyuruyor.
2: Evet. Her dem tazeliğini koruyacak ölüm ve sırları. Nisa suresi 78. ayetinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Nerede olursanız olun, velev ki sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size yetişecektir. Evet, bu gerçek her an karşımıza dikiliyor. Ölüme her yer aynı uzaklıkta. Kainat, güneş sistemi, dünya, canlı hayat ve insan. Ne güzel anlatıyor kainattaki nizamı şu mısralarda Yunus. Yerden göğe küp dizseler, birbirine bend etseler, aradan birini çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü.
1: Dünya, bilindiği kadarıyla güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegen. Güneşe yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta. Çevresi 40 bin kilometre, yüzey alanı 510 milyon kilometre kare. Güneş etrafında yaklaşık 365 günde, kendi etrafında 24 saatte dönen, gecesiyle gündüzüyle, dört mevsimiyle, rüzgarı, yağmuru, bulutuyla, toprağıyla, toprağındaki çeşit çeşit elementleriyle, üzerinde yaşayan canlılarıyla, kendini sürekli yenilemesi ve aksamayan mükemmel dengesiyle bir muamma.
2: Ya insan? Erkeği dişisiyle, eliyle, gözüyle, kulağıyla, beyniyle, beyniyle mükemmel bir uyum içinde çalışan iç organlarıyla, konuşması, okuması, yazmasıyla, düşünmesi, üretmesiyle, neslini sürdürmesiyle, kendi kendini tamir etmesiyle, sevinci, kederi, ruhuyla, dünyadan hiç aşağı kalmayan bir başka muamma. Burada insan ve kainat mucizesini anlatmak değil gayemiz. Bütün bunlar baktığını gören her kişi için gözle görülür, elle tutulur olaylar zaten. Gören göze, hisseden kalbe anlatmaya ne hacet?
1: Ancak hepimizin bakıp görmediğimiz, duyup dinlemediğimiz nice olaylar geçmiştir başımız. O anda önemsemediğimiz bu olayları sonradan tahlil ettiğimizde olur kimi zaman. Bu kadar basit mi diye içimizden geçiriveririz bir an. İşte bu da öyle bir şey. Uzay, güneş sistemi, dünya, yeryüzünde yaşayan binlerce yaratık ve insan. Bu kadar masraf, bu süper maliyet, bu mükemmel denge, bunca şey, bu kadar basit mi? Bu koskoca kainat yaratılsın, her şey insanın emrine verilsin ve insan da doğsun, ömür sürsün ve ölsün. Bu kadar basit mi?
2: Evet. Gerçekte bu muazzam denge boşuna değil. Her şeyin bir bedeli, her sebebin bir sonucu ve her nimetin bir külfeti var. Dünya hayatında iyi veya kötü, en ufak bir metanın elde edilebilmesi için bile nice çabalar gerekirken, can, beden ve hayat gibi çok yüksek maliyetli bir nimetin de bir bedeli mutlak olmalı. Yüce Rabbimiz, Mü'minun Suresi 115 ve Sad Suresi 27. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Bunun boşuna olduğu inkar edenlerin zannıdır. Ateşe uğrayacak inkarcıların vay haline. Sadakallahül azim.
2: Kainat, dünya ve dünya üzerinde insan. Tek başına düşündüğünde bir zerre sanki.

0: milyonlarca sene evveli, belki bir o kadar da kendinden sonrası var her canın, her bedenin. Ancak ne geçmişe dahli var ne de geleceğe. Şu zaman dediğimiz girdabın içerisinde her kişinin bir ömrü boyunca işgal ettiği zaman dilimi neredeyse yok denecek kadar az.
1: Zaman ölümlülerin sermayesi. Kimine harcamayla bitmez gibi gelen, kimine ise hiç yetmeyen. Yaşını almış her insan şöyle bir oturup anılarını hafızasında derlemeye kalksa, hatırladığı şeyler dünya günüyle bir günü doldurmaz. Sorsanız kendisine, yap şu ömrün tarifini deseniz, bir kapıdan girdim, diğerinin de eşiğindeyim der hüzünlü bir tebessümle. Hakikaten su misali, rüzgar misali ömür. Gelip geçiveriyor işte. Üstelik insana hayallerini tattırmadan, rüyalarını yaşatmadan. Bir zamanlar onlar da gençti, güzeldi, diriydi, can doluydu, kan doluydu hepsi. Ancak anlayamadılar nasıl geçti, nasıl bitti. Sırası gelen dönülmez akşamın ufkuna yelken açtı, gitti.
0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Şaban ayının 15. gecesi yani Berat gecesi, Melekul Mevt'in yani ölüm meleğinin eline bir defter verilir. O sene içerisinde ölecek olanların isimleri orada yazılmıştır. Kimi ibadet etmekte, kimi evlenmekte, kimi kavga etmektedir. Halbuki isimleri ölüler defterine geçmiştir. Evet, gerçekten de öyle değil mi? Acaba içinde bulunduğumuz şu senede kaç insanoğlunun daha ismi ölüm listesine geçti?
1: Mezarlıkları, cenazeleri uzaktan seyrederiz de sanırız ki hep böyle seyredeceğiz. Hiç düşünmeyiz ki bir gün gelecek, başkaları da bizi böyle seyredecek. Hiç sevmeyiz ölümü düşünmeyi. Hiç yakıştıramayız kendimizi. Bir gün bir cenaze sırasında ashabına şöyle buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Söyleyin, bizim üzerimize de ölümü yazmadılar. Söyleyin, götürülen bu cenazeler hemen dönecek olan misafir midirler? Onları toprağa gömeriz, miraslarını yeriz. Bir gün kendimizin de onlar gibi olacağını aklımıza bile getirmeyiz. İmam-ı Gazali Kimya-i Saadet'te ölüm bahsinde Rey şehrinden bir yaşlı zatın bir dostuna yazdığı kısacık mektubu hayat, ölüm, ahiret üçlüsünün bir özeti olarak vermiş. Şöyle diyor yaşlı zat mektubunda. Dünya rüyadır, ahiret uyanıklıktır. Arada ölüm vardır. Bizim içinde bulunduğumuz hal dağınık, boş rüyalardır. Vesselam.
0: Dinimiz yeni bir hayatın başlangıcı olarak müjdeliyor ölümü. Ölümü asıl hayatın geçiş kapısı olarak nitelendiriyor. Ölüm olayı her ne kadar fiziksel olarak bazı belirtilerle kendini gösterse de, işin gerisinde yatan, bizim göremediğimiz boyutta gelişen bir de öte yüzü var. Göremediğimiz boyutta diyoruz. Eğer orada gelişenleri insanoğlu dünya gözüyle görseydi, secdeden başını kaldırmazdı. Yüce Rabbimiz kendi dilediği şeyler müstesna, dünyada her şeyi bir sebebe bağlamış.
1: Evet, artık zamanımızda bizim göremediğimiz, bizden farklı boyutlar olduğu gün gibi aşikar. İnsanoğlu cisim olarak ancak üç boyutlu, yani eni, boyu ve yüksekliği olan şeyleri görebiliyor. Bu boyutların birine sahip olmayan veya bilemediğimiz başka bir boyutta olan herhangi bir şeyi göremiyor.
0: Ölüm olayının öte yüzü, İşte bu göremediğimiz alemde gelişiyor. Rabbimizin bizden farklı boyutta yarattığı, dünya gözüyle görme imkanına sahip olamadığımız melekler,

0: Hayatımız boyunca bize emanet olarak verilen canı teslim tarihi geldiğinde teslim almak için geliyorlar. Azrail aleyhisselamın emrinde görev yapan nice melek, her gün nerede olursa olsun, hakkında ölüm fermanı yazılmış olan her kişinin saati geldiğinde ruhunu almaya koşuyorlar.
1: Ölüm, Allah'ın dilemesi müstesna, yılı, günü, saati, dakikası, hatta saniyesi belirlenmiş bir süreç. Allah'ın dilemesi müstesna, ne bir an ileri ne de bir an geri gidebiliyor.
0: Kişi ya hastalanıp ölümü bekliyor ya da ölüm ona ansızın geliyor. Ya elim bir trafik kazası ya da ani bir kalp krizi deniyor. Neticede an geldiğinde kişi bir daha dönmemek üzere hayata veda ediyor. Ölüm anı geldiğinde ölümle pençeleşen kişiyi kurtarabilmek için sevenleri her türlü çareye başvuruyorlar. Bir ümitle etrafında pervane oluyorlar. Ama can çekişen kişi onların bu çırpınışlarının boşuna olduğunu biliyor. Çünkü o anda bugüne kadar görmediği başka bir alemden yaratıklarla ölüm melekleriyle yüz yüze geliyor.
1: Evet, bu anı Kur'an-ı Kerim Vakıa Suresi 83-85, Secde Suresi 11, Kaf Suresi 19, En'am Suresi 61-62, Cuma Suresi 8, Sebe Suresi 30 ve Ali İmran Suresi 145. ayetlerinde şöyle ifade ediyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kişinin canı boğazına dayanınca ve siz o zaman bakıp dururken biz o kişiye sizden daha yakınızdır. Ama siz göremezsiniz. Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Allah kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu melekler gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra gerçek mevlalarına döndürülürler. Haberiniz olsun. Hüküm O'nundur. O, hesap görenlerin en süratlisidir. Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonra görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O, size işlediklerinize haber verecektir. Size bir gün tayin edilmiştir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet, can alıcı meleklerin gelmesiyle ölüm öncesi perdesi kapanıyor ve bütün haşmetiyle ölüm sonrası perdesi açılıyor. Bu noktada filmi durduralım ve başa saralım. Niye başlamıştı? Nasıl başlamıştı bunca şey? Neden gelmiştik bu noktaya? Biraz düşünelim, biraz sorgulayalım. Niye yapıldı bunca yolculuk? Niye kazanıldı onca mal, mevki, çoluk çocuk, ev, bark? Kaybedilecek, geride bırakılacak bu şeyler için miydi bunca çaba? Ölmek için mi yaşamıştık bunca zaman? Kaybetmek için mi kazanmıştık? Bir avuç gübre olmak için mi bir ömür sürmüştük?
0: O zaman?
1: O zaman ne? Düşünüyorum, Öyleyse

0: demiş Descartes. Ardından öyleyse niye varım diye de eklemeliydi.
1: Niye varım? Niçin yaşıyorum? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neden ölüyorum? Ne olacağım?
0: Düşünen her insanın sorduğu sorular bunlar. Ya cevabı? Cevabını Kur'an veriyor. Zariyat suresi 56, Yunus suresi 30, Hud suresi 7, Enbiya suresi 35, Mülk suresi 2 ve Enam suresi 162. ayetler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülür. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel işler yapacağını ortaya koymak için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda bize dönersiniz. Hanginizin daha iyi işler yaptığını belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan O'dur. O güçlüdür, bağışlayandır. De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Sadakallahül azim.
3: Zamanı içinde bulunduğumuz 20. asrın sonuna yaklaştığımız şu yıllarda, yani 2000'li yıllara biraz kala kısa bir zaman için durdurduğumuzu varsayalım. Ve zamanı günümüzün tüm sosyolojik ve teknolojik şartları içerisinde bugünden başlatalım. Ve bir an için kendimizi dinin, ilahi kitapların henüz inmediği bir dünyada varsayalım. Ve bu ortamda günümüzün dünyasında varoluşuna tatminkar çözümler bulabilmek için kafa yoran bir insanı ele alalım.
0: Bu insan kendince, aklının yettiği, dilinin döndüğünce öz benliğine, çevresindeki hayata dair olayları açıklayacak, açıklamaya çalışacaktır. Yani kendi başına hemen hemen her sorunun cevabını verebilecektir. Ancak bir konu hariç. Her şeyin ne zaman ve nasıl başladığı, hayata neden geldiği, neden var olduğu, bu varoluşun kendine ne gibi sorumluluklar yüklediği.
3: Bunu kendi başına açıklama, tatminkar bir cevap getirebilme imkanı olmayacaktır. Bunu bilimle açıklama imkanı da olmayacaktır. Çünkü elinde veriler yoktur. Veriler olma imkanı da yoktur. Çünkü kendinden evveli kendisi için meçhuldür. Bazı şeyleri yakalayabilse bile her şeyi net olarak açıklayabilme imkanı olmayacaktır.
0: Kendi başına en kolay kavrayabileceği, yakalayabileceği nokta bir yaratıcının varlığıdır. Ki bu beynini fazla yormadan, fazla uğraşmadan varabileceği bir noktadır. Ama iş asıl bu noktada düğümlenmektedir.
3: Yaratıcı, gerek bir insan olarak kendini, gerekse de çevresindeki bunca şeyi neden yaratmıştır?
0: Neden herhangi bir insanın gözüne bugüne kadar gözükmemiştir?
3: Öyle ya, bunca şeyi yaratmıştır da kendi halini mi bırakıvermiştir? Madem yaratmıştır, o halde bugüne kadar insanların gözüne görünüp, sizi ben yarattım, dünyayı da şu sebeple yarattım, yapmanız gereken şu demesi gerekli değil midir?
0: Evet, yeni inanan ve elinde herhangi bir veri bulunmayan insan bu soruları, hatta çok daha fazlasını tekrar tekrar soracak ve cevaplayamayacaktır. Bir yaratıcıyı kendi kendine kavrayabilse bile, yaratıcının kendisini hangi sebeple yarattığını,

0: kendisinin yaratana karşı ne gibi sorumluluklar üstlendiğini cevaplayamayacaktır.
1: İşte burada, bu noktada dışarıdan müdahaleye ihtiyaç vardır. Yani tabiri caizse kişi için ekstra bilgilere ihtiyaç vardır.
0: Evet, bu noktada din ve Yüce Allah'ın mübarek elçileri devreye giriyor. Her şeyin çözümsüzmüş gibi göründüğü anda Yüce Yaratan'ın rahmeti imdadına yetişiyor kişinin. Çünkü göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi Yüce Allah, İsra Suresi 15. ayetinde ve Fatır Suresi 18 ile 24 arası ayetlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Günahkar kimse diğerinin günahını çekmez. Günah yükü ağır olan kimse onun taşınmasını istese yakını olsa bile yükünden bir şey taşınmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerinden korkanları, namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören karanlıklarla ışık ve gölgelikle sıcaklık bir değildir. Dirilerle ölüler de bir değildir. Doğrusu Allah dilediği kimseye işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahü'l-Azim.
0: Var olmanın, kulluğun, abidliğin rehberi, din ve peygamberler. İşte dinin ve peygamberlerin gerekliliği. Büyükten küçüğe, çiçekten böceğe yaratılan bunca şeyin ve hele hele insanın yaratılmasının yegane gayesinin, insanoğlunun imtihanı olduğu noktasından meseleye bakıldığında, burada dinin ve peygamberlerin ne derece önemli bir yer tuttuğu apaçık ortadadır.
1: Yüce Allah, kendini görmeksizin kimin daha güzel amelde bulunacağını sınamak için yarattı bunca şeyi, imtihan için.
0: İnsanoğlunun ömür dediğimiz serüven içerisinde karşı karşıya bulunduğu en önemli olaydır ahiret imtihanı. İnsanın dünyaya getiriliş sebebidir. İnsan sadece bunun için yaratılmıştır.
1: Neden Allah'ı görmeksizin bir imtihan?
0: Çünkü eğer Yüce Allah kendini insanlara gösterseydi, insanların hemen hepsi secdeye gelir, bir tek ümmet olurlardı. Ve o zaman da insanoğlunun imtihanına gerek olmazdı. İnsanın, dünyanın, kainatın yaratılmasına da gerek kalmazdı.
1: İmtihan sorularının cevaplarını imtihana girmeden evvel öğrencilere verip de ondan sonra imtihan yapan bir öğretmenin yaptığına imtihan denebilir mi? Bu takdirde ne gerek var böylesi bir imtihana? Çalışan çalışmayan herkese bir mezuniyet diploması verilecekse, mezun edene kadar binlerce insanı kıran kırana imtihandan geçirmeye ne hacet var?
0: İmtihan, Yüce Allah'ın öğretileri içerisinde eski çağlardan günümüze kadar insanoğlunun keşfedip de vazgeçemediği en işe yarayan ayraç. İyinin, kötünün, daha iyinin, en iyinin belli olduğu eşik. Herkesin bütün hünerini ortaya koyduğu, çalışmanın, azmin, sebatın, gayretin semeresini verdiği er miydi?
1: İmtihan en güzel kıstas. Çalışanla çalışmayanı, gayretli

ile gayretsizi, iyi ile kötüyü ayırt etmek için. Çalışmanın, sabretmenin, gayretin mihenk taşı, vazgeçilmez bir gereklilik, imtihan.

0: Evet, imtihan bir çare, bir çözüm sonuca gitme hususunda. Ama imtihanı gereksiz bulanlar da var.
1: Tabii, sorumluluk almak, taşımak güç iş. Her zaman deriz değil mi? İyi olan kazansın. Nedir iyiliğe kıstas olacak şey? Nedir kişinin çalışmasına, azmine, sebatına değer kazandıracak olan şey? Bir müsabaka yapmadan kimin daha hızlı koştuğunu, kimin daha iyi güreştiğini nasıl anlarız? Bir sınavdan geçirmeden kimin çalışıp kimin çalışmadığını nasıl bilebiliriz?
0: Bir de imtihanı kabul edip de ahiret imtihanını gereksiz bulanlar var.
1: İşte buna akıl ermiyor. Böyle düşünenlere dünyada ne ufak menfaatler için girdikleri imtihanları, gösterdikleri gayretleri, çektikleri sıkıntıları hatırlatmak lazım. Bir üniversite mezunu olabilmek için girdikleri imtihanlarda ömürlerinin yarısını nasıl harcadıklarını hatırlatmak lazım. Eğer cennet gibi bir nimetin, sonsuz bir hayat ve saltanatın karşılığında imtihana gerek yok denilebiliyorsa, bu insafsızlık değildir de nedir? Yaratıcı ve her şeyin sahibi Allah olduğuna göre kuralları da O koyar. Kul olmak isteyene de uymak düşer. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi 86-87 ve Ankebut Suresi 2 ve 3. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Siz dirilip yaptıklarınıza karşılık görmeyeceksiniz. Ve eğer bu sözünüzde samimiyseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirseniz. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de imtihan etmişken, insanlar inandık deyince imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Sadakallahül azim.
1: Evet. Bu dünyada kimi insanlar, kimi vesilelerle haklı haksız, gerekli gereksiz itibar görürler. İnsanlar onları tatip eder, yerli yersiz büyütürler. Bazen had öylesine aşılır ki, haşa ilah yerine konur bu kişiler. Bazen de ölümünden sonraya bile sarkar bu ölümlü ilahların cazibesi.
0: Her can ölümü tadar. Lakin kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan, iziyle gider ahirete, boynunda tasma misali. Yine kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan, bu da iziyle gider ahirete, lakin döşünde gerdanlık misali.
1: Ne yazıktır ki, değer verilen birçok dünyevi unsurlar, dünyalı için ölüm anında tüm değerini yitirip nötrleşirler. Her bir can ölüm karşısında eşitlerini verir bir anda. Mal, mevki, şan, şöhret, özgül ağırlığını kaybeder. Dünyada kazanılmış her değer yiter, yok olur, göz kırpma anı kadar kısa bir sürede kayıp gidiverir kişinin ellerinden.
0: İş yitirilenle bitse yine karlı bir bilançodur ölümlüler için. Maddi dünyaya gözlerini kaparken manevi dünyanın dinamikleriyle gözlerini yeniden açar insanoğlu. Ama bu sefer tanımadığı bir alemde esas değer yargılarıyla, tümüyle adil, tümüyle bağımsız, önceden haberdar edildiği veçiyle.
1: Tevhidi bir iman ve buna uyan bir yaşayış. İşte diğer alemde insanı insandan ayıracak yegane düstur. Geriye dönüşü olmayan noktada insanoğlunun yaptığına en çok sevineceği birikim.
0: Evet, bu birikim, yani insanoğlunun yaşam serüveni nasıl kayda geçiriliyor? Eksiksiz olarak nasıl insanoğlunun karşısına dikiliyor? Kimler, ne zaman ve nasıl zapt ediyorlar bu bilgileri?
1: Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki melekler derece derecedirler. Makamları ve belirlenmiş görevleri vardır. Aralarında iş bölümü ve hiyerarşi mevcuttur. Makamı yüksek olan meleklerin emrinde belirlenen görevleri yerine getiren melekler bulunmaktadır. Misal olarak Cebrail aleyhisselam kutsal kitapların hükümlerinin peygamberlere iletilmesi yani vahiy işini düzenler. Azrail aleyhisselam eceli gelenlerin ruhunun alınması yani ölüm işini düzenler. Mikail aleyhisselam tabiat olaylarını düzenler. İsrafil aleyhisselam kıyametin başlama ve yeniden diriliş, kabirden çıkış işini düzenler. Bunlar bilinenlerden bazıları. Daha bilemediğimiz nice işler ve bunların takipçisi melekler olduğu muhakkak.
0: İşte insanoğlunun imtihanının takipçiliği, tabiri caizse gözlemciliği de o göremediğimiz alemin mensuplarından olan iki melek tarafından yapılmaktadır. Bu melekler her an kişiyle beraberdirler. Her gördüğüne, her işittiğine, her yaptığına şahit olurlar. Ve bunların hepsini tutanak altına alırlar. Öyle ki bu görevi hiçbir eksik fazla yapmaksızın, hiçbir şey kaçırmaksızın hatasızca yaparlar. Yüce Rabbimiz bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 47-49, İnfitar suresi 10-12 ve Kaf suresi 16-23. Ayetleri arasında şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında onlara, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denir. Amel defterleri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini saymış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler. Her yaptığınızı bilirler. Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Sağında ve solunda onunla beraber oturan iki alıcı melek, yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zapt ederler. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Sura üfürülür, işte bu geleceği söz verilen gündür. Her can kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir. Ona, andolsun ki sen bundan gafildin. İşte senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık görüşün keskindir, denir. Yanındaki melek, işte bu yanımdaki hazırdır, der. Sadakallahülazim.
1: İnsan yaşamının bütün evrelerinin eksiksiz kayda geçirilmesi, dünün insanına belki anlaşılmaz gelebilirdi. Ancak günümüzde tekniğin ulaştığı seviye göz önüne alındığında bunun hiç de zor olmadığı gün gibi aşikar.
0: Videolar, kütüphaneler dolusu bilgiyi üzerinde saklayabilen optik bilgisayar diskleri ve bunun gibi daha niceleri. Bu Yüce Rabbimizin insanlara öğretisi dahilinde insanların

0: gün be gün, an be an, göz kırpması kadar bir anı bile kaçırmadan oluşturulan bu ömür dosyası, ahiret mahkemesinde insana bahane fırsatı vermeyecek, soluk aldırmayacak.
1: Son pişmanlık fayda vermez. Dünya hayatında başımıza gelip de pişman olduğumuz anlarda kullandığımız bir deyimdir bu. Ki çoğu zaman bu pişmanlıkları telafi etme imkanı vardır bu anlarda. Geriye dönüş yolları açıktır çoğu zaman. Ama öyle bir an gelir ki son pişmanlık hakikaten fayda vermez insanoğluna. Geriye dönüş yolları tümüyle tıkanmış, artık sadece o andan ötesi kalmıştır kendisi için. Dünya adına her şey bitmiş, istikbalse korkunç bir belirsizliğe bürünmüştür. O an gelmiştir. Sekerat-ı mevt. Bir diğer deyişle can çekişme anı. Yaşayan bütün insanların sırrına vakıf olamadığı ve asla da olamayacağı maddi alemden manevi aleme geçiş anı. Bir diğer deyişle fani dünyadan sonsuz aleme boyut değişikliği.
0: Bu an öylesine kesin bir an ki hakikaten son pişmanlık fayda vermiyor. Öyle ki dinimizin bir geriye dönüş kapısı olarak sürekli açık tuttuğu tevbe kapısı bile bu anda kapanıyor, geçit vermiyor. Yüce Allah katından kabul görmüyor kişinin tevbesi bu anda. Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz Nisa suresi 18. ayetinde.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman, şimdi tevbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenlerin tevbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici bir azap hazırlamışızdır. Sadakallahül azim.
1: Evet, tevbe kapısının kapandığı, insanın ölümle pençeleştiği bu anda neler oluyor acaba? İnsan nelerle karşılaşıyor?
0: Ölümle pençeleşen kişiye dıştan bakıldığında, soluk almanın dışında beyinsel ve bedensel fonksiyonları durmuş gibi gözüküyor. Kişi, ölüm hali dediğimiz dış dünya ile olan irtibatını kaybetme durumuna giriyor. Peki bu anda kişi üzülebiliyor mu? Sevinebiliyor mu? İdrak yeteneği hala çalışıyor mu? Yani ölüm anında hisleri, beyinsel fonksiyonları işler halde mi?
1: Bütün bu bilinmeyenlerle, yani kişinin ölüm anı ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim bize bazı açıklamalar getiriyor. Nahl suresi 28. Fussilet suresi 30-32. Müminun suresi 99. ve Nisa suresi 97. ayetinde şöyle buyurulmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Melekler kendilerine yazık etmiş kimselerin canlarını alırken onlar biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olurlar. Hayır, öyle değil. Doğrusu Allah onların yaptıklarını bilmektedir. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra doğrulukta devam edenlere melekler ölümleri anında korkmayınız, üzülmeyiniz. Size söz verilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de size dostuz. Burada canlarınızın çektiği umduğunuz şeyler bağışlayan ve acıyan Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur diyerek inerler. O kafirlerden birine ölüm gelince, Rabbim beni geri çevir, belki yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim der. Hayır, bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel vardır. Sadakallahül azim.
0: Evet. Bu ayetlerden anlıyoruz ki kişi ölüm anında maddi alemle

0: hemen hemen tüm bağlarını koparırken manevi alemin mensuplarıyla irtibata geçiyor. Hayatı süresince herhangi bir bağ kuramadığı diğer alemin mensupları olan meleklerle bu andan itibaren irtibata geçiyor.
1: Çünkü artık dönüşü olmayan noktadadır ve melekleri görmesinde herhangi bir sakınca kalmamıştır. Yüce Allah, kişinin gözünden dünya hayatında melekleri görmesine engel olan perdeyi kaldırıyor. Bir başka deyişle, kişinin gözü diğer boyutta yaşayan bu varlıkları görebilmeye uygun hale geliyor. Çünkü artık kişi boyut değişikliğiyle karşı karşıyadır. Maddi dünyadan manevi dünyaya geçişin eşiğindedir.
0: İşte burada, bu dönüşü olmayan noktada, insanoğlunun bundan sonraki serüveninin belirleyicisi olacak olan hayat bilançosu ilk semeresini vermektedir. Eğer kişi takva sahibi bir Müslümansa, beklediğiyle karşılaşmış olmanın mutluluğunu yaşamakta ve diğer alemin mensuplarından gördüğü hoş bir ağırlamayla üzerindeki korku ve endişe bir anda müthiş bir sevince dönüşmektedir.
1: Eğer bir müşrik, bir fasık, bir kafirse hiç ummadığı, aklına bile getirmediği bir şeyle karşılaşmış olmanın dehşetiyle sarsılmakta ve korkuyla gardiyanın kollarında idam sehpasına ilerleyen bir suçlunun ben yapmadım, benim suçum yok diye bağırdığı gibi kendini savunmaya geçmektedir.
0: Elbette hiçbir suç yakalanacağını bile bile işlenmez. Yakalanmayacağı düşüncesidir ki o suçu insana işletir. Tıpkı böyledir işte. İnsanoğlunu günaha iten saikler de aynen bu düsturla çalışır. Nefis ve şeytan ikilisi tüm yaşamı boyunca inanmayan insanı ölümden sonra her şeyin bittiği düşüncesine şartlandırır. Biraz inanan insanı ise Allah'ın affına güvendirerek aldatır da aldatır. Fatır suresi 5. ve Câsiye suresi 24. ayetinde Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler derler. Onların bu hususta bir bilgisi yoktur. Sadece böyle sanırlar. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahü'l-Azim.
1: Son dem, son nefes. Bu andan sonra dünya perdesi bir daha açılmamak üzere insanoğluna kapanmıştır. Birkaç damla gözyaşı, birkaç hıçkırıkla son yolculuğuna uğurlanır insanoğlu. Bundan sonrası malum. Tahta bir sanduka içerisinde kabire kadar süren kısa bir yolculuk ve ardından buz gibi karanlık bir çukura terk edilmiş.
0: Solmuş bir iki resim, birkaç parça eşya geriye hatıra kalır kendinden. Rahmetli diye anarlar bir zaman, daha sonra anılmaz da olur, unutulur gider, her giden gibi. Kazandığını yüklenir, yüklendiğiyle hesap gününü bekler, kendinden öncekiler gibi.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kıymeti bilinmesi gereken değerleri şöylece sıralamış.
0: 5 şeyden önce 5 şeyin kıymetini bil. İhtiyarlamadan önce gençliğin, hastalıktan önce sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, meşguliyet gelip çatmadan önce boş zamanların ve ölmeden önce hayatın. Bütün bunları ganimet ve fırsat bil.
1: Şu 2 hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahirete giden yolda zamanın kıymetini bilme ve ölümü hatırlama hususunda şöyle buyurmuş.
0: Sabaha kavuşunca akşamı bekleme. Akşama erince de sabahı bekleme. Hayatından ölümüne, sıhhatinden hastalığına bir şeyler ayır, yani istifade et. Ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak, insanı günah işlemekten alıkor ve ahirette zararlı olan şeylerden sakındırır.
1: Gün gibi, güneş gibi aşikar ölüm. Hani bazen sorası geliyor insanın, hayat mı daha gerçek yoksa ölüm mü diye.
0: Öyle gariptir ki insanoğlu, hayatı her dem yakalamaya, her anını dolu dolu yaşamaya çalışır. Tepe tepe kullanır ömrü, doya doya yer, kana kana içer. Ölümün de varlığından haberdardır, lakin hiç aklına getirmez. Aklına gelse de köşe bucak kaçar ölümden. Öleceğini bilir de kaçar, öleceğini bilir de yaşar, öleceğini bilir de yapar.
1: Hayatı bilir de tarifini yapamaz, ölümü bilir de izah edemez. Hayatı, diriliğini, canını, bedenini, bu bedeni terk edeceğini düşünür de sonrasını hiç sorgulamaz. Bu kadar basit mi diye hiç sormaz, hiç kafasını yormaz, hiç canını sıkmaz. Çünkü ya sorumluluktan kaçar ya da şüphededir, inanmaz. Hac suresi 5., 6. ve 7. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphedeyseniz, bilin ki ne olduğunuzu size açıklamak için biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra pıhtılaşmış kandan, sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem etten yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi çocuk olarak çıkartırız. Böylece yetişip erginlik çağına varırsınız. Kiminiz öldürülür, kiminiz de ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki, bilirken bir şey bilmez olur. Yeryüzünü görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır. Her güzel bitkiden çift çift yetiştirir. Bunlar yalnız Allah'ın gerçek olduğunu, ölüleri dirilttiğini, gücünün her şeye yettiğini, şüphe götürmeyen kıyamet saatinin geleceğini, Allah'ın kabirlerde olanı dirilteceğini gösterir. Sadakallahü'l-Azim.
0: Herkes doğar, büyür, ölür. Kimi gençken, kimi ise ömrünün en fena zamanında, ikinci çocukluk denilen bunaklığında ölümle tanışır. Lakin er veya geç herkes ölümü tadar. Sevse de, sevmese de, istese de, istemese de kabre girer.
1: Buraya kadar tamam. Lakin ya bundan sonrası? Bundan sonrası hiç değişmeden gelen bir müjde, bir uyarı. Ta ilk insandan günümüze kadar gelip geçmiş nesiller içerisinden çıkan tüm peygamberlerin binlerce senedir hep bir ağızdan söyledikleri öldükten sonra dirilme mucizesi. Yani ölümden sonraki sonsuz hayat. Unutulan, göz ardı edilen, hiç akla getirilmeyen yeniden diriliş.
0: Kışın ölü kupkuru bir haldeyken, baharın yağmuru ve sıcağıyla Allah'ın izniyle yeniden hayata dönen ağaçlar. Kupkuru, cansız bir halde depolarda dururken, toprağa atıldıktan sonra suyu bulduğunda serpilip büyüyen çeşit çeşit tohumlar, yeniden dirilmenin bir misali değil midirler? Aslında misaller bu kadar basittir ama hiç düşünmez insanoğlu. İnsan yokken var olmadı mı? İlk defa yaratmak mı zordur, yoksa tekrar yaratmak mı? Yüce Rabbimiz bu konu

0: da Saffat suresi 11. Ankebut suresi 19. Ahkaf suresi 33. ve Yasin suresi 77-81. Ayetlerinde şöyle buyuruyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a eş koşanlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zordur? Yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu nasıl tekrar edeceğini anlamazlar mı? Doğrusu bu Allah'a kolaydır. Gökleri, yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmezler. Evet, o her şeye kadirdir. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da çürümüş kemikleri kim yaratacak diyerek bize misal vermeye kalkar. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir. Gökleri ve yeri yaratan, kendilerinin benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o, yaratan ve bilendir. Sadakallahülazim.
0: İnanç. Her şeyin başı inanç. Ama doğru bir inanç. Tevhidi bir inanç.
2: Rabbini bilmek, ilahını bilmek, birlemek. Göğün, yerin ve ikisinin arasındakilerin gerçek hükümranını bilmek. Ulular ulusunu, yüceler yücesini bilmek. Bilmek ve ondan başkasını ilah olarak tanımamak.
0: Ölüm, ölüm, kıyamet, ahiret merdiveninin ilk basamağı. Bir son değil. Bir başlangıç demek daha uygun. Tarlaya ekilen tohumun hasada kadar bekleyişi sanki. Hasat ahirette. Arada kıyamet var. Velhasılı kelam, dilimizin döndüğünce hayatı, ölümü ve gerek hayatın gerekse de ölümün neden yaratıldığını anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettikse affola.
2: Evet, inşallah bu kasetten sonra bu seriyi tamamlayacak olan yine Kur'an-ı Kerim'in ışığında kıyameti ve ahireti anlatan iki kasetimiz daha çıkacaktır. İnşallah çıktığında bilgilerinize sunulacaktır. Sohbetimizi Yüce Rabbimizin Vaka Suresi 60 ve 61. ayetleriyle kapatıyoruz. Hepiniz yüceler yücesi, alemlerin Rabbi, din gününün sahibi Allah'a emanet olunuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ölümü aranızda biz tayin ettik. Sizi ortadan kaldırıp benzerlerinizi yerinize getirmeyi, sizi bilmediğiniz şekilde var etmeyi dilesek, kimse önümüze geçemez. Sadakallahülazim.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Ya!
5: Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif Ahmet Yüksel İzmir Balçova Yeşil Camii İmam Hatibi Necm Suresi 1-22. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri, Cebrail öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu, meleği iniş esnasında en sondaki sidre ağacının yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi aciz durumdaki Lat'ı, Uzza'yı ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı?

0: Erkek çocuklar size de, kız çocuklar ona öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, bir Ehl-i Beyt derslerinde yeniden bizleri bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Rabbim hep böyle hayır üzere inşallah bizleri bir araya getirsin. Hayırlarda toplasın. Şerde bizi ittifak ettirmesin. Şerin ittifakçılarını alkışlattırtmasın. İnşallah hep Hakk'ın yanında olalım. Hakk'ın sesi olalım. Hak tarafı olalım. Hakk'ın inşallah zalimlerin ensesine indireceği o güzel ellerden biri de biz olalım. Herkes bir şekilde birileri tarafından kullanılıyor. İster bunu söylesinler, itiraf etsinler, ister etmesinler. Mesele Allah tarafından kullanılmaktır. Allah inşallah bizi kendisi kullansın. Kendisi razı olacağı işlerin vesilesi eylesin. O işler içerisinde de ömrü tüketip, ömrün bakiyesinde ona amel defteri adına bereketli bir şey sunmayı bizlere nasip eylesin. Binti Ebiha dedik, babasının kızı dedik, Ümmü Ebiha diyeceğiz bugün, babasının annesi diyeceğiz. Binti Ebiha dedik, babasının kızı Hazreti Fatma, Hazreti Fatma validemizin doğumuyla birlikte hayat defterinin sayfalarını çevirmeye başladık. Mekke hayatında nasıl aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkasında bir gölge gibi onu takip ettiğine şahit olduk. Hicretin zorlu yollarını yürüdüğünü gördük. O zorlu yolların sonrasında 17 yaşında, gençliğinin baharında bir genç kız iken Medine'ye varışını, nasıl vardığına dair de az da olsa birkaç şeyi söyleyerek o varışı, hicret yolculuğunu ve Yesrib'den Medine olan o iman şehrinin ilk sakinlerinden biri olarak babasının yanında yer aldığını gördük. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde kaldı. Şimdi bizim sırtımızı yasladığımız o büyük dağın evinde 6 ay, 7 ay kaldı. Hazreti Fatma validemiz de o günlerde geldi. Daha Hücre-i Saadet inşa edilmemiş. Bu konuda bazı ihtilaflar var ama genel bazı olayları da dikkate alarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Menzil dediğimiz aleyhissalatü vesselamın Hücre-i Saadetlerindeki odalar yapılana kadar Fatma validemizin kaldığı yer Ensar'ın evleridir. O Ensar hanımlarından artık kimse ki kim olduğuna dair de bir ipucu yakalayabiliyoruz buradan. O evlerde kaldı. Ne zaman ki Mescid-i Nebevi inşa edildi, ondan sonra iki oda Efendimizin hanımlarından Sevde validemiz ve Ayşe anamız için yapıldı. Hemen o iki odanın arkasına da bir oda daha inşa edildi. O odada da o gün için Peygamber aleyhissalatü vesselamın evinde kalan iki kızı, Ümmü Gülsüm ve Hazreti Fatıma validelerimiz kalmaya başladılar. Biliyorsunuz Mescid-i Nebevi'nin inşası bitince aleyhissalatü vesselam Efendimiz gerçekten insanlık tarihinde o düzeyde ikinci bir örneği olmayan Ensar Muhacir kardeşliğini gerçekleştirdi. Bu kardeşliği yaparken genelde erkek sahabileri erkek sahabilere kardeş kılardı.

rağmen Ebu Eyyub el-Ensari'nin hanımı olan Ümmü Eyyub ile kardeş kılmıştı kendisini. Hazreti Fatma'nın da böyle bir istisnai hali vardı. O da Enes'in annesi Ümmü Süleym ile kardeş kılmıştı kendisini. İki tane hanım sahabiler içerisinde istisnai olanlar bunlar ve bunlar da Ayşe anamız ile Hazreti Fatma'ya nasip oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra Muhacir Ensar kardeşliği kılındıktan sonra Medine'de İslam devletini kökleştirmeye başlayıp İslam toplumunun temellerini bir şekilde daha da derinleştirip Medine'den medeniyet doğurma adına gayret vermeye başladığı zaman Fatma anamızın tavrı aynen Mekke'deki tavır gibidir. Nasıldı Mekke'deki tavrı? Bir gölge gibi babasını adım adım takip etmesi. Medine'de de aynı şey geçerlidir. Medine'de de Fatma validemiz bir gölge gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın her daim yanında, arkasında bir şekilde ona moral veren, bir şekilde ona destek olan, bir şekilde ona analık yapan, babasının anası odur zaten, o analığın üzerine geleceğiz. Babasının annesi olarak ona analık yapan bir duruşunun ve kametinin olduğunu görüyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki, Fatıma anamız Bedir'in arkasından Ali ile evlendi. Artık o bir ev hanımıydı. Ali gibi bir kocanın hizmetini yapmalıydı. Sonra o eve meyveler verecekti Allah. Onları biraz daha detaylı anlatacağım size gelecek derslerde. Böyle olduğunu da biliyoruz. Peki böyle olmasına rağmen Hazreti Fatıma babasının kızı ve babasının anası iken Ali'ye de hanım olarak ikisini nasıl dengelemiştir? Nasıl ikisini dengeli bir biçimde yürütmüştür de ne babanın hakkına, ne ananın hakkına, ne Ali'nin hakkına, ne çocukların hakkına, daha da ötesi ne peygamberin hakkına, ne Allah'ın hakkına herhangi bir ihlal edici bir adım atmamıştır. Hazreti Fatma demek ne demekti? Babasının kızı demekti. Her hak sahibine hakkını ver diyen bir babası vardı onun. Onu dediği zaman karşısında kim varsa aynı şeyi beklerdi. Babasının kızıdır diye Fatıma'yı ondan kayırmazdı. Onun da kocasına itaatini isterdi. İstetmiştir ve nasıl uygulattığını göreceğiz bir dahaki derste. Ama buradan şunu anlayabiliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişen Hazreti Fatıma hak meselesinde babasından aldığı ders üzere yürümüştür. Nedir o ders? Zamanı israf etmemek, değerlere Allah'ın verdiği değer nispetinde bir sıralama yaparak hayatında yer vermek. Eğer bugünün insanı olarak bizim hayatlarımızda bazı problemler varsa bu iki noktada sıkıntımız var. Zamanın hakkını veremiyoruz. Tam anlamıyla kullanamadığımız için o zaman ne yazık ki bize kifayet etmiyor. Hepimiz zamansızlıktan şikayet ediyoruz değil mi? En başta ben ediyorum. Bazen arkadaşlar bir şeyler söylüyorlar. Ben zamanın yetmediğinden dem vuruyorum. Aynı şekilde sizin de öyle olduğunuzu biliyorum. Ama zamanı gerçekten biraz daha hakkına riayet ederek koruyabilsek, bu manada biraz daha hassasiyet gösterebilsek bereketlendiğine hepimiz şahit olacağız. Hazreti Fatma anamız babasından aldığı ders ile bunu yapıyor. Ve hiçbir hak sahibinin hakkını ihlal etmiyor. Babanın da hakkını veriyor baba olarak, peygamberin de hakkını veriyor peygamber olarak. Ali'nin, çocukların, hatta akrabalarının, toplumun, komşuların haklarını ödediklerine de şahit oluyoruz. Hazreti Fatma'nın hayatı bu manada bizlere de çok farklı örneklik teşkil edecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ondan çok farklı bir hava gördüğü için Hazreti Fatma ile münasebeti hep farklıydı.
Düşünün bir baba

Kızı içeriye girdiği zaman ayağa kalkacak. Kızı gelmeden o kızına yürüyecek. Ellerinin arasına alacak. Ellerini öpecek. Böyle bir baba gördünüz mü? Nasıl öpüyor biliyor musunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Önce içini, dışını, sonra içini. İçini öpecek, avuçlarının arasını. Kızını çoğu kez oturduğu yere oturtturacak. Dizini dizine yaslayacak. Gözünü gözüne dikecek. Dakikalarca kızıyla böyle bir muhabbeti ortaya koyacak. Öyle bir muhabbet ki o muhabbet inanın anlatılacak gibi değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Fatma'ya duyduğu o muhabbetin kelimelerle izahı yoktur. O muhabbetten dolayıdır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatma'dan cennetin kokusunu alır. O muhabbetten dolayıdır ki Efendimiz ne zaman Medine'den çıksa İbn Abbas'ın sözünü aktarıyorum size. En son gördüğü kızı Fatma olur. Ne zaman Medine'ye varsa en ilk gördüğü kızı Fatma olurdu. Böyle bir şey niçin olsun? Demek ki farklı bir hava görüyor. Farklı bir şey alıyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu yapıyor. O gün için başka kızları da var hayatta. Elbette ki biz onları sevmediğini asla söyleyemeyiz. Ama gerçekten Hazreti Fatma'nın yeri Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında farklıdır. Çoğu kez anlatmışımdır. Yine anlatmakta tekrarında fayda var. Hakimin Müstedrek'inde Ebu Nuaym'ın hilyesinde geçen bir rivayet. İhtimal Hayber dönüşü. Çünkü kaynaklarımız tam zamanı vermezler ama olayı tam anlamıyla biz anlamaya çalıştığımız zaman bunu fark edebiliyoruz. Hayber'in o zorlu yollarından sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz girdi Medine'ye. Onun sünneti üzere önce Mescid-i Nebevi'ye vardı. Sağ salim Medine'ye vardığı için 2 rekat şükür namazı kıldı. Evi mescidinin içinde, odalar orada, evlenmiş Fatma Medine'nin biraz içlerine doğru bir yerde oturuyor. Odasına, hücre-i saadete çekilmeden önce Fatma'sını görmeye gidiyor. Fatma da bunu biliyor. O da babanın yolunu gözlüyor. Günlerdir onun yolunu gözleyip de vardığını görünce evin kapısının önünde bekliyor. Baba ona doğru yürüyor. Kız bekliyor. Babasının geldiğini görünce Hazreti Fatma da babasına doğru yürüyor. Yolun bir yerinde birbirlerine sarılıyorlar ve ağlamaya başlıyorlar. Hazreti Fatma bir taraftan ağlarken bir taraftan da babasının yolculuktan dolayı üzerinde oluşan tozları silkeliyor. Günlerdir o günkü şartlar içerisinde bir yolculuk yapmış. Onları silkelerken baba diyor, ne zaman bitecek bu sıkıntılar? Nereye kadar? Bu dert, bu sıkıntı, bu yorgunluk, bunun bir sonu yok mu? Sabret kızım. Allah babanı zayi etmeyecek. Gün gelecek, babanın adı yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpitten, kerpiçten, kiremitten yapılmış her eve ya izzet ile ya zillet ile girecektir. Sözü anladınız mı? Ne dedi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Öyle bir hal olacak ki dünyanın dört bir tarafında onun babasının ismi, o isme de kurban olalım, o babaya da kurban olalım. Onun babasının ismi dünyanın dört bir tarafına girecek. Temimi Dari Filistin'de metfundur. Aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişmiş bir sahabidir. O da aynı olayı nakleder bize biraz farklı bir rivayetle. Rivayet şöyledir. Babanın adı gecenin ve gündüzün olduğu her yere girecektir. Ne demek bu? Bu çok şey demek. Dünyanın her tarafı zaten belli. 6 ay gece, 6 ay gündüz olan yerlere de girecek o babanın adı. Ama bir gün gelecek, eğer dünyaların dışında

0: bir yerlerde hayat emaresi olacaksa Muhammedun Resulullah orada da anılacak inşallah. Orada da olacak, hiçbir yer bundan mahrum olmayacak. Allah aşkına söyleyin, şu söze, şu hadise hangi biriniz sadakta ya Resulallah demez? Biz şu gün bile ona şahit olduk elhamdülillah. Dünyanın her tarafında ezan okunuyor. Bazı yerlerde minarelerden okunuyor. Bazı yerlerde gizli okunuyor. O gizli okunan yerler de sizi bekliyor. Siz eğer el uzatırsanız, siz olursanız, evlerinizi Medine ederseniz, sokaklarınızı Medine kılarsanız Allah'ın izniyle dünyanın dört bir tarafında o ezan semayla buluşacaktır. Allah hepimize bunu nasip eylesin. İşte Hazreti Fatma ile aleyhissalatü vesselam arasındaki o muhabbetin, o güzel kaynaşmanın, o güzel görüşmenin tablolarından bir tablo. Geçen derste yine anlattım, yine anlatacağım. Çok farklı bir rivayettir o. Ebu Davud'da geçen bir rivayet, hadiseyi bize aktaran da Sevban radıyallahu anh. Sevban diyor ki döndük geldik aleyhissalatü vesselamla bir seferden. Yol boyunca Efendimiz sözü döndürüp dolaştırıyor. Hasan'a getiriyor. Hüseyin'e getiriyor. Fatma'ya getiriyor. Ali yanında. Sözü ikide bir döndürüp dolaştırıyor, onların üzerine getiriyor. Biz anladık ki Efendimiz çok özlemiş. Geldik yine Mescid-i Nebevi'ye vardı, namazını kıldı. Fatma'nın evine doğru yürüyor. Yürürken bir anda yolunu çevirdi. Çocuklar Hasan ile Hüseyin kapının önünde oynamalarına rağmen onlara bile bakmadan dönüp geldi Mescid-i Nebevi'ye. Sonra biz anladık. Meğer Fatma'nın evinin önünde bir örtü varmış. Güzel bir örtü. Hasan ile Hüseyin'in kollarında da birer bilezik varmış. Birer künye gümüşten. Efendimiz yakıştıramamış ehli beyte bunları. Yakıştıramadığı için de onlara hasret duymasına rağmen onları görmeden geri dönmüş gelmiş. Fatma babasının kızıdır, anlamış meseleyi, çekmiş almış örtüyü, bir ensari Müslümana hediye etmiş. Çocuklarının kollarından da o bilezikleri çıkarmış. Çocuklar ağlamaya başlamışlar. Büyüye söz dinletmek kolaydır da küçüğe kolay mıdır? Susturamayınca kırmış o bileziklerden bir tanesini, bir parçasını Hasan'a vermiş, bir parçasını Hüseyin'e vermiş. Ama çocuklar yine ağlıyorlar. En son diyorlar ki seni gidip dedemize şikayet edeceğiz. Gözyaşları içerisinde ellerinde o kırık bilezikler Mescid-i Nebevi'ye giriyorlar. Kendilerini Efendimizin kucağına atıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz birini bir dizine, birini bir dizine oturtturuyor. Meseleyi anlıyor. Fatma'nın babasının kızı gibi davrandığını da anlıyor. Gözyaşları orada da aleyhissalatü vesselamın gözlerinden akmaya başlıyor. Sevban'a dönüp diyor ki Sevban diyor al bunu götür falanca ensari Müslümanların evine. Onu, o ensari Müslüman çok büyük ihtimalle o işleri yapıyor. Bir tane gerdanlık kızım Fatıma'ya deniz kaplumbağasından iki tane bilezik de bu çocuklarımı al. Ücreti ne kadarsa ben ödeyeyim. Alıp götürüyor Sevban çocukları ve onları alıyor. Sevban bu rivayeti bize aktarırken orada bir cümle söylüyor ki şeref ve sorumluluk dengesi altında ehli beytin ne demek olduğunu biz o cümle üzerinden anlamıştık. Ehli beytimin dünyaya meyletmesini istemem. Onların dünyalık nimetlerini hepsini en üst düzeyde tatmalarına gönlüm razı olmaz. Çünkü onların bir konumu var. O konumun, o temsiliyet makamının hakkı gereği onlar biraz daha farklı olacaklar. Onun için onların dünya hayatının güzel şeylerini yiyip bitirmelerine gönlüm razı olmayacak diyecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Sevecek, sevgisi çok farklı olacak ama böyle de bir durumda, böyle bir konumda da onları konuşlandıracak, onları orada görmek isteyecek.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya muahhir ya Allah.
2: Ya muahhir.
3: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Bedir günlerine geliyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında önemli bir savaş olan Bedir Savaşı'na, hicretin ikinci yılıdır. O günler 313 kişiyle Efendimiz Bedir'e doğru yürümeye başlayacağı sırada Osman'ın evinden haber gelir ki Rukiye validemiz çok hastadır. Ve Efendimiz cihat beklemeyeceği için, böyle bir sefer ertelenmeyeceği için kızını o halde bırakarak Bedir'in meydanına doğru yürüyecektir. Biliyorsunuz savaşın neticesini, 70 müşrik öldürülecek, 70 müşrik esir alınacak. İman ile inkarın o ilk karşılaşmasında Kur'an'ın Yevmul Furkan dediği o büyük günde iman inkarı yerle bir edecek. Efendimiz müjdeci gönderiyor. Daha kendisi varmamış Bedir'e, Bedir'den Medine'ye. Zeyd bin Harise varıyor Medine'ye. Müjde, müjde diyor. İman inkara galebe çaldı diyor. Ve o anda Fatma'nın ağlama sesleri duyuluyor Rukiye'nin evinde. Hazreti Rukiye validemiz ruhunu Rahman'a teslim etmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, düşünün, 2 yıl sonra, Medine'ye geldikten 2 yıl sonra, öncesini de hesaba katalım, 13 yıl Mekke'deki o zorluk günlerinden sonra, 15 yıllık bir süreç, belki birkaç gün gülecek, o bile nasip olmuyor. Bedir'in sevincini bile tatmadan varıyor Osman'ın evine, Rukiye validemizin cansız bedenini görünce alıyor kızının o mübarek başını göksüne doğru yaklaştırıyor. Kızım diyor, yürü, Osman bin Mazun'un yürüdüğü yere yürü diyor. Osman bin Mazun muhacirden ilk vefat edendir. Baki kabristanlığına defnedilmiştir. Aleyhissalatü vesselam onu da oraya defnedileceğini beyan etmek için bunu söyleyecektir. Birbirlerini teskin edecekler. Aynen Hatice validemizin vefatında olduğu gibi Hazreti Fatma babasını, babası kızını teskin edecekler. Ama ölüm, ayrılık zordur. Elbette ki onlar iman etmiştir. Ama ölümün acısı insanı acıtır. Hazreti Fatma babasını çok fazla üzmek istemez. Onun için bazen ablası Rukiye'nin mezarına tek başına gider. İbn-i Sad Tabakat'ta aktarıyor bu rivayeti. Varır bir gün Rukiye'nin kabrinin önüne, oturur ve orada ağlamaya başlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de demek ki takip etmiş Fatma'sını. O da gelir oraya, oturur yanına. İbn-i Sad'ın Tabakat'ında aktardığı şekliyle aynen aktarıyorum. Elbisesini çevirdi diyor Efendimiz. Çevirdiği elbiseyle Fatma'nın gözyaşlarını sildi. O ağladı, o sildi, o ağladı, o sildi. Böyle bir muhabbet, böyle bir bağ. Gelin Bedir'den sonra, 1 yıl sonrasına Uhud'a. Uhud'a yürümüş Efendimiz 1000 kişiyle. İbn-i Selül 300 adamını almış geri dönmüş. 700 kişiyi Efendimiz Uhud Dağı'nın yamaçlarına konuşlandırmış. 10 ya da 15 sayılar muhtelif. 10 ya da 15 kadını da Uhud'un biraz gerisinde askerin diğer ihtiyaçlarını karşılamak için Efendimiz müsaade etmiş onlara. O 10 ya da 15 hanımdan bir tanesi de Fatma anamızdır. Cihat meydanında da var Fatma. Fatma demek her şey demekti ya, Usvetün Hasene'nin kızı demek, Usvetün Hasene demekti ya, mücadele meydanında da, cihat meydanında da nasıl durur bir hanım, onu gösterecek aleme. Bekliyor. Savaşı biliyorsunuz, Uhud'u anlatmaya hiç gerek yok. o sıkıntılı anların içerisinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin öldürüldüğü şaiası yayılınca kadınlar da birer birer Uhud'un meydanına giriyor. Fatma anamız da o halde babasının öldüğünü duyduğu bir halde Uhud'un meydanına giriyor. Geliyor Uhud'un yamaçlarında babayı görüyor, kan revan içerisinde. Ölmediğini görünce seviniyor. Sarılıyor, orada da aynı tavırdır. Hemen Ali'ye, Ali koş diyor. Koş ve bana su getir. Hazreti Ali kalkanı

çeviriyor, kalkanının içerisine su koyuyor, o suyu alıp getiriyor. Fatıma validemiz Uhud'un o anında Ali'nin getirdiği suyla babasının akan kanlarını temizlemeye çalışıyor. Ama kan bir türlü durmuyor. Orada bir hasır yakıyor. Küllerini bastırıyor kanayan yerlere, özellikle yanaklarına batmıştır miğferin halkaları, oralara ve kanı durduruyor. O halde babasının tedavisiyle, yine bu da İbni Sad'ın naklidir, bir ay meşgul olduğunu biliyoruz. Bir ay boyunca babasının tedavisiyle bizzat o meşgul olmuştur. Geliyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz toparlanınca kanlar içerisindeki kılıcını kızına uzatıyor. Fatma diyor, bu kılıcımı yıka. O kılıcım Uhud günü bana çok vefalı davrandı. Hazret Fatma validemiz babasının elinden kılıcını alırken şöyle bir Ali'ye dönüyor, sert bir bakıyor Ali'ye. Sanki bir söz yok ama edadan bu anlaşılıyor. Arkasından, devamından da bu olduğu zaten bellidir. Babam bu hallerdeyken sen neredeydin dercesine şöyle Ali'ye bir sert bakıyor. Ali de anlıyor o bakışın nedenini, Efendimiz de anlıyor. Hazret Fatma yürümeye başlarken Ali diyor ki, al benim kılıcımı da yıka. Onun kılıcı da kanlar içerisindedir. Ali'nin kılıcını sertçe alıyor elinden. Efendimiz bir baba, bir babaca tavır ortaya koyacak. Bir baba nasıl davranır onu gösterecek. Kızıyla değil, Ali'ye dönüyor ve diyor ki, Ali diyor, gördün değil mi Asım İbni Sabit'i, Haris İbni Simme'yi, Ebu Ducane'yi nasıl kahramanca savaştılar? Aynen senin gibi savaştılar. O son söz çok mühimdir. Aynen senin gibi deyince Fatma anamızın yüzünde güller açıyor. Demek ki Ali Alice davranmıştır. Zaten davranmıştır. İstikamet timsali olan, istikamet örneği olan bir Ali'den başka ne beklenir? Ama Hazreti Fatma orada babasından bunu duymak istiyor. Gerçekten Ali kendisine yakışanı yaptı mı, yapmadı mı? Efendimizin bu sözüyle Fatma anamız memnun olur ve kılıçlar yıkanır, sahiplerine getirilir. Uhud'un arkasından 2 yıl geçmiştir Hendek'te. Hendekler kazılıyor günlerce, 20-21 gün sürecek o kazı işleri. Fatma anamız o kazı günlerinin sonlarına doğru ekmek pişirmiştir çocuklarına. Onlardan bir iki tanesini alıp babasının yanına getirmiştir. Ekmekleri babasına uzattığı zaman babanın söylediği söz şu: kızım, baban 3 gündür bir şey yemedi. Senin getirdiğin bu ekmeklerle İnşallah babanın midesi doyacak diyecek. Ve orada da babanın o halinden dolayı Fatma validemizin yine gözleri, her zaman zaten azığı Ehli Beyt'in gözyaşı olduğu için orada da azığı gözyaşı olacaktır. Mekke'nin fethi gününde babasının tam arkasındadır. Buhari tam yerini vermez ama büyük ihtimalle Mekke'dedir ve fetih günlerindedir. Banyo yaparken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona sütreyi, perdeyi tutan da kızı Fatma olacaktır. O yol boyunca da babasının yanında yürüyecek. Veda haccında da bir gölge gibi babasını takip edecek. Ve o haccın fıkhının oluşmasına birkaç rivayet ile sebep olacak. Fatma demek siyerin her sayfası demek. Fatma demek Medine'de Aleyhisselatü Vesselam'ın adının karıştığı her olayda şöyle ya da böyle bir şekilde adının geçmesi demek. Çünkü o babasının annesi, çünkü o babasını bir gölge gibi takip eden sadık, gerçekten de babasına sığınak olan bir ana. Muhabbet en üst düzeyde. Allah aşkına dostlar, şöyle biraz düşünün. Sizin kızınıza böyle bir muhabbet duysaydınız, siz kızınıza duysaydınız, şu endişeyi taşırdınız değil mi? Bu kadar muhabbet acaba kızımı şımartır mı?

belki biraz Fatma validemize yakışmayacak kıyas yapacağız ama anlayabilmemiz için bu kıyası yapmamız lazım. Toplumun içerisinde ayağa kalkacaksınız geldiğinde. Ellerini alıp öpeceksiniz. Kendi yerinize oturtacaksınız. Saygı duyduğunuzu herkese hissettireceksiniz. 20 yaşlarında, 17 yaşlarında, 15 yaşlarında bir kız ne hale girer? Nasıl davranır ve böyle bir yakınlık, böyle bir ilgi acaba kızı şımartır mı diye bir endişe taşırsınız değil mi? Bakın bizim hepimiz Anadolu insanıyız. Babalarımız biraz serttir. Bazıları çocuklarının yüzünü bile öpmezler. Aman şımarmasın diye. Elhamdülillah şu o şimdilerde artık kalmadı. Duyuyorduk eskiden. Babalar çocuklarını sofraya bile oturtmuyorlardı. Aynı sofrada yemek yemiyordular ki çocukları şımarmasın diye. Az bir şeyde yüz verselerdi gerçekten çocuk şımarıyordu. Ama burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz farklı bir iletişimle, farklı bir düzlemle kızıyla ilişki kurduğu için o kadar ilgi, o kadar alaka ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bahsediyoruz. Dikkat buyurun. Ona rağmen Fatma'nın kametinde, duruşunda en ufak bir sıkıntı yoktur. 20 yaşında babaya ana olabilecek kadar olgunlukta ve kıvamdadır. O da Hazreti Fatma'yı Fatma yapan bir hususiyettir. Bakın o evde aleyhissalatü vesselamın hanesinde 9 tane hanım bir anda vardı. 9 hanımı idare etmek de Efendimiz'e yakışan bir kametti. O hanımlar hepsine canlar feda, hepsi bizim analarımız. Elbette ki içlerinde bazı sıkıntılar oluyordu. Hatta bu 9 hanım 3 gruba ayrılmıştı. Bir grubun başında Ayşe anamız var. Bir grubun başında Zeynep binti Caş var. Bir grubun başında Ümmü Seleme validemiz var. Bazen hepsi birleşirlerdi, yine de Ayşe anamızla baş edemezlerdi. O da Ayşe anamızın halidir. 3 grup aralarında sıkıntılar var. Ve Hazreti Fatma o eve gidip gelen birisidir. Bakın rivayetlerin bize verdiği bilgi üzerinden konuşuyoruz. Bir gün olsun bu analarımızdan hiçbiri Hazreti Fatma'dan şikayetçi olmamıştır. Bir gün olsun Hazreti Fatma onların özel meselelerine hiç karışmamıştır. Bazen hakem olarak tayin ettiklerinde de adalet neyse onu söylemiştir ve onun verdiği hükme analarımız da rıza göstermiştir. Ve yine Fatma validemizin ortaya koyduğu o kametle analarımızın arasına hüsnü zan tohumu ekerek bazen gerginleşen ortamı o yatıştırmıştır. Analık budur değil mi? Babasının anası diyoruz. Ana olduğu için böyledir tavır. Ve böyle olduğu için ne zaman annelerimiz Efendimiz'den bir şey istemek durumunda kalsalar Hazreti Fatma'yı, yaşı 20 olan, 22 olan, 23 olan Hazreti Fatma'yı aracı kılarlar. Bakın hayatının Efendimiz'in son devresine dair bir örnek aktarayım size. Hastalanmış. Vefatına yakın günler ama tam böyle yatağa mahkum olduğu günler değil aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Hastalandığı günler Efendimiz Ayşe anamızın evinde kalmak istiyor ve orada kalıyor. Diğer annelerimiz bundan rahatsız. İstiyorlar ki Efendimiz'den bir şekilde istifade etsinler, nasiplensinler. Onun için Efendimiz'e de söyleyemiyorlar. Fırsatını kolluyorlar. Fatma validemiz bir gün eve geldiği sırada annelerimizden bir iki tanesi bunu ona anlatıyorlar. Biz istiyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim evlerimizde de kalsın. Biz onun hastalığıyla ilgilenip onun rahmetinden o sevaptan nasiplenelim diyerek böyle bir taleplerini söylüyorlar. Fatma validemiz bu normal ve doğru olan talebi alıyor. Ayşe validemizin odasına giriyor. Ayşe validemizin olmadığı bir

Kur'an'ı kollayarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e söylüyor. Ya Resulallah diyor, ya da ya babacığım diyor, ya ebeti çok fazla kullandığı bir hitap şeklidir. Ey babacığım, diğer hanımlar bu halden şikayetçiler. İstiyorlar ki onlar da senden nasiplensinler. Ve Ayşe'nin evinde bu kadar fazla kalman onları rahatsız ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle bir dönüyor Fatma validemize. Ey Fatma diyor, yoksa sen benim sevdiğimi sevmiyor musun? Nasıl sevmem ya Resulallah seni diyor. Hep kullandığım bir cümle var diye bakın onun yerini öğrendiniz. Nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah? Onun yeri burası işte. Nasıl sevmem ya Resulallah senin sevdiğini? Ama ben istiyorum ki diğer annelerimiz de, diğer hanımlar da bundan nasiplensin. Efendimiz babasının anası olan Fatma'nın bu sözlerini, bu görüşünü kabul ediyor. Battaniye ile taşınacak kadar ağırlaşana kadar hastalandığı günler dahi hanımlarının evlerini ziyaret ediyor. İşte babasının kızı budur. Babasının ortaya koyduğu bir işe bu şekilde müdahil olarak babasının bu manada diğer hanımlara da bir şekilde nasipdar etmesi için, nasipdar kılması için attığı adım böyle bir adımdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ondan aldığı bu havadan olsa gerek ki Fatıma validemizde de gerçekten her daim bunun ötesinde şeyleri görmek mümkündür. Böyle biri olmasına rağmen dünya nimetleri adına bir şeyi tatmış mıdır diye Fatıma validemizin hayatına baksanız bir şeyi göremezsiniz. Elini kaldırsa Medine'de onun eline ve talebine icabet eden onlar olur, yüzler olur ama babadan öğrenmiştir, hiçbir şey istemeyecektir. Fatma'nın evinde aylarca günlerce tencere kaynamasa dahi bir talepte bulunduğuna şahit olmuyoruz. Bazen bıçak kemiğe dayanmıştır. Artık çok zor anlardır. Hazreti Fatıma birkaç kez babasının yanına bu taleplerle gelmiştir. Mesela onlardan bir tanesi Buhari ve Müslim'in ortaklaşa rivayet ettiği ama başka kaynaklarda da olayın ayrıntıları anlatıldığı o hadise. Herhalde yine Hayber'in sonrası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eline hizmetliler, köleler geliyor. Fatma anamız evde 2-3 çocuk var, onların sıkıntısı bir taraftan, evin bakımı bir taraftan. Şimdi genç kızlarımız bu sözüme kızacaklar ama kızsınlar, yine de söyleyeceğim. Kayınvalidesinin hizmeti bir taraftan, onu anlatacağım bir dahaki ders size. Öyle bir hal de var Fatıma validemizin hayatında. Bu kadar hizmete rağmen o sıkıntılar çektiği bir anda hizmetliler, köleler gelince Ali diyor ki git babana bir tane hizmetli iste, versin sana, hiç değilse evin bazı işlerinde sana yardımcı olsun. Gidiyor aleyhissalatü vesselam, Efendimiz Hicre-i Saadet'te yok. Ayşe anamız soruyor niçin geldiğini. Hazreti Fatma söylüyor talebini, dönüp geliyor. Artık gecenin ilerleyen saatleridir. Hazreti Fatma'nın bizzat anlattığı. Girmişlerdir yatağa, yatmak üzeredirler. Efendimiz kapıyı çalıyor. Onlar yataktan kalkmak istediklerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz bırakmıyor. Yatağın ortasına uzanıyor. Sağında Hazreti Fatma, solunda Ali. Hatta Hazreti Fatma o anı bize anlatırken diyor ki babamın ayağı benim ayağıma değince babamın ayağının soğukluğunu ben bedenimde hissettim. Öylece birkaç dakika duruyor. Sonra sözü Allah'a itaatten açıyor. Kızım, Allah'a itaat et. Sonra sözü kocaya itaate getiriyor. Kocana da itaat et ve ona sadık ol. Çünkü biz itaatkar bir toplumuz. Biz itaati kölelik olarak anlamayız. Siz bakmayın Allah aşkına şu anda modernizmin bize dayattığı o sapkın şeylere.
biz itaat etmekle de şeref duyarız. Çünkü Allah bize itaati emretti. Eğer kocamız bize günahı teşvik ettirmiyorsa, günaha küfre ait bir şey söylemiyorsa, Müslüman kadına düşen şey kocaya itaattir, itaattir. Bundan başka bir şey bir Müslümanın ağzına yakışmaz. O eşitlik meselesi, onlar bizim meselelerimiz değil. Onlar onların meselesi, onları konuşup dursunlar. Ama Müslümanların aile modelinde son sözü söyleyen otorite kim ne derse desin babadır. Bunun onlarca hadiste ifadesi vardır. Bunun onlarca uygulaması asr-ı saadette mevcuttur. Kur'an'da da zaten ayetler vardır. Fatıma validemize bunu söylüyor. Kocana da itaat et. Sonra diyor ki kızım, bugün Ayşe'ye bir taleple gelmişsin. Babanın sana vereceği bir hizmetli yok. Yok mu ya Resulallah? Hadi diyelim Hayber'de olmasın. Ya Huneyn'de? 6000 esirden bahseder yine İbn-i Sa'd. Bir hizmetli versen ne olur? Vermeyecek. Ehli beyt o. Dinin intikal ve muhafazasında bir rol biçilmiş onlara. Temsiliyet makamının hakkını ödeme adına onlar hep veren olacak. Almayı öte tarafa bırakacaklar. Hatta onlar almanın hesabını öte taraf için bile yapmayacaklar. Zor değil mi bu cümleyi anlamak? Zor, ben de kolay söyleyemiyorum ama öyle. Onların hayatında olan şey bu. Sana bundan daha hayırlısını söyleyeyim mi? Söyle babacığım. 2-3 ihtilaf var sayılarda, ya 10'ar tane, ya 33 33 33, ya 33 33 34. Buhari'de geçen budur. Yatağa yattığında en son sözlerin Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber olsun. 33 33 33. Hadi Buhari'nin üzerinden konuşalım. Allahu Ekber 34. Ne istedi Fatıma anamız? Hizmetli istedi. Ne verdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kelimeler verdi. Bizim dünyamızdan baksak şunu deriz değil mi? Söz, kelime karın mı doyuruyor ki babacığım bize bunları öğretiyorsun? Ama Fatma'nın dünyasından baksak, evet, söz karın doyuruyor. Kelimeler adamı doyurur. Çünkü insanda mide bir tane değildir. İki tane midesi vardır insanın. Bir bildiğimiz mide ki biz ona çok iyi çalışırız. Bir de ruhun midesidir. Bildiğimiz mide besinle doyar. Ruhun midesi kelimelerle doyar. Sözlerle doyar, sohbetle doyar. Allah aşkına ne işiniz var burada? Siz burada beni dinlemeye gelmediniz. Ruhunuzun açlığını gidermeye geldiniz. Eğer ruhunuzun açlığını hissetmemiş olsaydınız, bakın Kartal'dan gelen arkadaşlar, Yalova'dan gelen arkadaşlar, Gebze'den gelen arkadaşlar, Adapazarı'ndan gelen arkadaşlar, her cumartesi ne işiniz var burada? Açlığınızı hissettiniz, doyurmak için de sohbete gelip muhatap oldunuz. Kim demiş kelimeler karın doyurmaz diye? Vallahi öyle bir doyurur ki, Hazreti Fatma validemiz doyurduğunun en büyük şahididir. Ben o tesbihatı yapmaya başlayınca diyor Fatma anamız, vallahi bedenimde bir dirilik, işlerimde de bir hafiflik gördüm. Bu sözün üzerine hadis şarihleri şöyle bir tespitte bulunurlar. Allah'ı zikretmek kalbe şifa, bedene ise güçtür. Niye biz savaş meydanlarında Allah Allah deriz, anladınız mı? O Allah sözü bizim dizimize derman olacak, dilimize ferman olacak, gücümüze güç katacak. Bir Allah sözüyle, bir Allahu Ekber sözüyle bambaşka bir hale geleceğiz. Belki besinin, yediklerimizin yaptıramayacağı işi bir kelime, bir sözcük yaptıracak. Hazreti Fatma bunu anlıyor. Anladığı için de babanın söylediğini alıp
yüreğinde saklamıyor, hayatının bütün alanlarına yayıyor.

Olayı bize Hazreti Ali'nin naklinin üzerinden konuşursak diyor ki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu tesbihatı bize söyledikten sonra ben bir gece olsun onu yapmadan yattığımı hatırlamıyorum. Çok iddialı bir söz söylüyor Hazreti Ali. Biri dayanamıyor, biraz daha somut bir cevap bekliyor. Ali diyor sen hayatında çok şeyler gördün. O zorlu günlerde de yaptın mı? Vallahi yaptım diyor. Ali diyor söyle söyle. Sıffın gecesinde de yaptın mı? Ölüm kalım gecesi Hazreti Ali için. Sıffın gecesinde de yaptın mı? Vallahi yaptım diyor. Ali yapar. Niye? İhsan şuuru Ali'de olması gereken yerin en üstündedir. Ama ihsan şuuruna varmayan, ihlası hayatından tam anlamıyla ihya edemeyen, sizleri tenzih ediyorum benim gibi diyeyim, benim gibi konuşan insanlarda riya çok olur çünkü böyle insanlarda gözler, bakışlar kendilerinde olduğu zaman en iyi Müslüman. Ama Allah'la baş başa kaldığında kimselerin görmediği yerlerde bir şey yok. Onun içinde ihsanı tam anlamıyla neydi ihsanın tarifi Efendimizin lisanında? Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk etmek. Her an insan böyle olsa bakışlar onda olduğu zaman değil. Eğer öyleyse bile bakışlar onda olmadığı zaman da aynıdır. Toplumun içindeyken sünnet namazlarını kılıp şöyle çok takvalıymış gibi namazlarını eda edip kendisi Rabbi ile baş başa kaldığında sadece farzları yuvarlayıp kılmak. Daha neler neler söylenir bu konuda biraz somutlaştırsam ama artık siz herkes kendi nefsini sorgulasın bu konuda. Alice ihsan şuurunu hayatında dirilten el nedir kaygısını bir tarafa bırakır. Filanca falanca nedir bir tarafa bırakır. Allah nedir kaygısıyla yürür. O zaman da eğer hayatında bir güzellik varsa savaş meydanında bile olsa o yerine getirilir. Hazreti Fatma'nın ve Hazreti Ali'nin hayatında böyle bir hayat görüyoruz biz. Gelin bu manada başka bir rivayete. Ümmeymen validemiz ve başka bir sahabi efendimiz ortaklaşa rivayet ederler. Birisi rivayetin bir bölümünü, birisi başka bir bölümünü. Günler yine Ehli Beyt'in evinde sıkıntılı olan günlerdir. O sıkıntıları konuşmaya bile biz bakın cesaret edemiyoruz. Bu kadar bolluğun ve nimetin içerisinde ama onların hayatında öyle günler olurdu ki inanın ekmeğe çok kez muhtaç olurlardı. Takatler tükendiği çok olurdu. O günlerin biridir. Çocuklar evde bir şeyler istiyorlar. Evde hiçbir şey yok. Ali diyor ki var git babana hiç değilse bize biraz bir şeyler iste çocuklara yedirelim. Hazreti Fatma babadan değil başka birinden de bir şey istememiş birisi o gün orada evet demek durumunda kalıyor. Çünkü yapacak başka bir şey yoktur. Çocuklar orada ekmek istiyor. Allah böyle bir imtihanla hiç kimseyi karşı karşıya bırakmasın. İnsan kendisi açlığa sabredebilir ama çocuklarının açlığına çok kolay sabredemez. O tabloyu görünce Fatma anamız tamam diyor. Varıyor. Ümmü Eymen o gün o hanede kapıyı çalıyor. Kapı dersem Asr-ı Saadet'teki o hali zihninizde canlandırın. Bizim kapılarımıza benzemez o kapılar. Sert örtüler hani camilerimizde vardır ya onun çok basit hali ama yine de çalarak izin alarak içeriye girmek durumundadır. Çalıyor. Ümmü Eymen validemiz diyor ki bir anda kalktı Efendimiz ayağa. Ve heyecanlanarak bu Fatma'nın kapı çalışı dedi. O sevdiklerinin kapı çalışlarını bile zihnine kaydetmişti. Mesela Hale binti Hüveylid'in Hazreti Hatice'nin kız kardeşi aynı tavır onda da sergilenir. Kapıyı çaldığında bu Hale'nin kapı çalışı diye heyecanlanırdı Efendimiz. Hazreti Fatma için de tavır öyledir. Hemen kalkıyor, kapı açılıyor. Hazreti Fatma içeriye giriyor. Efendimiz her zamanki tavrıyla
kızını kucaklıyor, öpüyor, kokluyor, ellerini

ellerinin arasını alıyor, yanı başına o tutturuyor, dizini dizine yaslıyor. Söyle diyor, kızım seni buraya ne getirdi? Söyleyemiyor. İstemek öyle kolay mıdır? Allah hiç kimseye istetmesin. Söyleyemiyor. Efendimiz anlıyor, bir şeyler var. Bir şeyler konuşuyorlar. Sözün ne yapıyorsa Hazreti Fatma validemiz oraya getiremiyor. Ve diyor ki, babacığım, meleklerin gıdası tekbir, tehlil, tahmid ve tesbihtir. Peki insanların gıdası nedir? Hikmet evinin sultanı hikmetlice bir söz söylüyor. Meleklerin gıdası bu. Peki insanların gıdası ne? Efendimiz şöyle bir sıkıyor Fatma'nın ellerini. Kızım, bir aydır babanın evinde de ocak kaynamadı diyor. Böyle bir ev. Ayşe anamızı hatırlayın. Vallahi Hayber gazvesine kadar biz hiç doyduğumuzu hatırlamıyoruz. Böyle bir ev. Orada Hazreti Fatma'ya bu sözü söyledikten sonra diyor ki Efendimiz, kızım diyor, dışarıdan birkaç tane keçi gelmiş. Ya onlardan birini sana vereyim ya da Cebrail'in bana öğrettiği beş kelimeyi sana öğreteyim. Tavır her zamanki tavırdır. Kelimelerle tatmin olan, kelimelerle gerçekten ruhunun açlığını bastıran Hazreti Fatma yine aynı şeyi söyleyecek. Bana kelimeleri öğret diyecek babacığım. Cebrail geldi ve bana dedi ki, dua ettiğin zaman ey ilklerin ilki, ey sonuncuların sonu, ey kuvvet sahiplerinin en güçlüsü, ey düşkünlerin en şefkatlisi, ey merhametlilerin en merhametlisi. Bu beş cümleyi söyle, sonra Allah'tan ne istersen iste. Bir daha söyleyeyim. Ey ilklerin ilki, ey sonuncuların sonu, ey kuvvet sahiplerinin en güçlüsü, ey düşkünlerin en şefkatlisi, ey merhametlilerin en merhametlisi. Sen Rabbine bu kelimelerle, bu cümlelerle dua et. Fatma anamız alıyor, alacağını alıyor. Alacağını almış, asıl alacağı bu. Bunu alarak geliyor. Ali açıyor kapıyı, ne yaptın diyor. Geldim babamdan şu kelimeleri öğrenerek geldim diyor. Ali de aynı evin hikmet sultanlarından biridir. Desene diyor, bugün senin içinde bizim içimde bir hayır olmuş. Ve o kelimelerle duaya başlıyorlar beraberce. Kim bilir o kelimelerle dua edilince Hasan ile Hüseyin de amin mi demiştir, ne demiştir bilemiyoruz ama onlara yakışan da budur zaten. O evin her bir ferdi nübüvvetin ikliminden en üst düzeyde nasiplenerek bu manada örneklik ortaya koymuşlardır. Çok şey söylenir. Gelin şöyle sonlara doğru yaklaşalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hastalandığı günler. Hazreti Fatma her an babasını ziyaret etmek için gidip geliyor o haneye. Giriyor o haneye, yine bakıyor ki babası ateşler içinde yanıyor. Ah babam diye bir feryat ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada yine kızının elini ellerinin arasına alarak diyor ki, kızım Allah bundan sonra babana acılar tattırmayacak. Artık o anda Efendimiz nasıl acılar içerisindeyse sözü bu. Babana bundan sonra acılar tattırmayacak. O tutturuyor yanına. Ayşe anamız bu hadisin ravisidir. Birçok kaynakta bize nakleder. Biraz sonra size söyleyeceğim rivayeti. O tutturuyor yanına. Efendimiz de kalkıyor. Babasının o halini görünce Hazreti Fatma'da çok farklı bir hal vardır. Eğiliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Fatma'nın kulağına bir şey söylüyor. Bir anda feryadı basıyor Hazreti Fatma ve ağlamaya başlıyor. Onun o halini de seyrediyor evin sakinleri.
Aradan birkaç dakika geçmeden Efendimiz bir daha eğiliyor. Hazreti Fatma'nın kulağına bir şey söylüyor. Biraz önce ağlayan o kız gülmeye başlıyor. Ayşe anamız merak ediyor, bu nedir diye. Fırsatını kolluyor, soruyor. Hazreti Fatma, bu babamla benim aramda bir sırdır deyip cevap vermiyor. Efendimiz vefat ettikten sonra, aradan artık kaç bir zaman geçmişse, çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatının arkasından Hazreti Fatma'nın bu dünyadan nasibi sadece 5,5 aydır. 6 ay bile değil. Bu kadar az bir zaman sonra babasının arkasından yürüyecek. Zorluyor, diyor ki ne dedi ki sana aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Önce ağladın, feryat ettin, sonra güldün. Bir anda hem ağlamak hem gülmek olur mu? Ne yaptı ki Efendimiz sana? Ne dedi ki sen böyle davrandın? Çok ısrar edince söylüyor Hazreti Ayşe'ye Hazreti Fatma. İlk önce babam eğildi kulağıma, dedi ki kızım, Cebrail bu sene Kur'an'ı 2 defa benimle beraber okudu. Mukabele, arz deriz ya, arz-ı ahiredir o son okuyuş. Son okuyuşta 2 kere hatim edilmiştir. Bundan da anlıyorum ki baban artık fani alemden ebedi aleme göçecek. Bunu duyunca feryat ettim, ağladım. Sonra babam bir daha eğildi kulağıma ve dedi ki kızım, Ehli beytimden bana ilk kavuşacak olan sensin. Bunu duyunca da sevindim. Ağlamamın sebebi bu, gülmemin sebebi bu. Şimdi bir kıyas yapacağız. Babaların kızlarına olan düşkünlüğünü biliyorum. Kız babaları daha iyi bilir. Hangi kız olursa olsun babası için gözyaşı döker. Bizim normal hayatta böyle bir bilgiye vakıf olmamız mümkün değil. Bu peygamber aleyhissalatü vesselama gaybi olarak Allah tarafından verilen bir bilgidir. Özellikle Hazreti Fatma'nın vefatıyla ilgili ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam da kendisine açılan o gayb perdesinden bu bilgiyi vermiştir. O perdeyi açmayan, açtıramayan bu bilgiyi de veremez. Ama kıyas için bir örnek vereceğim size. Rüyanızda babanızın öldüğünü görseniz, o rüya tersine tevil edilir zaten. Kalktığınızda aslında babanızın ömrünün uzun olacağına kanaat getirmelisiniz. Rüyalar zaten böyle yorumlanır. Ama ona rağmen o gün, o günün gecesine kadar o rüyanın etkisinden kurtulamazsınız. Görenler bu sözümü daha iyi anlayacaklardır. Bunda bir şey yok. Bu çok normal bir şey. Peki rüyanızda babanızı görseniz, ölmüş babanızı, ve babanız size dese ki bana kavuşacaksınız. Kaç baba yiğit çıkar içimizden sevinecek. Hazreti Fatma'yı anlamamız için bu kıyası yapmamız lazım. Bu çok kolay bir şey değil. Babayı seversiniz, vefat eder arkasından gözyaşı dökersiniz. Babanın kızı olursunuz. Ama baba çağırdığı zaman ve o çağrısı da kesinlikle doğru olduğuna inandığınız zaman eğer gülebiliyorsanız babanın anasısınız, kızı değil. Ancak ana böyle davranabilir. Ana evladı için ölür. Ana evladının arkasından gider. Ölmüş evladına yetişmek için bir an önce ölümü ister. Bütün analar için bu geçerlidir. Fatıma da babasının anasıdır. Ümmü Ebiha olduğu için kendinden sonra bana ilk kavuşacak sensin dediğinde güle güle o ölüme yürümüştür. Fatıma'yı Fatma yapan, Fatıma'yı babasına ana yapan, Ümmü Ebiha yapan işte budur. Bu söz öyle kızı sevmek için ağızdan çıktığı cümle olarak anlamamak lazım. Biz deriz belki babasının oğlu, babasının kızı diye. Ama babasının anası, anasının anası diyebilmek için böyle bir duruşun, böyle bir kametin ortaya konması lazımdır. Bu da Fatma validemize has bir muhabbet, has bir duruştur.
Efendimiz aleyhissalatü vesselam

Kasına defnedileceğini söyleyince mezar kazmak için birkaç sahabi içeriye giriyor küreklerle. O kürek sesleri duyulunca her bir kürek toprağa değince Fatma validemizin yüreğine değer sanki. Öyle bir haldir. Ve her bir halde onun dilinden farklı şeyler dökülür. Haşa isyan yok. Peygamberin kızından bahsediyoruz. Ölümün hak olduğuna herkesten daha fazla inanan ve iman eden birinden bahsediyoruz. Ama yine babasından öğrenmiştir. Öğreneceğini öğrenmiştir. Babası Mariye'den olan İbrahim'ini yolcu ederken gözyaşlarıyla elbisesini ıslatmıştı. Ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun diyen sahabiye gözyaşı Allah'ın rahmetidir demişti. Uhud'a bakmıştı şöyle Uhud demişti. Eğer bugün bana inen acı sana inseydi sen bu acının altında paramparça olurdun. Ondan sonra dönmüş kendisini toparlamış ve şu sözü söylemişti ki hepimiz için çok önemli bir sözdür bu. Gönül mahzun olur, gönül hüzünlenir, kalp kırılır ama şu dilden Allah'ı memnun etmeyen tek bir söz çıkmaz. Ağlayacaksın, hakkındır. Gözyaşı dökeceksin. Kaybetmişsin, belki kazanmışsın, öte tarafa yolcu etmişsin. Ama ayrılık zordur, acıdır. O ayrılığın acısı gözlerine sirayet edecek, kalbine sirayet edecek. Ama yas tutmayacaksın. Bazı cahillerin yaptığı gibi elbiselerini ters giymeyeceksin. Tıraş olmama gibi yası uzatacak işler yapmayacaksın. Ya da siyahlar giyip günlerce o yası toplum içerisinde yansıtmayacaksın. Meşru olan ne ise sünnetin bize öğrettiği onu yapacaksın. Fatma anamızın yaptığı da budur. Ağlıyor, gözünden yaşlar dökülüyor. Gözünden yaşlar dökülürken dilinden de kelimeler dökülüyor. Kelimelerin kızı o. Hep kelimelerle konuşmuş. En sıkıntılı anda da dilinden kelimeler dökülüyor. Ey Rabbine kendisinden daha yakını bulunmayan babam. Ey makamı Firdevs cennetlerinde olan babam. Ey Rabbinin davetine icabet eden babam. Ey vefatı Cebrail'ce haber verilen babam demiş. Bu sözleri duyar da sahabe durur mu? Onlar da gözyaşları içerisinde. Defin bitiyor. Hazreti Ebubekir başta, ashabın tamamı orada. İlk taziye Fatma'ya verilecek. Sahabenin edebi, sahabenin Hazreti Fatma'ya olan sevgisi, muhabbeti buradan anlaşılır. Varıyorlar Hazreti Fatma'nın yanına. Hazreti Fatma gözyaşları içerisinde kim görse o hali o da gözyaşlarına boğuluyor. Bir ara Enes bin Malik'le Hazreti Fatma karşı karşıya geliyorlar. Enes diyor, gömdün mü Resulullah'ı? Sen defnettin mi? Sen de onun içinde miydin? Enes gözyaşları içerisinde evet diyor. Nasıl kıydın toprağı babamın üzerine vermeye diyor. İsyan yok haşa böyle bir şey olarak anlamayın ne olur. Burada bir yüreğin bir feryadı var bu başka bir şey değil. Odur ve orada Hazreti Fatma Hazreti Peygamber'in babasının yıllar önce İbrahim'in vefatının arkasından sözün bir benzerine onun dilinden dökülmesine şahit olur. Üzerime öyle musibetler geldi ki diyor Fatma anamız. Eğer o musibetler gündüzün üzerine gelseydi gündüzler bile gece olurdu. Gözyaşları orada sel olur. Ashab teskin etmeye çalışır. Hazreti Ebubekir'in dirayetiyle sahabenin sarsılan o duyguları yerine gelir ve ister istemez o hale ashab alışmaya başlar. Ama yine İbni Sad'ın verdiği bilgiyi vereyim size. 5,5 ay Fatma'nın yüzünden kimse tebessüm görmedi.

0: babasına o kadar düşkün, öyle bir muhabbet, öyle bir aşk. O da Hazreti Fatma'ya yakışan bir tavır işte. Hazreti Fatma'nın Medine hayatı içinde bu kadarını söyleyebiliriz. Allah hepimizi istifade edenlerden etsin. Cenab-ı Hak Fatma'nın muhabbetini, o muhabbete yetişmek elbette mümkün değil. Ama o muhabbete yetişmenin gayretini verenlerden eylesin bizleri. Fatma'nın gözyaşları gözyaşımız olsun. Hüznü o İslam için atan kalbi inşallah kalplerimiz olsun. Evindeki o ihlas ve ihsan da evlerimizin azığı olsun inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu. Kar Yolları Tıkadı.
3: Öksür bakayım Huriye bacı. Amma kötü öksürüyorsun be bacım.
4: Günlerdir böyleyim Hasan emmi.
5: Hey vallahi Hasan emmi. Bir ay oldu gece gündüz demiyor, öksürüp duruyor. Anama ilaç ver de öksürüğü kesilsin bari.
4: Ay, öksürdükçe ciğerlerim ağzıma gelecekmiş gibi oluyor Hasan efendi. Yeter of, mi bu kadar öksürük?
3: Tamam yeter bacım, yeter.
4: Hastalığım neymiş Hasan efendi, bilebildin mi?
3: Şey, üşütmüş grip ne olmuşsun, o kadar önemli değil canım.
4: Doğruyu söyle Hasan efendi, bu hastalık gribe benzemiyor. Eskiden de grip olurdum ama hiç böyle kötü kötü öksürmezdim.
3: Biliyorum ben esnaf doktor değilim Uğur'ya bacım. Eskerken hasta bakıcıydım, yine yapmayı öğrenmiştim. Millete ineneye vura vura adımız doktora çıktı. Bu yüzden bir şey diyemeyeceğim ama öksürüğün gribe benziyorsan.
4: Peki aspirin alsam geçer mi?
3: Evet al, faydası olur herhalde. Her neyse ben gideyim. Muhtarın geline iğne yapacağım, beni bekliyor. Hadi kal sağlıcakla.
4: Sağ ol Hasan efendi. Borcumuz ne?
3: Canın sağ olsun, borcun ne yiyor?
4: Ömer koş Hasan efendiye bir sepet yumurta ver.
6: Olur ala.
4: Sen de bir bardak su ver bana yavrum.
5: Peki anacığım.
6: Hey Hasan emmi. Hasan emmi.
3: Hayırdır Ömer?
6: Buyur. Anam bu yumurtaları sana vermemi istedi.
3: Sağ ol ama istemem.
6: Ama anam ver dedi.
3: O yumurtalar bana değer. Anana lazım onlar. Öyle sabah akşam birer tane çiğ çiğ.
6: Neden ki? Anam çok mu hasta Hasan emmi?
3: Bak Ömer. Üzülmesin diye anana bir şey demedim ama anladığım kadarıyla ana iyice hasta.
6: Çok mu hasta Hasan emmi?
3: Öyleye benziyor.
6: Kötü hastalık mı?
3: Vallahi bilmiyorum. Ne desem yalan olur. Ama çok kötü öksürüyor. Ciğerlerinde bir araz var sanki. En kısa zamanda kasabadaki doktora gözükmesi şart.
6: Peki anamı hastaneye yatırsak iyileştirirler mi onu?
3: Elbette iyileştirirler.
6: Madem öyle o zaman biz de anamı kasabadaki doktorlara götürürüz.
3: İyi de bu havada, karda, kıyamette nasıl götüreceksiniz Ömer? Kasabaya giden bütün yollar kar tıkanmış. Ne oradan buraya ne de buradan oraya gidip gelin.

0: Biz götürürüz Hasan emmi. Madem anamın iyileşmesi için kasabaya gitmesi şart, karmar dinlemeyiz. Biliyorsun dedem bütün yolları ezbere bilir.
1: Ah, sen bilirsin evet. Allah yoldaşınız olur inşallah. Dedengil nerede?
0: Ahırda hayvanları yemliyor. Yanına gidip anamın durumunu söyleyeyim ona.
1: İyi, benden de selam et dedengil.
0: Baş üstüne. Kolay gele dede.
2: Sen misin Ömer?
0: He.
2: Gel hele gel. Hasan Efendi ananı muayene etti mi? Nesi varmış gelinimin?
0: Anam çok hastaymış dedeciğim.
2: Allah Allah. Nesi varmış peki?
0: Söylemedi ama kötü öksürüyor. Ciğerlerinde bir araz olabilir. Mutlaka kasabadaki bir hastaneye götürüp tedavi ettirmeniz şart dedi.
2: Ya demek durumu ciddi ha?
0: Öyleymiş. Anamı kasabaya götürebilir miyiz dede?
2: Bilmem ki. Havada çok kötü. Kar yolları tıkamış diyorlar. Gidebilir miyiz acaba?
0: Ne olur gidelim dedeciğim. Gitmezsek anam ölebilir. Geçen sene babamı kaybetmiştim. Bu yüzden anamı kaybetmek istemiyorum.
2: Tamam tamam ağlama Dorun oğlum. Gayri kurtuluş kasabadaysa biz de gideriz. Ananın ölmesini ben de istemem. Allah geçinden versin ölürse. Bizlere kim bakar ha? Kim bir sabah çorba koyar önümüze?
0: Yani anamı kasabaya götürecek miyiz dedeciğim?
2: Elimizden geleni yapacağız oğul. Ne diyeyim Allah yardımcımız olsun. Hadi gel eve gidip meseleyi anana da bir açalım.
0: Peki dedeciğim.
3: Ay aman öldürecek bu öksürük beni. Öldürecek.
0: Merak etme anacığım iyileşeceksin sabret biraz.
2: Hele bir kasabaya götürelim seni. He. Oradaki doktorlar derdine çare olurlar gelinim.
3: Yapmayın vazgeçin. Havayı görmüyor musunuz? Bu karda kışta anca aklından zoru olanlar yola çıkar baba.
2: Aa, biz de çıkarız. Ömer eşeği hazırladın mı?
0: Hazır dede dışarıda bekliyor.
2: Kıza da bağladın mı arkasına?
0: Bağladım dedeciğim.
4: Ben de üstümüze alacağımız kilimleri hazır ettim dedeciğim.
2: Aferin size.
3: Etmeyin eylemeyin yolda kurda kuşa yem oluruz. Hadi bunlar çocuk ya sen baba sen de mi bunlara uydun? Havaya baksana tipiden göz gözü görmüyor. Kasabaya varamadan telef oluruz.
2: Merak etme gelin. Ben 60 yıldır bu köyde yaşıyorum. Bundan daha kötü havalarda bile gittim kasabaya.
0: Korkma anacığım. Dedem bu yörenin en iyi iş süren adamıdır. Kar ne kadar yolları kaparsa kapasın... ...o Allah'ın izniyle bizi sağ salim kasabaya götürür.
4: Hasan emmi demiş ki... ...kasabadaki doktorlar senin öksürüğünü iyi ederlermiş.
2: Hadin hadin konuşmayı bırakın da bir an önce yola koyulalım. He. Birazdan güneş doğar. Gün batımından önce kasabaya ulaşalım ha. Çocuklar siz ananıza yardım edin de koca kıza bindirelim bir onu.
0: Peki dedi. Hadi anacığım gel.
4: Koca kıza binince hiç yorulmazsın anacığım.
3: Nereden uydum sizlere bilmem ki. Alt tarafı basit bir öksürük. Belli ki üşütmüşüm işte. Bunun için bu havada kasabaya gidilir mi hiç?
2: Ananızı kıza bindirdiniz mi çocuklar?
0: Bindirdik dede.
2: Elif sen de bin kıza. Ananın ayaklarının dibine sokul yavrum.
4: Peki dedeciğim.
3: Gel Elif gel yavrum.
4: Tamam anacığım.
3: Ömer'le sen ne yapacaksın baba?
2: Sen bizi düşünme gelin. Ömer'i eşeğin üstüne bindiririm ben de yayan gelirim.
3: Yapma baba. Yaşlı insansın. Bu havada onca yolu yürüyerek gidemezsin. Donar kalırsın. Vazgeçin bu sevdadan. Ben hasta değilim. Alt tarafı öksürüyorum biraz. Hem biraz önce aspirin aldım. Yarına bir şeyim kalmaz.
0: Olmaz ana. Hasan hem kasabadaki doktorlara gösterin dedi.
3: Aman bırakın şunu. O doktor mu sanki? Onun lafına göre hareket ediyorsun.
2: Ya öyle deme gelin. Hasan doktor değildir ama doktor gibi de adamdır ha. Hastalıklarda ne iyi anlar. Hem sonra tedbir tedbirdir. Tamam mısınız? Yola koyulalım mı?
0: Tamamız dedeciğim.
2: Peki. Peki. Hadi Allah yardımcımız olsun. Yeah! Yeah! Gelin! Gelin duyuyor mu beni kızım?
3: Bana mı seslendin baba?
2: İyi misin kızım?
3: İyiyim, iyiyim.
2: Elif de iyi mi? Üşümüyor ya.
4: İyiyim dedeciğim. Burada hiç üşümüyorum. Anamın karnı sımsıcak.
3: Ömer'im nasıl baba?
0: Ben de iyiyim ana.
3: Sen de koca kızın sırtına bineydin ya baba. O ikinizi de çeker.
2: Yo, olmaz kızım, olmaz. Yolumuz uzun. Gereksiz yere hayvanı yormayalım. Sonra hepten yolda kalırız.
3: İyi ama böyle yürüyerek ne kadar dayanırsın baba?
2: Yorulduğumda Ömer yürür, ben binerim koca kıza. Üzülme kızım.
0: Cece, anam yine öksürüyor.
2: Duyuyorum oğlum, duyuyorum. Ama ne yapabiliriz ki?
0: Biraz su versek gelir mi dersin?
2: Gelir herhalde. Matara sende mi?
0: Ben de dede.
2: Git ver anan da biraz içsin yavrum.
0: Ana!
3: Efendim oğlum.
0: Al şu matarayı. Biraz su iç, öksürüğünü kesermiş. Dedem söyledi.
3: Peki oğlum. İyi ama bundan su gelmiyor ki. Hay Allah, içindeki su donmuş.
0: Donmuş mu? Ne yapacağız şimdi? Yanımızda başka su da yok.
3: Olsun, susamadım zaten.
4: Ben çok üşüyorum anneciğim.
3: Gel, ben de üşüyorum yavrum. Gel biraz da sarıl bana.
0: Hava çok kötüleşti dedi. Bir şeyler yapmamız lazım.
2: Farkındayım. Tipi hızımızı kesiyor. Buralarda bir yerde bir mağara olacak. Çobanlar kötü havalarda oraya sığınırlar. Neredeydi acaba? Dur bakalım koca kız. Hay Allah. Dibiden sağ mı sol mu göremiyorum ki.
3: Neden durduk baba? Koca kıza bir şey mi oldu?
0: Merak etme koca kız, iyi ana. Buralarda bir yerde mağara varmış. Dedem onu bulmaya çalışıyor.
4: Hava çok soğuk anne. Ellerim, ayaklarım, burnum buz gibi oldu.
3: Tamam yavrum, tamam. Baba, Elif çok üşüyor. Zangır zangır titriyor. Gel beni dinle, hemen geri dönelim. Yoksa hepimiz donacağız burada.
2: Çok geç. Artık geriye dönemeyiz, gelin. Yolun yarısını yakınını kat ettik zaten.
3: Ama böyle giderse donacağız baba.
2: Korkma korkma. O mağarayı bulacağım gelinim. Buralarda bir yerde olmalı. Neyse, hadi yola devam edelim. Yürü bakalım koca kız. Yürü.

0: Ne oldu Ömer?
1: Adamla Elif birbirine sarılmış uyuyor dede.
0: Ne? Ha? Uyuyorlar mı? Brrrr. Dur koca kız dur. Gel Ömer gel. Şunları uyandıralım hemen. Böyle havada uyumak çok zararlıdır. İnsan uykudayken donar vallahi.
1: Haklısın dede. Senin şu mağaraya daha çok var mı?
0: Az kaldı. Buralarda bir yerde olması lazım. Sen ananla bacını uyandır. Ben de şu mağaraya bir bakayım hadi.
1: Ana! Elif! Ana! Elif! Kalkın! Uyanın! Kalkın diyorum size.
2: Ne oldu? Elif! Ay sen misin
1: kalk,
2: Ömer?
1: Kalk uyan! Ömer. Uyumuş kalmışsın.
2: Leyla, kalk. Uyumuş muyum?
1: Evet sen farkında bile değilsin. Uyan insan donar ölür anam.
2: Aman anam. Elif kızım kalk uyan Elif'im. Uyan yavrum.
1: Kalk.
3: Geldin mi anacığım?
2: Az kaldı yavrum. Az kaldı. Ama sakın uyuma bir tanem.
3: Ama benim çok uykum var anam.
1: Sonra uyursun bacım şimdi uyuma.
2: Ömer dedeni göremiyorum. O nerede? Ne oldu ona?
1: Dedem o mağarayı aramaya gitti ana.
2: Hay Allah yaşlı başlı adam düşüp bir yerde kalır. Yalnız bırakma git ara onu. Merak etme biz uyumayız. Bekleriz sizi.
1: Peki ana.
0: Geldim işte. Geldim.
1: Dede ben de seni arabaya çıkacağım. Ne oldu bulabildin mi mağarayı?
0: Buldum. Buldum. Az ilerideymiş.
2: Şükürler olsun Allah. Yakında mı bari baba?
0: Yakında kızım. Yakında. Gelin hadi. Ömer. Ben öne düşüyorum. Sen koca kızı ipinden tut. Beşim sıra geç.
1: Tamam.
0: Hadi oğlum. Hadi.
1: Kartan hiçbir şey görülmüyor dede. O havada yakacak odunu nasıl bulacağız ki?
0: Parların altındaki dalları topla oğlum. Onlar biraz olsun kurudu.
1: Peki nereye çık?
0: Çabuk olalım.

0: hava kararıyor.
1: Anneciğim, bu sesler de ne?
2: Kurtlar.
1: Kurtlar mı?
2: Evet, aç kurtların ulumalarıdır bunlar.
1: Bize saldırırlar mı dedem?
2: Aç hayvan herkese saldırır Ömer. Ay. Seslerine bakılacak olursa bir hayli de kalabalıklar. Tamam, tamam, bu kadar topladığımız yeter. Hadi hemen mağaraya dönelim. Orada daha niyetli oluruz.
1: Peki dedeciğim. Kurtlar bizim mağarada saldırırlar mı dede?
2: Kokumuzu almışlarsa saldırırlar. Her şey karın altında. Karınları aç. Bu havada yiyecek bir şey bulamazlar da ondan işte.
1: Anacığım, şuraya bak dede. Bir kurt bize doğru yaklaşıyor.
2: Gördüm, gördüm. Sakın korkma. Namussuz hayvan bizi görüp takip etmiş. Çok şimdi korkuyorum. Hakkından gelirim onu.
1: Korkuyorum dedeciğim. Ne yapacaksın onu?
2: Tüfeğimi unuttun mu? Şimdi vururum ona. Önce şu elindeki çalı çırpıları bir yere bırakayım bakayım.
1: Dikkat et dede. Kurt yavaş yavaş bize yaklaşıyor. Üf, dişlerine bak. Ne kadar da kocaman. Dikkat dede.
2: Boşuna olma pis hayvan. Sana yem olmaya niyetimiz yok bizim.
1: Vurmasak olmaz mı dede? Mağara yakın. İçeri kaçsak.
2: Olmaz. Vurmak zorundayız evlat. Anlaşılan kurtların hepsi kokumuzu almış. Birazdan sürü halinde burada olurlar.
1: Sahibi.
2: Evet. Ama bunu vurursak diğerlerine yem yaparız. Belki bize saldırmaktan vazgeçerler.
1: Kurtlar ölen arkadaşlarını yerler mi dede?
2: Hiç yemez olurlar mı? Aç hayvan her şeyi yer oğlum.
1: Dikkat et dede. Üstümüze
2: tamam,
1: geliyor.
2: Tamam bağırma. Seni orada öylece kal.
1: Çabuk dede, ateş et.
2: Acele etme, biraz daha yakmasın hele.
1: Hadi dede, vur onu, vur.
2: Tamam tamam, sakin ol.
3: Bunlar köpek sesi mi ana?
4: Hayır, kurt sesleri kızım. Onlar uluyor. Anlaşılan kokumuzu almışlar. Başımızda bunca dert varken bir de kurtlar çıktı.
3: Abimle dedem de gelmedi daha.
4: Üşmememiz için ateş yakacaklardı ya. Çalı çırpı toplamaya çıktılar.
3: Ana, bu ses de ne?
4: Tüfek sesine benziyor. Ya Rabbi, dışarıda neler oluyor? Sen oğlumla kayınpederimi koru ne olur.
1: Yaşa nene! Vurdun onu, vurdun!
2: Hadi bana bak, arkadaşları gelmeden hemen mağaraya dönelim hemen.
1: Yere bıraktığın çalıları unutma dede.
2: Merak etme, unutmam. Hadi, hadi hemen mağaraya gidelim yavrum, yürü. Geldik işte. Ay,
1: şimdi ateşi yakarız. Isınırsınız anacığım.
4: Baba, az önce silah sesi işittim. Siz mi ateş ettiniz?
1: Evet, dedem ateş etti ana. Kocaman bir kurdu vurdu.
4: Aman ya Rabbi, size saldırdı demek. Sesleri buraya kadar geliyordu.
3: Öldürdünüz mü onu?
1: Evet, dedem bir atışla vurdu Elif.
2: Ömer, yardım et de şu ateşi yakalım.
1: Peki dede.
4: Yoruldunuz mu baba? Biraz dinlenseydin.
2: Boş ver gelin. Ben eski toprağım. Meraklanma, öyle kolay kolay yorulmam. He.
4: Ömer, bak şu kenarda kuru çalı çırpı var. Getirdikleriniz yaştır. Kuruları üstüne koyup da öyle yak yavrum.
2: Evet, işte ateşi de yaktık. Birazdan ısınırız. Elif yavrum, iyi misin?
3: İyiyim dedeciğim. Sen de iyi misin ana?
4: İyiyim oğlum, iyiyim aslanım. Gel hadi, sen de üşümüşsündür. Ateşin başına geç de ısın.
3: Ana! Anneciğim!
4: Tamam tamam, korkmayın. Ana. Birazdan geçer.
2: Korkmayın çocuklar. Hele bir kasabaya varalım. Doktorlar iki gün içinde iyileştirir ananızı. Gelin gel kızım, ateşin yanında otur. Sen de üşüdün ya bugün.
4: Peki baba.
2: Evet, ateşimizi de yaktığımıza göre artık karnımızı bir güzel doyurabiliriz. Elif, getirdiğimiz şu azıkları aç da yemeye başlayalım kızım.
3: Peki dedeciğim.

0: Kurtların sesine bak ana. Çok korkuyorum. Korkma kızım. Bize bir şey yapamazlar.
1: Onlar şu anda öldürdüğümüz arkadaşlarını yemekle meşguller.
0: Buraya saldırmazlar değil mi dede?
1: Hele bir

0: Kaldırsınlar. Hepsini tüfeğimle tek tek öldürürüm ha.
1: Dede, duyuyor musun? Sesleri yaklaşıyor.
0: Duyuyorum evlat, duyuyorum.
1: Baba, sakın bize saldırmaya kalkmasınlar.
0: Kardeş hayvan her şeyi yapar gelinim. Burada olduğumuzu da biliyorlar. Eğer karınlarını doymamışsa saldırabilirler. En iyisi biz tedbirimizi alalım.
1: Ne yapacağız dede?
0: Kurtlar ateşten çok korkarlar. Onlara karşı en iyisi de ateştir Ömer. Yardım et de mağaranın girişine de bir ateş yakalım. Buraya saldıracak olurlarsa ateş onların içeri girmesine mani olur.
1: Peki dede.
0: Şuraya yaydığımız çalı cırpıları topla, mağaranın girişine taşı bakayım.
1: Tamam dede.
0: Buraya getir oğlum, buraya getir.
1: Tamam dede. Seslerine bak. Dışarıda sürü halde toplanmışlar galiba.
0: Toplanırlar. Söyledim ya, karınları aç. Kış gelince yiyecek bir şey bulamıyorlar. Koy şu çalıları şuraya bakayım.
1: Anneciğim. Dede. Dede. Kurtun biri kapının önüne gelmiş.
2: Ay ne olur.
1: Aman Allah'ım, dikkat et Ömer.
2: Anne, kurt abimi yiyecek.
3: Ömer çabuk tüfeğimi getir, çabuk.
1: Peki dede.
3: Defol. Defol pis hayvan. Defol diyorum sana. Git buradan hadi.
1: Dikkat et baba. Kurt üstüne doğru geliyor.
2: Beni dede.
1: Ver şunu.
3: Ver şunu çabuk. Ver şimdi, geberteceğim onu. Ah, bana bak, gebe.
2: Yaşasın. Deden kurdu vurdu.
0: Tamam. Bu hayvandan da kurtulduk. Hadi şimdi yakın ateşi. Bir daha buraya saldırmaya cesaret edemezler ha.
1: Yaptık baba.
0: Tamam kızım, tamam. Sen Elif'le içeride ateşin başına geç. Biz Ömer'le burada dururuz ha.
1: Dede bak. Şurada halinde buraya geliyorlar.
0: Korkma. Onlar bize değil. Öldürdüğümüz kurtu yemeye geliyorlar. İnşallah karınları doyar da bizi unuturlar.
1: Vay canına. Haklıymışsın dede. Bak, senin vurduğun kurdu nasıl parçalıyorlar.
0: Ama sayıları bir hayli fazla. Vurduğumuz o kurt hepsinin karnını doyurmaz. Bize yine de saldırabilirler. Bu yüzden buradaki ateşi devamlı canlı tutmamız lazım Ömer, unutma.
1: Peki dede.
0: Bak evlat, kurtlar ateşten çok korkarlar. Aman ateşin sönmemesine dikkat edelim. Ateş söndüğü anda sürü halinde buraya dolarlar. Köyündeki koşullar hepsini öldürmeye yetmez. Vakit geç oldu gelin. Çocuklarını al da yat, uyu biraz hadi.
1: Öyle bir durumda nasıl uyunur ki baba?
2: Anam haklı dede. Biz uyurken ya kurtlar saldırırsa?
4: Sen hepsine tek başına mücadele edemezsin ki dedeciğim.
0: Tamam tamam. Ömer'le ben sabaha kadar mağaranın girişinde nöbetleşe beklersin. Hadi siz yatın. Yarın çok uzun ve yorucu bir gün olacak. Kuvvet toplamalısınız.
1: Peki baba. Elif gel kızım.
4: Peki anne.
0: Ömer. Sen de çok yoruldun evlat. İstersen git yat biraz he. Uykun gelince seni uyandırırım ben. Nöbeti devrederim sana.
2: Esas sen yoruldun dedeciğim. Sen ya. Hem benim uykum yok. İlk nöbeti ben tutayım.
0: Bana bak, ne diyorsam onu yap ha. Bacak kadar boyunla bana emir mevir verme. Hem kurtlar gelse bile ne yapacaksın ki? Tüfek kullanmasını bile bilmiyorsun sen.
2: Neden bilmeyeyim? Biliyorum valla. Babam sağlığını da öğretmişti bana.
0: Her neyse her neyse. Biraz otur sonra yatarsın.
2: Tamam. Kurtları göremiyorum ama ulumalarını duyuyorum dede.
0: Başlarını yerler inşallah.
2: Dede.
0: Efendim.
2: Adamı kasabaya götürebilecek miyiz dede?
0: İnşallah oğlum. Allah kısmet ederse götüreceğiz.
2: Peki kasabaya varabilirsek doktorlar anamı iyileştirebilirler mi?
0: Tabii, koca koca doktorlar. Her bir şeyin çaresini, ilacını verirler.
2: İnşallah anam yaşar dede. Zaten babasız büyüdüm. Bir anasız kalırsa.
0: Allah'a sığın oğlum. O çaresizlerin, biçarelerin yardımcısıdır, doğru mu? Ananın iyileşmesi için dua et.
2: Dede!
0: Ne? Tüfeğim. Tüfeğim dedi. Buradaymış. Sen ateşin başına geç Ömer. Oradan ayrılma tamam mı? Eğer toplu halde saldırıya geçerlerse yanan odunu üzerine sallayarak kaçırt onları.
2: Peki dedi.
0: kahrolası hayvanlar. Görüyor musun Ömer, mağaranın ötesine toplanmışlar.

0: Saldırıya hazırlanıyorlar.
1: En az 20 tane var dede. Koca kıza ne oluyor? Birden uyuşsuzlaştı dede.
0: Kurtların kokusunu aldı ya. Ondandır.
1: Dikkat et dede. Kurtun biri içeri girmeye çalışıyor.
0: Merak etme evlat. Şimdi gösteririm ona gününü. Al bakalım.
1: Yaşa dede. Kurtun oldu. Bak kaçmaya çalışıyor.
0: Fazla uzaklaşamaz. Arkadaşları şimdi yer bitirir onu.
1: Haklıymışsın dede. Diğerleri vurdun kurta saldırdı.
2: Ne oluyor orada? Kurtların saldırısına mı uğradık yoksa?
3: Anne çok korkuyorum.
1: Korkma Elif. Dedem birini vurdu bile. Bir zaman saldırmazlar artık.
3: Neden?
1: Çünkü ölen arkadaşlarını yiyorlardı ondan.
0: Ha, ama tekrar saldıracaklardı.
2: Peki o zaman ne yapacağız baba? Bir tek tüfekle hepsini öldüremezsin ki bu hayvanları.
0: Merak etme gelin. Yaktığımız ateş bizi korur. Kurşunumuz biterse yanan odunları atacağız üzerlerine.
2: Peki o da biterse.
1: Dede bak, toplar ne geliyorlar.
0: Huriye, sen Elif'le orada ateşin başında kal kızım. Bizden kurtulup içeri girmeye kalkan bir kurt olursa odunla korkut onları, tamam mı? Ömer sen gel benimle.
1: Peki dede.
3: Anne kurtlar içeri giriyor.
2: Ateş et baba, öldür onları.
1: Çabuk ol dede, saldırıya geçsinler.
0: Defolun biz hayvanlar, defolun. Alın bakayım ha.
1: Defolun gidin.
2: Yalan odunları üzerine at Ömer.
1: Elif sen adamın yanından ayrılma.
0: Alın mis hayvanlar. Alın.
1: Yaşasın kaçıyorlar. Korkuttun onları dedeciğim. Kurtlar kaçıyor.
3: Gittiler mi anne?
2: Şimdilik gittiler kızım. Kurtulduk mu baba?
0: Sanmıyorum kızım. Sanmıyorum. Daha dışarıda bir sürü var. İşin o tüzü. 3-4 tane de mermi kaldı. Bir dahaki saldırıda onları da kullandım mı mermisiz kalacağız.
2: Eyvah. İşte o zaman mahvolduk demektir. Peki nasıl kurtulacağız bu yaratıklardan? Baksanıza giderek ateş de sönmeye başladı.
0: Sabah bulursak kurtulma şansımız artar. Ömer gel şu ölü kurtları dışarı atalım. Arkadaşların karınlarını doyururlarsa belki bize saldırmaktan vazgeçerler.
4: Dur ben de yardım edeyim size.
1: Sen bırak lan hırsızsın zaten. Ben dedemle kaçırdım.
0: Oğlum doğru söylüyor gelin. Sen git kızınla ateşin başında dur. Biz iki erkek hallederiz şimdi onları. Sesleri duyuyor mu Ömer? Dışarıda ziyafet başladı.
1: Bu kurtlar ne korkunç hayvanlarmış dede. Bunlarda hiç arkadaşlık yok mu? Yarım saat önce birlikte gezip dolaştığı arkadaşlarını ölünce hemen yiyiveriyorlar.
0: Ah, açlık başka şeye benzemez Ömer. İnsan olsun, hayvan olsun karnı açsa ve yiyecek bir şey de bulamıyorsa en yakınını bile yer.
1: İnsanlar da mı dedin? Yani bir insan yiyecek hiçbir şey bulamazsa ölü bir insanı yer mi?
0: Şayet açlıktan ölecek raddeye gelmişse ölmemek için yer evlat.
1: Vay vay.
0: Tabii bu insanlar arasında pek sık görülen bir olay değildir. Ama geçmişte az da olsa örnekleri görülmüştür.
1: Sahi mi? Yani insan eti yiyen insan olmuş mu?
0: Olmuş ya. Çok uzun yıllar önce batan gemiden kurtulanlar haftalarca bir sandal içinde kurtulmayı beklerken ölen arkadaşlarını yemişler.
1: Aman Allah'ım, insan eti yemek ne iğrenç bir şey. Nasıl yemişler ölen arkadaşlarını dede?
0: Nasıl yediklerini bilmiyorum ama ölmemek için yemişler işte. Bu yüzden kurt gibi vahşi hayvanları birbirlerini yedikleri için ayıplama evlat. Mide her yaratıkta var. Yeter ki boş kalmasın. Her türlü canavarlığı yaparlar ha.
1: Tam 4 tane kurt öldürdün dede. Arkadaşları onları yiyor. İnşallah bize saldırmazlar artık.
0: En azından bir müddet saldıracaklarını sanmam Ömer.
3: Ana. Anacığım iyi misin?
4: İyiyim, iyiyim. Korkma kızım.
1: Duyuyor musun dede? Anam yine öksürmeye başladı. O öksürdükçe benim ciğerlerim yanıyor.
0: Ah yanmaz mı oğul, yanmaz mı? Ana bu, ana. Ana ne demek ha? Evladın her şeyi demek.
1: Anam ölecek diye öyle korkuyorum ki dede. Kurtlardan kurtulursak yarın kasabaya varabilir miyiz?
0: Allah izin verirse varırız oğlum. Üzülme, kasabaya bir varsak doktorlar hemen tedavi ederler onu. Bir şeyciği kalmaz gelin.
1: İnşallah dedeciğim.
0: Bak ne diyeceğim. Kurtların bu gece artık saldıracağını sanmıyorum. En iyisi sen git yat biraz uyu.
1: Olmaz, uyumam.
0: Hayır uyu. Sonra seni kaldırır ben uyurum. Uyumadan önce de Allah anneni iyileştirmesi için dua eder mi?
1: Peki dede.
0: Ne oluyor? Ay, ah, uyuyakalmışım. Ah, vay namussuzlar. Yine oluyorlar ha. Demek karınları doymamış.
1: Dede.
0: Ömer. Hı? Sen uyumamış mıydın?
1: Uyumuşum ama kurtların sesine uyandım dede. Bulduklarına göre anlaşılan karınları hala doymamış.
0: Ya evet doymamış. Kim bilir ne zamandır açlar bunları.
2: Ne oluyor baba?
0: Sen de mi uyandın gelin?
2: Ha, bir ara kendimden geçmişim. Bu uğursuz hayvanlar hala mağaranın önünden gitmemişler mi?
1: Gitmemişler ama o kadar da arkadaşlarını yediler ama hala doymamış.
2: Seslerine bakılacak olursa yine saldırıya geçecekler.
3: Ay, ay, çok korktum.
2: Sen de mi uyandın? Koca kız alırıyor.
0: Sus koca kız dur. Bir de sana dinlemeyelim şimdi burada ya. Oh.
3: Kurtlar hala burada mı?
2: Ne doğru kızım. Peşimizde bırakmaya niyetleri yok.
1: Dede ben buradan kurtulmanın bir yolunu buldum.
0: Nasıl?
1: Koca kız.
2: Ne olmuş koca kız Ömer?
1: Koca kızı feda edersek kurtların elinden kurtuluruz.
0: Sen ne demek istiyorsun evlat?
1: Diyorum ki koca kızı dışarıda açlıktan uyan kurtlara yem olarak gönderelim.
3: Koca kızı kurtlara mı yedireceksin?
2: Ama nasıl olur?
1: Evet ne diyorsunuz bu teklife?
2: Şey sen ne diyorsun baba?
0: Şey bence iyi fikir. Kurtlar onunla uğraşırken biz de mağaradan çıkıp onlara görünmeden kaçabiliriz.
2: İyi ama o zaman eşek olmadan kasabaya nasıl varırız?
0: Önemli değil kızım önemli değil. Başka bir engel çıkmazsa yarın öğleye doğru kasabada oluruz gelin.
2: Demek tek çare koca kızı kurtlara yem etmek ha?
0: Ömer haklı gelin.
3: Hayır ben koca kızı kurtlara yedirmenize izin vermem. Ben onu çok seviyorum. O beni üstüne alıp gezdiriyor.
1: Boşver buradan kurtulalım. Anamız iyi olsun. Ben sana yeni bir koca kız alırım.
3: Bana ne? Ben bu koca kızı seviyorum. Başka koca kız istemem. Ne olur dedi. Koca kızı kurtların yemesine izin verme.
0: Bak yavrum.
2: Elif yavrum. Koca kızı biz de senin kadar seviyoruz. Ama onu kurtlara yollamaktan başka çaresiz yok.
3: Ama onu kurtlara yollarsanız o pis hayvanlar koca kızı hemen yer.
2: Ama göndermezsek de bu sefer o aç hayvanlar bizi yer kızım.
1: Bizi yemeleri daha mı iyi bacım?
3: Ne olur affet bizi koca kız. Biz seni çok seviyoruz. Yaptığımız doğru bir şey değil ama kurtlar seni yemezse bizi yiyecekmiş. Biliyorsun anam hasta. O ölürse biz nasıl yaşarız sonra? Bu yüzden seni kurtların yanına göndereceğiz. Bak ama kendini hemen yedirme o canavarlara. Tekmeler at birkaç tanesini öldür.
1: Dede! Kurtlar mağaraya doğru geliyor.
0: Heh, tam sırası. Hemen koca kızı yollayalım üzerlerine. Heh. Buraya saldırırlarsa kaçamayız. Yem oluruz sonra ha.
2: Tamam baba. Koca kızı yollayabilirsin. Elif gel. Gel bize toparlanalım kızım.
0: Gel bakayım koca kız. Gel. Kusura bakma koca kız. Bizim kurtuluşumuz senin o aç hayvanlara yem olmana bağlı.
1: Çabuk ol gidin. Bir sürü kurt mağaraya doğru koşuyor.
0: Tamam evlat tamam. Gelin. Kaçmak için hazır mısınız?
2: Hazırız baba.
0: Bana bak. Şimdi Ömer eşeğin yularını al ve mağaranın kapısına götür. Ben yolla dediğimde kocası kurtların üzerine salacaksın tamam mı?
1: Tamam dede.
0: Kurtlar eşeğe saldırırken biz de mağaradan çıkıp kaçalım. Gelin. Elif al. Buraya gel yavrum. Ha.
2: Geliyorum baba. Geliyorum.
0: Hadi bakayım. Hazır mısınız?
2: Ha? Hazırız baba.
1: Ben de hazırım dede.
0: Tamam. Tamam Ömer. Koca kızı sal kurtların üzerine.
1: Peki dede. Hadi gel. Allah koca kız.
3: Koca kız.
1: Hadi. Hadi.
3: Zavallı koca kız. Kurtlar onu yiyor değil mi anne?
2: Sus kız.
0: Bana bakın tam zamanı. Kurtlar koca kıza saldırdı. Artık kaçabiliriz. Gelin hadi bak. Hadi.

0: Koca kızın sesini duyuyor musun ana?
1: Bırak şimdi koca kızı Elif. Biz kendimizi düşünelim.
0: Dede, kurtlar artık bize saldırmazlar değil mi?
2: Dua edelim de bizim koca kız hepsinin karnını doyurmuş olsun evlat. Yoksa kokumuzu alıp peşimize gene düşerler ha.
1: İşte o zaman mahvoluruz. Sığınacak bir damaltı bile bulamayız.
2: Gelin. Hasta olduğunu biliyorum ama mümkün olduğu kadar hızlı yürüyelim kızım. Başka aç bir kurt sürüsüyle karşılaşmadan şu kasabaya varalım istiyorum. Ha.
0: Peki baba.
2: İşte gün ışımaya başladı. Karanlığı arkamızda bıraktık artık.
0: Kurtlar gündüz saldırmaz değil mi dede?
2: Onlar genellikle gece görünürler Ömer. Gündüzün az çok yiyecek bir şey bulurlar.
0: Çok yoruldum ana. Tipiden önümü de göremiyorum.
1: Az kaldı Elif'im, sık dişini. İstersen kucağıma alayım seni.
0: Yok yok, sen hastasın zaten, olmaz. Dede, kasabaya daha çok var mı?
2: Yolun çoğunu aldık Ömer'im. Öğleye doğru varırız hele.
0: Anne, ana iyi misin?
2: Yorduk yordu ananızı.
1: Baba, baba biraz duralım.
2: Olur kızım, olur. Hadi duralım.
1: Ben tükendim gayrı. Daha fazla gidemeyeceğim.
0: Yapma ana. Kasabaya yaklaştık. Öğleye doğru oraya varırmışız.
2: Evet, az bir yolumuz kaldı, gelin.
1: Takatım kalmadı gayrı. Keşke keşke hiç çıkmasaydık bu yolculuğa baba.
2: Kızım konuşup da kendini yormayasın ha.
1: Benim yüzümden sizlerin hayatını da tehlikeye attım. Beni bırakıp gidin. Kaçın kurtulun baba.
0: Ben seni bırakmam ana. Hiçbir yere gitmem sensin.
3: Sen ana. Biz bu yolculuğa senin için çıktık. Seni hiç bırakır mıyız? Hem göreceksin baba. Sağ salim kasabaya varacağız.
2: Tabii varacağız tabii. Bu kadar umutsuz olma gelin. Hadi biraz gayret et de yola revan olalım kızım. Hadi.
1: Gidemem baba. İyi değilim. Ciğerlerim ağrıyor. Ayaklarım kesiliyor. Hastalığım iyicene arttı. Bırak beni, siz canınızı kurtarın.
2: Böyle konuşup da çocuklarını üzme gelin. Bak ikisi de ağlamaya başladı. Hadi gayret et kızım. Burada böyle duramayız, donarız sonra. Hadi ya. Hadi güzel gelin.
0: Hadi anne.
1: Geri dönün. Ayaklarım dondu. Yürüyecek halim kalmadı Ömer.
0: Ben size sırtımı alıp taşırım anam.
2: Anneciğim. Durun, durun. Şimdi aklıma geldi. Buralarda bir avcı kulübesi olacak. Orayı bulursak biraz dinleniriz.
0: Kulübe buraya yakın mı dedin?
2: Ha, yakın yakın. Buralarda bir yerde olacak. Gelin benimle. Ömer, sen ananın koluna gir, ona destek ol.
0: Tamam.
2: Tipi çok kuvvetli. Kaybolmamak için el ele tutuşun, tamam mı?
0: Bekle de. Gel hadi anam. Dayan bana. Bak, bir kulübe varmış buralarda. Dedem orayı bulunca incene dinlenirsin. Hadi.
1: Allah, Allah'ım sen bize güç kuvvet ver Allah. Bana değilse de yavrularım acı, ne olursun.
2: Aha, işte kulübeyi buldum çocuklar.
0: Şimdi içeride hem ısınır hem de dinlenirsin anacığım.
1: Allah, sana bin kere şükürler olsun.
2: Gelin hadi, gelin, gelin hemen içeri girin. Kapat, hemen kapıyı kapat Ömer. Ah, Allah yardım ediyor. Bakın ocağın kenarında bir sürüden yığılmış odun var. Şimdi ocağı yakar, bir güzel ısınırız hadi.
0: Gel ana. Sen şu divana otur. Dinlen biraz.
1: Elif nerede? Baba! Baba! Ömer! Elif yok!
2: Ne? Yok mu?
0: Hadi adam, bacım burada değil dede.
2: Ne? Gel mi? İyi ama o yanınızda değil misin ya?
1: Amanın kızım kayboldu. Çabuk, çabuk kızımı bulun bana. Elif'imi bulup getirin.
0: Tamam, tamam adam, sakin.
1: Yavrum.
0: Şimdi bulursun. Sen çıkar ananı.
2: Yok, yok, hayır. Sen burada ananla kal. Ocağım ocağı yak. Ben ararım Elif'i. Tipiden yolunu kaybetmiş olabilir.
1: Yalvarırım kızımı bul baba. Parmak kadar çocuk kaybolmuşsa dolup ölür.
2: Tamam tamam, ağlama gelin. Şimdi ben gider bulurum onu. Biliyorsun buralar avucumun içi gibi, bilirim ben ha.

0: gitti o canavar dedi.
1: Tamam yavrum git. Korkma, öldürdüm o pis adamı. Git gel hadi kulübeye gidelim. Sen kayboldun diye anan çok korktu yavrum.
2: Yavrum, kızım, canım benim.
0: Anneciğim, öyle korktum ki. Az kalsın bir çakal yiyecekti beni. Dedem yakıştı da kurtuldum.
2: Yavrum, sana bir şey olsaydı ne yapardım ben? Yaşayamazdım, ölürdüm.
0: Anacığım.
1: Ömer, Ömer koş anana bir bardak su. Yıkandı kadın, çabuk ol.
3: Tamam dedem. Al iç anacığım. Al suyu gelin.
2: Ay öldürecek bak sürük beni. Öldürecek. Ne zaman gideceğiz babam?
1: Yavrum sen kendini iyi hissedince hemen yola çıkarız.
2: Dışarıda kar yağıyor mu?
3: Yağıyor ana.
0: Hem de tipi halinde.
1: Bana bak istersen biraz dinlen sonra yola koyulalım ha gelin. Akşam olmadan kasabaya varamazsak yine kurtların saldırısına uğrayabiliriz bak.
2: Madem öyle hemen gidelim baba. Bilmiyorum kasabaya kadar dayanabilecek miyim? Koca kız da yok.
1: Merak etme. Bu sefer yayan gitmeyeceksin gelin.
2: Neye bineceğiz ki baba?
1: Kapının önünde bir kızak gördüm. Elif'le birlikte siz ona binersiniz.
2: İyi ama kızağı kim çekecek?
1: Ömer'le ben.
4: Hadi Ömer. Biraz daha gayret et. Asıl ipleri oğlum.
3: Çekiyorum dede. Ama tipi öyle yoğun ki gözlerimi açamıyorum.
4: Baba hava kararmadan kasabaya girmeliyiz Ömer. Ben de arkadan itekliyorum. Ha gayret evlat. Ha gayret. Biraz gayret et Ömer. Az kaldı oğlum.
3: Elimden geleni yapıyorum dede. Al.
4: Ne? Ne oldu?
2: Ömer. Ne oldu evladım?
3: Ayağım kaydı düştüm.
2: Amanın. Bir yerine bir şey olmadı ya yavrum.
3: Olmadı olmadı. İyiyim ana.
2: Doğru söyle.
1: Ha tamam. Sen kazakta otur gelin. Ben bakarım şimdi Ömer'e. İyi misin galibat?
3: Şey. He? Ellerim ne de çok acıyor.
1: Dur bakalım. Ellerine ne olmuş böyle oğlum? Kızağın alatı ellerinin derisini kaldırmış ya. Kanıyor.
3: He? Ama adama bir şey deme dedi.
1: Peki peki deme. Sen kızağı nasıl çekeceksin peki bu ellerinle?
3: Olsun çekerim.
2: Olma bir şey mi olmuş baba?
1: Yok yok. Bir şey yok gelin. Ayağı takılıp tökezlenmiş.
2: Ömer'im yorulmuştur. Biraz dinlensek baba.
3: Hayır olmaz. Bir an evvel kasabaya varalım ana. Biliyorsun hava kararırsa kurtlar...
0: Anne kurtlar.
2: Kahrolası hayvanlar. Burada da buldular bizi.
1: Hadi Ömer. Hadi Ömer. Hemen kızı hareket ettirip gidelim buradan.
3: Sen gidelim. Ha,
1: dur. Bu sefer ben öne geçip kızağı ben çekeceğim. Sen arkadan iteklersin tamam mı?
3: Ama sen yaşlısın.
1: Hadi dede. Çok konuşma hadi. Ellerin hali ortada. Konuşma geç arkaya.
3: Nasıl istersen dede.
0: Çok korkuyorum anneciğim.
2: Korkma kızım. Dedenle abin yanımızda.
4: Hazır mısın Ömer?
3: Hazırım dede. İt deyince iteceğim kıza.
4: Hadi it.
3: Kurtlar bize saldırır mı dede?
1: Sanma. Şingilik sadece öyle uluyorlar işte.
2: Kasabaya ne kadar yolumuz kaldı baba?
1: Az kaldı gelinim az. Çoğu gitti azı kaldı. Dur.
3: Neden durduk dedeciğim?
1: Bak. Bak aşağıya. Orada ne görüyorsun ha?
3: Bir sürü ev. Yoksa orası kasaba mı?
1: Evet yavrum. İşte kasaba orası.
3: Ya. Ana. Şükürler olsun. Kasabaya vardık ana.
2: Sahi mi? Vardık mı yavrum?
1: Vardık gelin vardık. İşte aşağısı kasaba. Bak görüyor musun evleri?

0: Evet, sana şükürler olsun Allah'ım.
1: Gelmiş miyiz ana?
0: Gelmişiz yavrum. Gelmişiz Elif'im.
1: Anne. Anne. Anne.
0: Korkma kızım, anne. Korkma.
1: Şimdi ne yapacağız dede?
2: Ömer, böyle bayır aşağı ineceğiz. Evet. Ama bu sefer ikimiz de kızağın arkasında olacağız.
1: Neden tamam ki?
2: He, burası bayır. Çok dikkatli inmeliyiz. Şimdi sen öne geçip kızağın iplerini benden yana ver, tamam mı? He. İpin birini ben, ötekinde sen belimize bağlayacağız. Kızak aşağıya hızlı inmesin diye de kendimizi böyle gereceğiz. Aman dikkatli olalım ha. Kızak hız kazanırsa zapt edemeyiz vallahi. Kayar gider. Tamam mı? Hazır mısın Ömer? Hadi bakalım. Hadi.
3: Allah'ım. Allah'ım, ne olur sen annemizi bize bağışla ya Rabbim. İnşallah hastalığı önemli değildir Allah.
2: Ömer, yavrum, kendi kendine ne söylüyorsun orada?
3: Anam için Allah'a dua ediyordum dedeciğim. Hastalığı kötü olmasın diye.
4: Az önceki hasta kadını getirenler sizler misiniz?
1: Biz getirdik doktor amca, ben oğluyum.
2: Şey, ben de kayınpeder olurum doktor bey.
4: Herhalde sen de kızısındır.
1: Evet efendim.
3: Doktor amca, anam kurtulacak mı, iyileşecek mi?
4: Merak etmeyin, iyileşecek. Hastalığı oldukça ciddi. Zatürreye olmuş. Ama zaman da getirdiğiniz için iyileşecek.
1: Yaşasın, duydun mu dedeciğim? Anamız kurtulacakmış. İyileşecek, iyileşesin.
2: Peki gelin kızımı bu hastanede yatıracak mısınız doktor bey?
4: Evet, yatıracağız. Ve 15 gün kadar yatak ve ilaç tedavisi uygulayacağız.
2: Ya demek yatacak ha.
4: İyi de neden sordunuz?
2: Şey, yani gelin kızım yatacak da biz nerede kalacağız? Biz koya geri dönemeyiz.
3: Kar yolları tıkamış doktor ya. Amca. Anamı çok zor şartlar altında getirdik buraya.
1: Ya kaç kere kurtların saldırısına uğradık doktor amca. Az kalsın bizi yiyeceklerdi.
4: Az önce radyodan haberlerden dinledim. Karayolları kapalı, yolları açmaya başlamış bile. Sanırım bir haftaya varmaz sizin köy yolu da açılır.
2: İyi de bizim bu kasabada tanıdığımız neyimiz kimsemiz yok. Nerede yatıp barınırız evladım?
4: Merak etmeyin, sizleri boş bir koğuşa yerleştiririz. Köy yolu açılıncaya kadar misafirimiz olursunuz. Allah'tan hastanede fazla hasta yok.
2: Sağ ol doktor bey. Allah sizden razı olsun.
4: Hem böylece hastanızı da yalnız bırakmamış olursunuz.
1: Ne güzel. Böylece annemizi de göreceğiz. Dedeciğim.
2: Efendim Ömer.
1: Şey, Elif'le ben biraz dışarı çıkabilir miyiz?
2: Peki çıkın ama fazla uzaklaşmayın ha, kaybolursunuz sonra.
1: Nereye gideceğiz abicim?
3: Hastanenin yanında bir bakkal gördüm. Gidip oradan kağıtlı çikolata alalım.
1: Yersin. Yaşasın, yerim tabii.
5: Kar Yolları Tıkadı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
6: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğiniz.

0: Kendinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Mümin bazen bir dağ gibidir. Bir başka zamanda kader rüzgarlarının oradan oraya fırlattığı bir tüy gibidir. Felaketler geldiği an tıpkı bir dağ gibidir. Öyle ki onların karşısında yerinden bile kımıldamaz. Aziz ve celil olan Hakk'ın sohbeti esnasındaysa tıpkı bir tüy gibidir. Kaderinin rüzgarları onu oradan oraya fırlatır.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0530

0: 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
10: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şüküre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, hakkın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayata. Göreceksin hiçbir keder, yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rafisin ki tevazu haline yücelik bahşedersin. Secde secde eğildiğim yerde başını
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Engel Değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program Yönetmeni Halil Beggi.

0: Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri, 91.8 Hedef Radyo'dan herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Sesimizin ulaştığı her yere, şu anda bizleri dinleyen evlerinde, okulda, iş yerlerinde, araçlarında tüm dinleyicilerimize keyifli, huzurlu bir gün diliyorum. Evet, her hafta olduğu gibi Engel Değil'de yine sizlerle beraberiz. Ben Zehra Uçar ve değerli konuğumuz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız efendim. Hemen WhatsApp hattımızı da hatırlatalım unutmadan. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilir, mesajlarınızı gönderebilir, soru sorabilir ya da dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir husus varsa lütfen bize yazın. Bunun dışında da yazın. Mesajlarınızı almak çok güzel, okumak çok keyifli. Bizler için de çok onure edici oluyor. Evet, bu hafta stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz var. Daha önce de birlikte program yapmıştık. Yine biz tabii konuklarımızla düzenli bir aralıklarla bunu yapmaya devam ediyoruz. Ankara İl Engelli Meclisi Sanat Komisyonu Başkanı Serkan Sezer bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun Zehra Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ettik. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Ayağınıza sağlık.

0: İyi ki geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Evet, eğer daha önce dinlemediyseniz, sizi ilk defa dinleyecek olanlar için kendinizi biraz tanıtır mısınız?
1: Tabii ki. Şimdi Serkan Sezer, Kars Kazman, Oluklu köyünde dünyaya gelmiş. 2000 yıllarından itibaren Ankara'da hem özel sektörde hem tabii bazı kurumlarda iş hayatı olan birisi. Halen daha özel sektörde devam ediyorum. 3 yaşlarında ortopedik olarak sağ bacağımdan menenjit dediğimiz bir hastalıkla engelli olarak hayatımızı devam ediyoruz, mücadele ediyoruz.
0: İlk nasıl olduğu hakkında aileniz anlattı mı daha önce?
1: Evet, tabii ki biliyoruz. Şöyle diyeyim, şimdi 3 yaşlarında ateşli bir hastalık geçiriyoruz. O dönem çok yaygın olan bir hastalık, menenjit hastalığı. Bu hastalıkla ilgili işte bizim kendi köyümüzde 4 tane kardeşimizle birlikte biz bu hastalığı geçiriyoruz. 4 kardeşimizde de aynı belirtiler kalıyor. İşte ben de sağ bacaktan, diğer kardeşlerimizde iki bacaktan, bir kardeşimizde işte tabii ki biraz daha o bizden ağır bir engelli.
0: O zaman şöyle, siz 4 kardeşsiniz.
1: Hayır.
0: Pardon.
1: 4 kardeş değil.
0: 4 kardeş de var.
1: 4 tane hasta var.
0: Köyde 4 aynı, tane hasta köyde, var. Evet. Ama sizin aileden tek sizde
1: tek
0: var.
1: Tek bende var. Evet, bizim ailede biz 6 kardeşiz.
0: Siz kaçıncısınız?
1: Ben ikinci olan.
0: Evet.
1: Büyüğün bir küçüğüyüm. İkinci olan kardeş. Tek bende var. Diğer kardeşlerimde tabii ki bir sıkıntı yok. İşte menenjit hastalığıyla ilgili o zaman tabii ki şartların uygun olmadığı. İşte tabii tedavi kısmının biraz daha yetersiz olduğu.
0: Evet, ateşle başlıyor değil mi?
1: Tabii ateşli hastalık. Ateşli hastalığın devam ettiği işte hızlı bir şekilde önlem alınmadığı zaman bu tabii ki vücuttaki belli bir yerlere zarar veriyor.
0: Evet.
1: İşte bizde sağ bacağı zarar vermiş. Diğer kardeşlerimiz de işte başka asalarına zarar verdiği için kendi köyümüzde 4 tane engelli olarak o zamanın şartlarıyla olmuşuz.
0: Peki şimdi kafamda ilgi kurmak adına soruyorum. O daha önce olanlar ya da işte sizinle aynı zamanda mı? Yani sizden daha önce mi?
1: Hayır, aynı zaman.
0: Aynı zamanda.
1: Aynı zaman.
0: O zaman muhtemelen hani siz ateşlendiğinizde aile hani daha önce böyle bir vaka olunca şey yapıyor ya, acaba öyle mi diye belki, çünkü bazen geçiştiriyorlar eskiler, biliyorsunuz.
1: Ya tabii,
0: yani evet, aman geçer düşer gibi. Hani öncesinde böyle bir işte vaka olunca hani bir an önce belki götürme derdine düşmüş olabilirler.
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bölgemizde tabii ki o şartları diyorum ben. O zamanın şartlarıyla işte bizim kendi anlattığımız babaannelerimizin ilaçları var.
0: Evet.
1: Şimdi babaannelerimizin ilaçlarını kullandığımız için yani o anda da işte yeterli olan şey. Halbuki ateşli hastalığın nasıl bir sonuç vereceğini işte bilemediklerinden dolayı.
0: Evet.
1: Eğitimin biraz daha düşük olduğundan dolayı.
0: Evet, ama şöyle, eskiden şimdi hayat telaşı çok, yani çok daha zor. İnsanlar o zaman işte daha çok işte geçim, bahçe, ne bileyim, iş çok zaten, hani eskilerin anlattığına göre zaten çocuğa bakmak için çok fazla bir zaman da yokmuş yani.
1: Aynen.
0: Hani ancak işten dönecek ya da tarladan dönecek ki artık kalan zamanda. O da bakmaktan kastı yemeğini, işte herkesle birlikte yemek yiyecek falan yani. Hani.
1: Ya şimdi coğrafya farklı.
0: Evet.
1: Coğrafya farklı. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim şöyle bir şeyim. Doğu ve Güneydoğu coğrafyasıyla İç Anadolu. Şimdi şu anda çocuğumuzun dişi ağrıdığı zaman hemen en yakın bir polikliniğe veya bir
0: sağlık
1: diş
0: kuruluşuna.
1: Sağlık kuruluna gidip oradaki tedavisine başlatıyoruz. Ama o zamanki şartla işte böyle bir durum yok. En yakın hastane, şöyle söyleyeyim, 80 kilometre.
0: Ya evet.
1: En yakın tıbbi tesisatın olduğu bir hastane. İşte ben Kars'tayım. Erzurum'a gitmem lazım. Yani tedavi için. Erzurum 3 saatlik bir yol.
0: Evet.
1: 3 saatte oraya gidip işte oradaki imkanlar önemli. Şimdi orada gidiyorsunuz, ulaşımdan ziyade bir de kalacak yer. Hastanede kalmayabilirsiniz. Sabah oraya vardığınız zaman işte tedavi için hemen o anda işte sıra alıyorsunuz, işte

0: şunu yapıyorum, bunu yapıyorum derken oradaki bir mücadele başlıyor. Şimdi ne oldu? Bu sefer sizin hastalığınız ilerleme boyutuna varıyor.
1: Evet.
0: Ama tabii ki şimdi bir o zamanki şartlarıyla diyorum. Hı hı. Şimdi değil. Mesela menenjit hastalığı 2000 yılından sonra yok.
1: Evet. Aşılar günümüzde. Çünkü tabii sonrasında. Aşılar. Evet.
0: Şimdi bir de aşıyı da doğru kullanmak gerekir.
1: Evet.
0: Şimdi o zamanki aşıyı doğru kullandık mı kullanmadık mı? Mesela bende şu var. Kalçadan iğne vurularak ben bu şekilde olmuşum.
1: O zamanlar değil
0: tabii
1: mi?
0: Ki. Halbuki evet. Şöyle diyeyim, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde, şu anki yani askeri hastanede, orada doktor bir tane iğne veriyor, diyor ki bunu kırın, ağız yoluyla verin.
1: Evet.
0: Ama getiriyorlar işte köyde, bir tane amcamız askeriye de işte sıhhiyelik yapmış, işte eski dediğimiz işte sağlıkçılık yapmış. Bu beyefendi bize bu iğneyi vuruyor. Vurduktan sonra da tabii ki iğnenin hangi derecede vurulduğu, işte damara denk geldi mi, gelmedi mi,
1: bilinmiyor,
0: bunlar
1: değil mi?
0: Bilmiyor. Tabii bilemezsin ki o
1: ama
0: zaman.
1: Ama sıkıntılı bir durumda olduğu ortaya çıkıyor
0: yani
1: sonrasında.
0: Yani şimdi şöyle bir şey var. Kolumuz kırıldığı zaman gidiyoruz doktora, filmini çekiyorlar. Bakıyorlar işte kolda şu kırık var ama bizim o zamanki bölgede öyle bir şey yoktu.
1: Kırık çıkıkçılar
0: kırık
1: var.
0: Kırık çıkıkçıya gideceksin. Kırık çıkıkçı onu yerine getirecek. Hı hı. Tuttu, tutmadı.
1: Evet.
0: Tevekkül Allah diyorsun. Evet. Hadi yolumuza bakıyoruz.
1: Yani işte şartlar o zamanlar demek ki böyle bir şeyi gerektirecek işte olacak ya.
0: Evet. Aynen.
1: Yani evet ama şöyle çaresizsiniz ya. Başka şeyiniz yok. Hani,
0: tabii ki.
1: O yüzden yoksa şimdi mümkün mü böyle bir şey? Asla.
0: Yok şimdi tabii ki. Şimdi orada çaresizlik de şöyle bir şey var. Şimdi örf ve adetler de biraz ağır.
1: Değil mi?
0: Tabii ki örf adetler de var. Ona da bağlantılı şöyle kuruyorsun.
1: Muhtemelen orada evde şimdi, büyük anne, büyük baba falan vardır,
0: mutlaka,
1: nene dede.
0: Aynen.
1: Yani şey olmuştur, onlar önermiştir. İşte sizin de o zaman anneniz, babanız değil
0: aynen,
1: mi? Yani
0: aynen.
1: Onlar ne derse.
0: Ya baba şöyle bir şey. Baba kışın gurbet hayatı.
1: Hı hı.
0: Yazın memlekete geldiği zaman da tarla çayır dediğimiz
1: evet.
0: Muhabbet.
1: Hı hı.
0: Babanın işi hep o.
1: Hı hı.
0: Baba hep çalışmayla mücadele ettiği için.
1: Öyle, evet.
0: Şimdi bu taraftan baktığınız zaman anne de zaten anne de farklı bir motif. Yaz ayında anne tabii ki gelir işte ailenin geçim kaynakları olan işte yiyeceklerle, içeceklerle, şuyla, buyla, dışarıyla. Şimdi şu anki şart değil ki doğalgazın kombisini açalım, kombiyi kapatalım. O zaman sobamız var, sobayı yakacak imkanlar.
1: Hı hı.
0: Şimdi bunları da yazın ne yapıyorsunuz? Yazın bunu işte hayvanların
1: evet.
0: Hayvanlardan faydalanarak bunlardan elde ettiğiniz
1: işte
0: o maddelerle ne yapıyorsunuz?
1: Kışa hazırlık. Yakıtı dönüştürüyor. Evet.
0: Şimdi bunları anne yapıyor. Anne artı geliyor eve çocuklarına bakıyor.
1: Çok zor. Evet.
0: Kış olduğu zaman da kış şartları. Kış şartları da nasıl? Şunu söyleyeyim. İşte karın boranın eksik olmadığı bir coğrafyadasın.
1: Evet yani çok
0: şartın
1: çetin
0: zor.
1: Geçiyor.
0: Şu anda Karsak kar yağmaya başladı Ağrı Dağı'nı.
1: Yani
0: bugün itibariyle yağmaya başladı. Düşünün
1: evet.
0: Yani şimdi biz 10. ayın daha 9. aydayız.
1: Evet.
0: Ama şartlar zor. Bakın Ankara'da 3-4 gündür bir soğuk var.
1: Herkes
0: yani
1: montlarla falan
0: montlarla
1: dolaşıyor.
0: Montlarla kombi evet. Açtık yani. Kombi açma
1: doğru.
0: Durumuna geldik yani.
1: Akşamları soğuk oluyor çünkü.
0: Aynen. Hı-hı. Çocuklarımız varsa eğer küçük çocuk varsa açıyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi oradaki şart daha farklı. Oradaki coğrafya ağır, çetin. Yani bir coğrafyayla mücadele ediyorsun.
1: Evet, coğrafya her şeyi etkiliyor aslında değil mi? Yani işte
0: ki.
1: Eğitimdi, işte sağlıktı, birçok şey. Tabii şimdi artık çok şükür günümüzde her şey çok daha gelişmiş, daha kolay erişilebilir durumda. Ama işte o zamanki şeylerde zahmetlerin, sıkıntıların verdiği şeyler işte günümüzde de iz bırakmış
0: aynen.
1: Durumda. Evet, siz 3 yaşından sonra bu şekilde devam ettiniz. Peki böyle... biraz artık hani aklınız erdiği dönemde diyeyim muhtemelen işte ilkokula başladığınızda ya da 5-6 yaşlarında o zamanlar nasıl diyeyim yani bir şey yaşadınız
0: mücadele
1: mı?
0: Mücadele
1: mi? Evet kabullenme, mücadele. Psikolojik süreç nasıldı sizin için?
0: Evet şöyle diyeyim şimdi ilk zamanlarda yürümeye daha yavaş yavaş, tabii ki

0: çocuklar 2 yaşında yürümeye başlarken siz 4 yaşında yürürsünüz. Biraz daha farklı bir motif olur. Dediğim gibi şöyle bir durum var. Şimdi biz şunu yaşadık. Hayat zor ya.
1: Evet.
0: Hayat şartı zor. Coğrafyada da hayat zor. Şimdi ona ufak bir örnek şöyle vereyim. Geçen bir sohbet yaparken birisi bana söyledi. Dedi ki ya dedi bizim bölgemize yardım yapan bir ablamız. Dedi ki ya oradaki çocuklar gariban dedi. Yani zengini de gariban, fakiri de gariban. Çünkü dedi ben dedi oraya yardım yaparken ayırt etmiyorum. Çünkü çocuk sonuçta.
1: Evet.
0: Çocuk olduğu için bunun zengin olması, bunun fakir olması diye ayırt etmiyorum. Ben de şu kelimeyi söyledim. Dedi ki sen anladın mı dedi, anlar mısın? Yani o coğrafyada çocuk olmayı. Ben de abla kusura bakma dedim. Ben o coğrafyada engelli bir çocuktum.
1: Evet.
0: Yani.
1: Değil mi? Bunu en iyi dedik, ben anlarım aslında.
0: Onu dedikten sonra işte abla biraz daha şu oldu böyle... biraz daha kırıldı. Ya dedi ben bunu söylemek istemedim. Hayır abla işte ben orada o coğrafyada engelli bir çocuktum.
1: Evet.
0: Diğer kardeşlerimden ayrıcalıklı bir durum. Şimdi dediğiniz gibi zor. Zor bir şart. Tabii ki sabır isteyen bir
1: yani
0: noktadayız.
1: Yani arkadaşlarınızla o zamanlar işte...
0: Hırçın bir çocuksun.
1: Evet.
0: Hırçınsın. Arkadaşın koşarken sen koşmadığın için ona hırçınlık yapabilirsin.
1: Ya da işte onlar seni oyuna almayabilir. Ya
0: tabii,
1: da işte
0: tabii,
1: bir şeyleri
0: var.
1: Yavaşlattığını düşünebilir, geciktirdiğin.
0: Ya,
1: ya da aynı onlarla aynı hızda olmadığın için o zamanlar.
0: Şimdi top oynarken, top oynarken futbol topunu oynuyorsun. Futbolda işte sen tabii onlardan yavaşsın. Ağır olduğun için. İster istemez ben de bunu şöyle değerlendiriyordum. Kenarda duruyordum, oynatmıyorlardı beni. Oynatmazlar. Halen daha konuşanlar var yani. Benim yaşımda olsun, işte benden büyükler olsun söylüyorlar yani. Ben kenarda durduğumda top bana doğru geldiği zaman vurup patlatırdım toplardı. Yani böyle bir hırçınlık vardı. Tabii ki bu zamanla tabii kendini biraz daha işte insanların sana karşı olduğu görüntü, insanların seni işte okşamasıyla işte tamam ya. Ama şöyle diyeyim ailede beni engelli olarak çok görmediler. Niye çok görmediler? Bütün arazi işlerini. Babam gurbette olduğu için hep dışarıdaydı. Amcalarım işte Ankara'da oldukları için, iki amcam var Ankara'da oldukları için tümüyle köydeki reşberliği bana bırakırlardı, ben yapardım.
1: Evet.
0: Köydeki reşberliği ben yapardım. Şimdi onun için de beni engelde çok görmezlerdi.
1: Evet ama çünkü yani siz onu bir engel olarak görmemişsiniz. Normal bütün işlerinizi halletmişsiniz ve bu bunu çok... açık eden bir durumunuz olmamış.
0: Evet.
1: Siz gayretliymişsiniz
0: evet.
1: Değil mi? Çok çabalamışsınız.
0: Biraz azim ve biraz da hırçın ve inatçı.
1: Bir de o şey var o zaman işte sorumluluk işte babanız yok.
0: Evet.
1: Hani bu işi de ben yapmalıyım. Değil mi?
0: Bir de kendini kanıtlama.
1: İspat.
0: Yani ispatlama. Yani ben işte bu işi yapabilirim. Ben bu işi atlatabilirim. İşte onun verdiği şey azim bu zamana kadar gelmeme sebeptir. Yani küçüklüğümden beri bu var bende.
1: Değil mi? Hep
0: yani
1: bir gayret.
0: Yani kabullenmiyorum ben. Ben diyorum ben engelli değilim.
1: Evet. Çünkü şöyle siz o şeyi kendiniz öyle bir gayret etmişsiniz ki atıyorum başkası yani 20 ile gidiyorsa siz 50 ile gitmişsiniz mesela
0: evet.
1: Yani iki katı. Hep
0: evet.
1: Onu yaparak o size göre olan açığı kapatmışsınız.
0: Aynen öyle şöyle diyeyim. Bir de Zehra Hanım şimdi karşımdaki benimle birlikte olanları hep yarış içerisinde tuttum. Yani mücadeleyi o şekilde yaparak kendimi onlardan farksız yapmadım. Yani ben de sizin gibiyim. Tabii ki bunu anlıyorsun. Biliyorsun sen onlar gibi olmadığını.
1: Evet.
0: Bunu biliyorsun ama ben de yapabilirim düşüncesi.
1: Evet. Hatta senden daha iyi yapabilirim
0: yani
1: değil mi?
0: Yani ben de yapabilirim vurgusu var sende. Olduğu için buna şimdi tabii buna da etkenler var. İşte ben şunu söyleyeyim. 96 yılında ameliyat olduktan sonra bazen il mahallelerde olsun bazen işte sahabe hayatında olsun bunları okumaya başladığımda ilk bana bir abimizin verdiği Muaz bin Cebel'in hikayesini vermişti. Yani bu bir hayat dedi. Hayat mücadelesi. Senin gibi bir engelli. Onu okuduktan sonra düşünceler biraz daha değişiyor. Kavram değişiyor. Yani mücadele eden bir sahabe, engelli sahabe. Kendini kanıtlamak isteyen bir sahabe. Ve bunun karşısında da mübarek bir peygamber ona görev veriyor. Onu engelli olarak görmüyor. Bunu gördüğü için benim de sağ olsun Talha Süme diye bir hocam vardı meslek sesinde. Ben endüstri mesleksinde metal bölümü mezunuyum. Bana derdi ki elektrik bölümüne geç derdi. Hafif yani böyle daha şeyde ağır olmayan. Ben metalde kaldığım için diğer arkadaşlarımla beni ayırt etmiyordu.
1: Ne güzel.
0: Demir taşınacaksa sen de taşıyacaksın diyordu.
1: Evet. Profil aslında bu sizi getirecek. De mutlu ediyordur
0: tabii,
1: değil
0: ben,
1: mi? Çok,
0: yani,
1: evet.
0: Çünkü niye? Mesela Serkan şuraya gidilecek. Hadi yollara çıkın dedikleri zaman ben de onlarla birlikte gidiyordum. Şöyle bir şey. İlkokuldaki öğretmenim mesela 23 sanlarda köyde gezinti yapardı öğrenciler 23 sanda. Köyü böyle bir tur atıp okulun önüne gelirdik bayraklarla. Mesela o zaman öğretmenim derdi ki Serkan sen burada dur derdi. Beni okulda bırakırdı. Bütün herkes bir tur atardı köyün çevresini gelirdi. Ben aralarına katılırdım. Bu da bende hırsızlık yapardı.
1: Çok üzücü değil mi ya? Mesela bir işte öğretmenin, bir eğitimcinin bunu yapması. Yani bizi aslında ilk başta anlaması gereken insanları hani olarak
0: evet.
1: görürüz değil mi bu,
0: evet.
1: bunu? Ama yani ya her şey sanırım şeye çıkıyor. Yani insanın o kalbine bağlanıyor
0: Dokunma.
1: Yine. Evet.
0: Dokunma.
1: Yani o bir merhametine, insanlığına. Ya siz ne olursanız olun. Yani bir çocuğa bunu yapmanız kadar kötü bir şey olamaz ya.
0: Ya işte...
1: Yani bunun bir, bu bir yarış değil ki diğer
0: şart,
1: sonuçta.
0: Şartı bilmiyoruz o zamanki. Şimdi mesela o öğretmenim hayatta. İlkokul hocam İzmir'de. Ben kendim de müzisyen olduğum için İzmir'de bizim derneklerin programlarına gidiyorum. Dernek programına giderken öğretmenimizle karşılaştık. Mesela şimdi şu anda cihaz kullanıyoruz. Uzun yürüme cihazı. Uzun yürüme cihazını taktığımız için çok rahat, güzel ve aktif yürüyebiliyoruz. Tabii o zaman kullanmadığımız için. Şimdi gördüğü zaman ya sen engelliydin bacağında ama şu anda ameliyat mı oldun, bir şeyler mi yaptın falan filan muhabbetlerine girdiği zaman yok hocam işte uzun yürüme cihazı var aynı şekildeyim. Dediğin zaman ha tamam tamam ben seni hatırladım. Şimdi tabii ki öğretmenler hatırlar öğrencilerini de ama motif olarak yani Oluklu köyünde bir tane engelli Serkan Sezer var. Bunu öğretmenlerim, ilkokul hocalarım hepsi biliyor.
1: Evet.
0: Yani şu anda yaşları belki 70'tir.
1: Evet.
0: 70-75'tir ama gittiğim zaman o engelli öğrenciyi biliyorlar.
1: Ya işte böyle hatırlamaları başka bir şey. Bir de onunla nasıl bir ilişkisi olduğunu ve ona nasıl ne, o aslında şu an düşünüyor mudur yani onun ne yaşattığını ya da işte o atıyorum Serkan'ı nelerde ayrı tuttuğunu, nelere dahil ettiğini ya da işte acaba benim yaptığım şey acaba o zamanlar
0: yanlış
1: Serkan'a
0: mi?
1: Nasıl hissettirdi diye hiç onu sorguluyor mudur bilemiyorum. Yani şimdi evet şimdi fiziksel özelliklerimiz zaten akılda kalır değil mi?
0: Tabii
1: mesela
0: ki,
1: yüzünüz de kalmıştır.
0: Tabii.
1: O kişinin bakış açısıyla ilgilidir.
0: Tabii.
1: Oraya engel olarak baktıysa o size öyle hatırında bakar.
0: Evet.
1: Ama atıyorum yani şimdi Serkan'ı yani esmer işte ne bileyim kahverengi gözlü vesaire böyle bir fiziksel
0: düşün.
1: Özellikle de ya da yaptığı bir işte aklında da tutabilir. Bu tamamen insanın aslında bakış açısını belirleyen bir şeydir.
0: Tabii ki. Yani şimdi o
1: yani.
0: zaman hangi mesela şöyle söyleyeyim şimdi şu anda engelli kardeşlerimizle diyalogda olan hocalarımız öğretmenlerimiz nasıl yapıyorlar? İşte onun özelliğine göre.
1: Evet.
0: Onu kırmadan, incitmeden yani o özelliği taşıdığı için o şekilde davranıyorlar. O şekilde bir eğitim var. Eğitim ortamına koyuyorlar. Ama şimdi o zamanki durum yani tabii ki hocamıza sormak lazım. Hocam hiç düşündün mü?
1: Evet.
0: Yani böyle bir şey yaptığında ama ya ben bunu incittim, bunu üzdüm veya bunu iyice hırçınlaştırdım.
1: Evet.
0: Ayırdım ya.
1: Yani
0: düşünün 300 tane öğrenci var. 300 tane öğrencinin içinde bir tek siz.
1: Yani 299 şey oluyor. Bir taraf
0: evet.
1: ayrı oluyor ya. İşte
0: yani
1: şöyle yapmak lazım. Bir tane o top genele göre bir şey seçiliyorsa, bir aktivite seçiliyorsa ya da neyse ama bir tane de Serkan'a göre olmalı değil mi?
0: Mutlaka tabii.
1: Yani ya da işte şöyle denilmeli. Ya Serkan böyle bir şey

0: var. Sen de ister misin? Katılmak ister misin? Ya da işte sen yorulur musun? Ne bileyim yani ama bana göre bu insanlık ayrı bir şey ya.
1: Ben
0: Yani ben artık bunu
1: mutlaka
0: eğitimle de bağlamıyorum, öyle söyleyeyim. Yoksa anneniz böyle mi davranıyor? Ya da işte ne bileyim sizi çok seven biri, iyi tanıyan biri böyle
1: mi
0: yapar mı?
1: söyler? Yok.
0: Yapmaz yani, değil
1: Yok,
0: mi? O
1: yapmaz.
0: tamamen o işte öğretmen diyoruz
1: Kişiye
0: ama
1: kalmış.
0: kişiye kalmış
1: Kişiye
0: bir şey.
1: kalmış bir şey.
0: Evet. Peki sizin şu an gün içinde karşılaştığınız böyle pratikte çok yapılması gereken ama sizi zorlayan bir şey var mı?
1: Şöyle bir şey diyeyim yani şimdi sektörel bakımdan bakarsanız tabii ki engellilik zor bir durum. Sektördeki mücadele de zor. Şimdi çünkü rakipleriniz eğer ki sizin engelinizden dolayı şey alırsa, ele alırsa zaten sizi yıpratmaya gidiyor. Şimdi bunlar nasıl olur? Seçimler olur. En basiti seçimlerde işte diyoruz ya herkes özgür iradesiyle seçilebilir. Seçim haklarını kullanabilir. Şimdi orada da şöyle bir şey. Mesela orada da aktif durum engelli, aktif olmayan engelli.
0: Evet.
1: Şimdi bu var.
0: Evet, birisi.
1: Mesela kişinin düşüncesi, fikri, projesi, şunu bunu ele almazlar. İşte aktif midir, aktif değil midir? Bu bize nasıl bir dezavantaj, nasıl bir
0: Avantaj
1: avantaj
0: sağlar.
1: sağlar? Bunun hesabını yapar. İşte biz bu vatandaşı, işte tekerlekli sandalyede bir kardeşimizse, biz buna nasıl bir olağan sağlamamız lazım? Ama yok, aktif yürüyen bir kardeşimizse, biz buna nasıl bir şekil çizebiliriz? Böyle. Yerelde bunu yaşadım ben.
0: Yani değil mi?
1: Yaşadım yani.
0: Hani sözlü
1: Çünkü
0: olarak olmasa da
1: tabii.
0: davranış olarak onu.
1: Davranış olarak da sözlü olarak da yaşayabiliyorsun yani. Sözlü olarak da iletebiliyorlar. İletmede hiçbir şey yok. Bunu ben yerelde yaşadım. Ondan sonra iş hayatında. İş hayatında bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Mesela bir market işleten bir ablamız var. Şeyde şimdi diyor ki ben tekerlek sandalyedeyim. Ama vatandaşın istediğini karşılıyorum. Market olduğu için kasiyerdeyim. Kasiyerde onların isteğini karşılayabiliyorum. Ama hanımefendi veya beyefendi ne diyor? Ya diyor siz engelli miydiniz? Bu göz. Ya
0: Evet, ya
1: olabilir.
0: halbuki onun işini görüyor.
1: Git.
0: Evet, sözünüzü balla
1: Buyurun.
0: kesiyorum. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Eser arasından sonra yeniden burada olacağız efendim.

0: kısa bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Hedef Radyo'dasınız efendim. 91.8 Hedef Radyo'da engel değildesiniz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün demiştik konuğumuz Ankara İl Engelli Meclisi Sanat Komisyonu Başkanı Serkan Sezer bizimle birlikte. Evet, bu arada bir mesajımız var. Onu hemen okuyalım. Bizim daimi dinleyicilerimizden çok severim. Ayşe Hanım göndermiş. Selamünaleyküm Zehra Hanım efendi demiş. Çayımı içerek sizi dinlemek güzel ve anlamlı. Teşekkür ederim. Size mesaj yazmak inanın beni de onur ediyor demiş. Toplum olarak farkındalığımız çok olmalı. Allah için olursa gayretimiz artar. Konuğunuza selam ve saygılar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki güzel mesajlarınız var. WhatsApp hattımızı o zaman tekrar hatırlatalım. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, Serkan Sezer'le ilk bölümde konuştuk. Kendisinin 3 yaşında menenjit geçirdiğini ve sonra bir ayağında ortopedik rahatsızlık oluştuğunu söyledi. Ama bunun onun için hiç problem olmadığını, evet çok zorluklarla karşılaştığını ama belki de bugün geldiği yere bu durumun onu güdülediğini anlattı. Çok da güzel paylaşımları oldu. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet.
1: Evet, Ayşe Hanım'a teşekkür ettik. Gerçekten sağ olsun. Sağ olsun. Takip de ediyor bizi bu
0: evet.
1: arada.
0: Hı-hı.
1: İlk Hedef Radyo'yla bizim tanışmamızdan beri Ayşe Hanım bizi de sosyal medyadan da takip ediyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dediğimiz gibi, evet, şartlarımız zor.
0: Hı-hı. Biraz önce şeyde kaldınız. Dediniz ki ben sizin sözünüzü kestim. Onu da şimdi hatırlatmayı evet. borç biliyorum. Ya dediniz ki bir işte arkadaşımız işte markette diyelim kasiyerlik yapıyor. Ve oradaki her alana da erişebiliyor. Çalıştığı yerde müşteri işte hizmet etmesinde ya da işte alışverişte hiçbir şeye engel değil onun o durumu.
1: Evet.
0: Ama buna rağmen işte oraya gelen kişi, müşteri ya da her neyse siz engelli misiniz diye,
1: i̇şte
0: diyebiliyor.
1: Toplumumuzda daha bizler bunu aşamamışız.
0: Hı hı.
1: Niye bunu aşamamışız? Daha engel dediğimiz zaman insanlar yani bir şeylerden şüphe yapıyorlar. Korkuyorlar. Yani bir engelli dediğimizde ya siz engelli misiniz? Ya engelli olabilirim.
0: Ya sizce ama neden korkuyorlar?
1: Ben, ya şöyle bir şey var. Şimdi toplumda biz daha bunu aşamadık.
0: Uh-huh.
1: Niye aşamadık? Yani engellerin yapacakları, engellerin üretecekleri, engellinin neler neler yapacağını biz daha iyi anlatamadık. İyi anlatamadığımız gibi de insanlar halen daha engel dediğiniz zaman ya bir soru işaretiyle.
0: Biz mi anlatamadık yoksa onlar mı bizi çok anlamak istemediler?
1: Yani şöyle bir şey diyeyim. Biz iyi anlatıyoruz aslında.
0: Anlamak zahmetlidir ya.
1: Yani
0: sorumluluk gerektirir.
1: Biraz anlamak da şöyle bir şey diyeyim. Sektörün her tarafında engeller var.
0: Hı hı.
1: Sporda engeller var. Çalışma hayatının bütün taraflarında engeller var.
0: Sanatta var.
1: İnşaat alanında engelli var. Sanatta engelli var. Bakın hı hı. mesela sanat camiasında gerçekten şöyle diyeyim ismiyle sayacağımız engellilerimiz var.
0: Evet.
1: Mesela Metin Şentürk gibi.
0: Evet.
1: Bir işte abimiz orada, var. Görme mi? Engelli. Hı-hı. Yıldırım Budak. Evet. Görme engelli. Edip Akbayram biliyorsunuz ortopedik engelliydi.
0: Hı-hı. Evet.
1: Şimdi bunun
0: var.
1: Gibi birçok sanatçımız var. Ve dünyada da hem sanatıyla hem kendileriyle dünyada zaten bunlar bir yere kadar gelmişler. En iyi bizi anlatan Aşık Veysel ki
0: evet.
1: o da bir engelli.
0: Evet yani. Ama işte biz işte bakış açısı biz şimdi dinlediğimiz zaman ya da işte izlediğimiz zaman o kişiyi engelli diye şey yapmıyoruz ki dinlemiyoruz
1: evet,
0: yani. Onun sanatını ya da işte sesini müziğini beğendiğimiz için değil mi? Dinlemekten
1: tabii ki
0: keyif aldığımız
1: yani yaptığı,
0: için.
1: Yaptığı iş güzel.
0: Ya işiyle ön plana
1: evet,
0: çıkmak.
1: Evet işiyle ön planda.
0: Evet şimdi şöyle alanı istismar edenler de var tabii. Belki onlar yüzünden bazen de şey olabiliyor birkaç ya, örnek.
1: Yani olabilir şöyle bir şey var. Şimdi bu işi tabii ki ben şunu söylemek istiyorum. Hemen hemen bir 8-9 aydır bir yeğenimiz, mesela onu buradan da dile getireyim de, SEMA hastası. Hı hı. Mesela ben şunu söylüyorum, bazen bununla ilgili bir kampanya başlatıldı, vali kampanyası. Mesela insan gözünde, insan motifinde veya portveyinde işte SEMA hastası bazı kişiler bunu kötüye kullanmışlar. Hı hı. Kötüye kullandıkları için insanlar bununla gittiğin zaman ilk önce şunu soruyor, abi ya işte doğru mu? SEMA hastası mı? Hı hı. Gerçekten bu hasta mı?
0: Emin olamıyorlar.
1: Emin olamıyorlar. Çünkü evet. Niye? Burada kötü niyetle kullanıldığı için insanların kafasındaki soru işareti farklı olmuş.
0: Evet.
1: İnsanlar daha düşünmeye almışlar. Yani acaba doğru mudur, değil midir? Şimdi engel kısmında da yani şöyle diyeyim, inşaat sektöründe, inşaat emlak alanında, hı hı. Mesela bende inşaat emlak da var, kendi ofisim var. Bazen müşteriyle karşılaşıyorum, diyor ki abi diyor, ya diyor bize bir daire lazım.
0: Evet.
1: Dairenin tabii özelliklerini ofisimizde anlatıyoruz. Buyurun dairemizi gezelim derken tabii ki benim engelli olduğumu o anda fark ediyor. Hı hı. O anda fark ederken abi istersen ya sen zahmet çekme biz sonra gelelim. Ben de şu cevabı bazen ters cevap da verebiliyorum. Yani niye ben zahmet çekiyorum ki?
0: Ben bu işi yapıyorum zaten.
1: Ben zahmet çekeceğim.
0: Evet.
1: Zahmet çekeceğim.
0: Çeksen ama bu benim işim.
1: Yani benim işim, hı hı. Benim burada bir ekmeğim.
0: Evet.
1: Benim bu sofram. Hı hı. Ben bu sofrada zaten zahmet çekmem lazım. Çünkü niye? Zahmet çekmeden ekmek yutulmaz.
0: Evet. O ben ekmeği aynı çiğneyeceğim. Durumda olsa gezecek olan kişi mesela aynı durumda olsa daireyi gezecek ya da müşteri neyse, siz ona diyebilir misiniz ki ya işte siz yorulup gezmeyin, hani ben size fotoğraflarını göstereyim ya da
1: hayır.
0: Hani ya da sizin yerinize birisi geçsin size anlatsın
1: hayır,
0: mı diyeceksiniz?
1: Onu deme şansımız yok.
0: Ya mesela yani.
1: Diyemezsiniz yani.
0: Ya çünkü bu o da onun bakmak o yani, arada alacağı için
1: atsın.
0: Onun işi. Gezdirmekte sizin işiniz ki
1: aynen.
0: Siz bu işi yapıyorsunuz. Zaten olmasa yapmazdınız değil mi?
1: Mutlaka tabii. Şimdi bir de kendini benim yerime koy.
0: Hı hı.
1: Misali.
0: Evet.
1: Yani biz her zaman masanın diğer tarafını eleştiriyoruz ama hı hı. Bir de masanın diğer tarafına geç sen otur.
0: Hı hı.
1: Bir eleştiriysen kendi kendine bir bakayım.
0: Doğru.
1: Yapabilecek misin? İşte bizde bu motif var. Biz bunu aşamıyoruz.
0: Ya iyi bir şey söylediğini zannediyor aslında kendince. Ya da işte bilmiyorum farklı bir şey. Ama karşı tarafı işte hiç hesaba katmamak mı dersiniz?
1: Ya da şöyle
0: empati
1: bir şey
0: yapmamak
1: var.
0: Mı dersiniz?
1: Empatiden ziyade yani karşı tarafa güzellik amacıyla ya hı-hı. Ben ona güzel bir şey yaptım
0: hı-hı.
1: İmajı vermeye çalışıyor. Halbuki karşı tarafı direkt olarak kırdığını, onu rencide ettiğini, onu biraz daha aşağı yani küçük gösterdiğini farkında değildir. Ya da farkındadır ama insanlarda şu işte bilinç yok yani bugün ben böyleyim ama yarın
0: evet.
1: Ne olacağım olmadığı için işte biz bunu toplum olarak şey demedik yani bunu
0: aşamadık.
1: Aşamadık.
0: Evet bunu da buradan söylemiş olduk aslında. Toplum içinde hani insanlardan gördüğümüz tutum ve davranışların aslında bizi nasıl etkilediğini ve onların ön yargılarının çok işte yersiz ve incitici olduğunu
1: evet.
0: Aslında buradan da söylemiş olduk. Zamanımız hızla ilerliyor. Ben size Ankara İl Engelli Meclisi'ni de sormak istiyorum. Nasıl girdiniz?
1: Evet.
0: Çalışmalarınız nasıl devam ediyor? Yani son bir 15 dakikamız falan var. Çünkü
1: evet.
0: Konu çok geniş bir konu.
1: Anlatmakla bitmiyor.
0: Anlatmakla bitmiyor.
1: Çok
0: çünkü
1: bitmiyor.
0: Bunun içinde duygularımız var. Yaşadıklarımız var. Ne bileyim deneyimlerimiz var. Bir sürü şey. Ha, bu arada şunu da hemen size sormak istiyorum. Şimdi siz emlakla uğraşıyorsunuz işte evlerle. Peki bunları yaparken ya da işte nasıl diyeyim tasarlarken oradaki fiziki erişilebilirlik durumlarını kaldırımları, rampaları işte bir engellinin
1: evet.
0: Oraya erişimini de hesaba katıyor musunuz?
1: Öyleyse şöyle bir şey yapayım. Ankara İl Engelliler Meclisi ile tanışmamı önce
0: hı-hı.
1: Söyleyeyim. Ankara İl Engelliler Meclisi ile 2019 yılında tanıştım.
0: Hı-hı.
1: Muhammed Veysi Sayın bizim başkanımız sağ
0: evet.
1: Olsun. Bir program esnasında işte diyorlar ya sizi görmüş.
0: Hı-hı.
1: Demiş ki ya bu arkadaşla çalışırız. Bu arkadaşla bir görüşelim diye. Muhammed abiyle biz Veysi abiyle biz bir araya geldik. Komisyonlarıyla bir araya geldik. diyorlar ya, görev talep edilmez, görev verilir.
0: Verilir.
1: Veys abi işte ben bu görevi size veriyorum diyerek, oradaki sağ olsun diğer komisyon başkanlarımız da kendileri de fikirlerini sorarak bizi sanat komisyon başkanı yaptılar.
0: Evet.
1: Çalışmalarımız güzel. Engelli yasaları ile ilgili etkili olabiliyor muyuz? Olabiliyoruz. Engelli hakları ile ilgili mücadele yapıyoruz. Veys abinin hem hukukçu olması,
0: hı hı,
1: yani bizi biraz daha şey yapıyor, hem daha rahat,
0: evet işte bu
1: hareketlendirme, yönlendirme yapabiliyoruz.
0: Hı hı.
1: Ankara İl Engelliler Meclisi şu anda gerçekten bakanlıklarımızla ilgili birebir çalışan, birlikte mücadele eden, fikir alışverişi yapan, işte zaman zaman işte engellilerle ilgili olan bazı projelerde bizden, ya gelin de bir fikir verin,

0: İnşallah. Burada istihdam, işte iş ya da işte oradaki komisyondaki engelli bireylerin problemleriyle de
1: Tabii, birebir onların problemlerini alıyoruz. Onların programı gereken bakanlığa,
0: ilgileniyorsunuz.
1: gereken kurumlara iletisini yapıyoruz. Çünkü niye? Şöyle bir şey var. Yani hem onların sorunları daha rahat bir şekilde çözülmesi noktasında biz bir şey oluyoruz yani bir ne bileyim treni bir lokomotif olarak
0: Evet.
1: görevimizi
0: Orada bir
1: yapıyoruz.
0: aracı kanal alıyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle diyeyim, yerelde projeler engelliler için. Şimdi şöyle bir durum vardır. Gerçekten tabii bazı şeyler değişti. İnşaat alanları, engellilerle ilgili projeler. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı veya yerellerin yaptığı ama şöyle bir eksiğimiz var. Halen daha eksiğiz. Bunu daha anlatamadık. Daha da anlatıyoruz. Bunu bilgilendirmesini de yaptık. Şimdi inşaat alanında engelliye uygun olarak rampa dediniz.
0: Evet.
1: Evet, bir rampa yapılıyor. Yapılmıyor değil. Ama engellinin o rampada inmesiyle alakalı bir mevzuat koymuyorlar. Yükseklik, genişlik.
0: Evet. Bu çoğu uygun değil buna.
1: Yani bir engelli rampası var. Belediyeden bir ruhsatı çıkartmak için veya işte Şehircilik Bakanlığı'ndan iskanımızı almak için bir rampa var ama bu rampanın hiç kullanılışına bakılmıyor.
0: Ya bakıyorsunuz çok dik mesela. Ya normal
1: Ya
0: hani
1: da dar.
0: ya da
1: Ya
0: dar.
1: da dar, tekerlek sandalyeye göre değil. Böyle bir sorunumuz var. Bunu aşamadık. Veya buna ilgililer böyle kulak ardıyla muhabbet ediyorlar.
0: Evet.
1: İkincisi, binalarımızda kattaki o dairelerimiz mesela. Dairelerimizin girişleri. Tamamdır, mevzuat gereği işte 110 metrekare bir daire yapıyorsunuz ama 110 metrekare bir daire yaparken koridoru biraz engelliye göre yapın. Mesela ben
0: Koridorlar
1: şunu
0: dar.
1: söyleyeyim. Bir engelli kardeşimiz daire almak istiyor ama işte tekerlek sandalyede bir engelli kardeşimiz evin içinde tekerlek sandalyeleri gezmesi lazım.
0: Evet.
1: Çünkü ev tekerlek sandalye veya bastonlarla yürümesi lazım veya yürütecekle yürümesi lazım. Bu da geniş açılıdır. Yani böyle yan yan gitmeyle olmuyor ki, geniş açılı bir bastonla yürürken. Şimdi burada siz koridorları dar tutarsanız, odaları geniş tutmak için koridoru darlaştırırsanız bu bize uymaz.
0: Ya işte bunun değil mi? Yaşadığı o tüm alana yayılması gerekiyor. İşte koridormuş, dediğiniz gibi banyosu.
1: Banyosuymuş, WC'siymiş, işte oturma odasıymış, bunların hepsi bu şey alana girmesi lazım. Bu alanı da yaparken, düşünürken mimarlar özellikle,
0: Evet.
1: mimar odaları buna el atmaları lazım. Şimdi bakın, önümüzde bir seçim muhabbet oluyor. Ticaret odasının. Bütün herkesten şey alıyorlar, bilgilendirme alıyorlar. Sorunları yazın, işte ne istiyorsunuz, taleplerinizi yazın derken, şimdi ben şöyle söylüyorum. Bu adayların hiçbiri gidip de bir engelli esnafla veya bir engelli işverenle veya bir engelli bireyle oturup da ya gel, işte mühendisler odasının seçimi var. Bir abimiz seçilecek, başkan olacak. Ama gidip de bir engelliyle konuştu mu? Yok.
0: Yani işte ama o zaman nasıl bilecektin
1: Emlak
0: yani sıkıntısını?
1: Komitesinin başkanı var. Mevcuttaki bir başkan var. Bir de aday var şu anda. Mevcuttaki başkan, ya biz engelliler için bunu yaptık diyebilecek mi? Biz daha halen daha esnaf odalarına, şimdi şöyle bir şey, seçim öncesi bize söz veriyorlar.
0: Evet.
1: Engellilere aidat yok. Ama halen daha biz engelli aidatını ödüyoruz.
0: Evet.
1: Yani bize
0: Yani
1: verilen talepler karşılıklı olmadığı zaman bu sefer de ne yapıyorlar? Hükümet, devlet. Ya bu devleti yaratan biziz zaten. Sizsiniz.
0: evet, bu anlamda dediğiniz gibi mutlaka birlikte
1: Hareket etmemiz lazım.
0: yapılması,
1: Tabii
0: birlikte
1: ki.
0: hareket edilmesi gerekiyor. O işte o fikri alacak bir engellinin bir evde neye ihtiyacı var? Onun için işte o koridor alanı ne kadar olmalı? Yani ne bileyim daha rahat hareket
1: Hakkınızı
0: edebilmesi
1: yememek
0: için.
1: için şöyle bir şey diyeyim mi? Benim mahallemde biz cüce diyoruz, biliyorsunuz öyle değil mi? Küçük, yani
0: Evet.
1: boyu kısa olan kardeşlerimize. Mesela bir evli bir aile var. Abi diyor, bizim diyor mutfak diyor bizden uzun.

0: alt aşağıya diyor merdiven koyuyoruz tezgaha ulaşmak için. Ben şunu söylüyorum. O tezgah küçük olabilir aslında onlar için.
1: Evet.
0: Ve bunu Avrupa'da yapıyorlar.
1: Evet.
0: Tezgahları. Ve bunu görüyoruz. Mesela niye bu yok?
1: Ya ama aslında işte bu şekilde diyelim şimdi bir site var değil mi? Mesela bir site var ya da bir apartman. Mesela bunun içinde bir daire değil mi? Bir farklı dizayn edilebilir ya da işte o gelen tabii ki yani o ihtiyaca göre. Ama şimdi olunca düşünsenize ona yüksek gelen orada sadece tezgah değildir zaten.
0: Tabii ki.
1: Başka birçok şey ona büyük yüksek gelecektir. Ya da işte aynı şekilde diğer türlü tekerlekli sandalye için de geçerli bu. Yani çok üstte olunca nasıl olacak ya da işte.
0: Genelleme yaparsak şöyle bir şey yapabiliriz. Yani genellemede kapılar, iç kapılar biraz geniş tutulabilir.
1: Evet.
0: Geniş tutulabilir. Bunun mimariye bir sakıncası yok.
1: Doğru.
0: Ha ne olur? Ekstradan bir ufak bir kapı yanına.
1: Evet.
0: Yavru kapı dediğimiz. Bir kapı koyulur veya geniş tutulabilir kapı. Bundan mimariye veya alıcıya bir sıkıntı yaratılmaz.
1: Doğru.
0: İkincisi şimdi bu engelli vatandaş burayı aldığı zaman tadilat yapıyor. Tadilat yaparken zaten kapıları genişletiyor. Ama niye biz bunu mürtezata koymuyoruz ki? Yani 80 ise 90 olsun. 90 ise 100 olsun. Ve bu şekilde insanların şeyi olsun. Yani geniş açılı. Ha bu tek engelliler için değil ki. Normal insan için de.
1: Evet.
0: Normal insan için de. Sabahtan yatalak olma durumu var. İşte hasta olma durumu var. Evden sedyeyle çıkma gibi bir durumum var.
1: Ya değil mi? Yani
0: bunların hepsini koruduğunu düşünüyorum.
1: Her an olabilir yani bu
0: bunu yapmak lazım. Dediğim gibi. Ha özel. Bu kardeşlerimiz özel oluyor ya. Özel oluyor. Ha bu kardeşlerimize şöyle bir faydası olabilir mi? Tabii ki müteahhite çok maliyet olmasın. Ama ne oldu? Böyle bir kardeşlerimiz geldiği zaman da onların talebi olduğu zaman da talebini yerine getirsin. Ya yok ben standartı yaparım bırakırım demesin.
1: Evet. Çünkü diğer türlü de olduğunda bunlar çok lükse kaçan şeyler oluyor genelde. Bu defa da güç yetmiyor. Evet. Yani o yüzden hani bunu sıklaştırıp olağan bir hale getirmek gerekiyor ki en azından insanlar böyle bir konforda rahat yaşayabilsinler. Aynen. Yani çünkü çok zor diğer türlü. Son 4 dakikamız kalmış. Yönetmenimiz bu arada Halil Bekke'ye de teşekkür ediyoruz. Ben o zaman son 4 dakika kaldı ya şimdi. O yüzden hızla geçmem gerekiyor. Peki sizin hayata bakış açınızda bugüne gelmenizi sağlayan ya da işte sizi çok böyle motive eden güç kaynağım dediğiniz şey nedir?
0: Yüce ilahi kudret diyorlar ya. İlahi Allah. Kudret.
1: Evet, ne güzel.
0: Şimdi şöyle bir şey vardır. İlahi kudret içinizde var, sizde var. Ama ilahi kudretin de size verdiği bazı şeyler var. Biraz önce söyledim ya. Ben sahabe hayatında Muaz bin Cebel'in hayatı bana çok örnek olmuş. Yani benim hayatımdaki bazı şeylerin değişmesinde, bazı şeylerde benim ısrarla üzerimde durmamda Muaz bin Cebel'in gerçekten etkisi bana var. Çünkü niye? Muaz da bir engelli sahabe, sağ bacağından engelli sahabe ve peygamberin ordusunda komutan ve artı Yemen'de ilk vali.
1: Evet.
0: Buna bu görevleri verirken Muaz diyor ki ya Resulallah ben bir engelliyim. Yani yapamam dediği zaman en iyi sen yaparsın cümlesi bana zaten manidardır. İnsanlar da işte bu yola çıkar. Bir aşık Veysel bana bir örnektir. Çünkü niye? Gözleri görmeyen bir aşık Veysel'in hikayesini biz bazen dinlerken duygulanıyoruz ya. Eşi onu bıraktığı zaman eşinin ayakkabısının altına şey koyuyor. Para koyuyor.
1: Evet.
0: Yani yolda sıkıntı yaşama. Bakın beni bırakan bir eş.
1: Ya beni terk bir eden bir iş
0: ama
1: yani
0: bir hassasiyet var. Yani onun mağdur olmasını istemiyor.
1: Evet. Bir, işte bu onu çok sevmesi.
0: İşte
1: evet.
0: Bir Ebul Hasan Harakani Hazretleri var. Kars'ın evliya zatlarından. Ebul Hasan Harakani'nin eşi ona inanmıyor. Eşi ona inanmıyor. Yani onun güzel mübarekliğine inanmıyor. Ama eşinden ayrıldıktan sonra, eşi onu bıraktıktan sonra Ebul Hasan aslanın sırtında odun indirirken ormanda diyorlar ey Ebul diyorlar. Yani aslanın sırtında nasıl odun indiriyorsun? Ya diyor bu da Allah'ın bana verdiği bir şey, mükafat diyor. Aslanın sırtında ikinci eşini aldığı zaman aslan yok ortada. Diyorlar ey Ebul aslana ne oldu? Allah-u Teala mükafatı içeriden verdi ya diyor, evden verdi ya.
1: Evet.
0: Düşünün. İşte değil bunun mi? İçin bu motifler olduğu zaman biz bunların hayatına baktığımız zaman kendimizi daha iyi de görebiliyoruz.
1: Evet. Ne güzel değil mi? Ama işte sizin içinizde de o şey var, o güç var, o inanıyorsunuz.
0: Evet.
1: Zaten birçok şeyi de aşmışsınız. Hani şey var ya, sen yapamazsın, hani kimse yapamaz. Ya da işte ya sen tabii ki yaparsın,
0: Evet.
1: elbette yaparsın. Bu sözleri duymak zaten insanı çok böyle onur eden ve daha çok güç katan şeyler. O kişinin size inandığını gösterir.
0: Aynen öyle.
1: Siz de bununla birlikte yapma çabasına girersiniz. Evet, programımıza veda ederken son olarak ne söylemek istersiniz?
0: Son olarak şunu söylemek isterim. Bütün kardeşlerimize engelsizsiniz. Yani engel olarak kendinizi düşünmeyin. Elinizde bir şey geliyordur, fikriniz vardır, düşünceniz vardır. Bunu iletin. Yanınızdaki komşuya anlatın, kardeşinize anlatın, annenize, babanıza anlatın, çevreye anlatın. Yani bir beceriniz var mutlaka. Siz kendinizi dört duvarın arasında görmeyin. Çünkü dört duvarın arasında değilsiniz. Bunu bilin. İnanç önemli kısımdır. Allahu Teala bu sınavı size verirken annenize, babanıza, kardeşinize de vermiş, eşinize de vermiş. Çünkü niye? Allahu Teala böyle görevleri öyle kolay kolay insanlara vermez. Biz diyoruz ya hayırla yarışalım diyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle hayırla yarışırız. Mücadelemizi devam edeceğiz. Bütün Hedef Radyo'yu dinleyenlere, bizi takip edenlere, herkese de saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.
1: Çok teşekkür ederiz biz de bugün burada bizimle birlikte olduğunuz için. Serkan Sezer de son olarak işte toplumun engelli bireylerle birlikte olması, hayatı paylaşması adına nasıl olması gerektiğiyle ilgili güzel bir mesaj verdi. Evet, Ankara İl Engelli Meclisi Sanat Komisyonu Başkanı Serkan Sezer bugün konuğumuzdu. Evet yönetmenim, süremiz doldu. Evet, programımıza veda ediyoruz. Her şey için çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Havalar yağmurlu bu arada, dışarı çıkarken lütfen dikkat edin. Haftaya Çarşamba günü saatlerimiz onu gösterdiğinde 91.8 Hedef Radyo'da yeniden sizlerle olmak ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun, hayırla kalın, hoşça kalın efendim.

0: Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Birisi huzur-u risalete gelerek, anam ihtiyarladı, ağzına yemek vermek, helaya götürmek ve abdest aldırmak gibi görevlerini ben yaptırıyorum. Hakkı ödenmiş olur mu ya Resulallah der. Efendimiz bu soruya şu cevabı verir. Hayır, hakkının %1'ini bile ödeyemezsin. Lakin iyi bakarsan ona yaptığın küçük hizmetlere de Allah büyük sevap verir. Bir başkası buna benzer bir soru sorunca da, annen her gün etinden bir parça koparsa, kesip alsa yine hakkını ödeyemezsin. Git razı et buyurur.

0: Zahirsin sen, zahirsin ki öyle şiddetle görünürsün ki gözlerden gizlenirsin. Hiçbir şey senden daha görünür değildir gönül gözlerine. Hiçbir şey seni perdelemeye güç yetiremez, gizleyemez gözlerden, gönüllerden.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
2: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Sümame bin Usal radıyallahu anh. Hicretin 7. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a davet çerçevesini genişletmeye karar vermişti. Arap ve Arap olmayan devlet başkanlarından 8'ine mektup yazdı. İslam'a davet etmek üzere bu mektupları onlara gönderdi. Mektup yazdığı kişiler arasında Sümame bin Usal de vardı. Bu garipsenecek bir şey değildi. Çünkü Sümame cahiliyede Arap hükümdarlarındandı. Hanife oğullarının efendi kişilerindendi. Emirlerine karşı gelinmeyen Yemame hükümdarlarından birisiydi. Sümame, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu küçümseyerek aldı. İtibar ve şeref sahibi oluşu onu suç işlemeye itmişti. Bu yüzden o kulaklarını hak ve hayır çağrısına tıkamıştı. İçindeki şeytan onu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye ve onunla birlikte davetini de toprağa gömmeye teşvik ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için fırsat kollamaya başladı. Sonunda onun bir dalgınlığını yakaladı. Eğer Sümame'nin amcalarından birisi son anda onu kararından vazgeçirip Allah da peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i onun kötülüğünden korumasaydı bu çirkin hareketini neredeyse tamamlayacaktı. Fakat Sümame Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kötülük yapmaktan vazgeçmişse de ashabından vazgeçmemişti. Onlara kötülük yapmak için fırsat gözetleyip duruyordu. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birkaçını yakalayıp onları en kötü biçimde öldürmüştü. Bu sebepten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kanını helal kılmış ve bunu ashabı arasında açıklamıştı. Bir müddet sonra Sümame bin Usal umre yapmaya karar verdi. Kâbe etrafında tavaf etmek ve putlara kurban kesmek arzusuyla Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Sümame yolda Medine'ye yakın bir yerdeyken başına hesapta olmayan bir şey geldi. Başına gelen olay şuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seriyelerinden biri Medine'ye bir baskın tehlikesini ve herhangi bir düşmanın kötülük yapmasını önlemek için etrafta dolaşıyordu. Seriye Sümame'yi onun kim olduğunu bilmeden yakaladı. Onu Medine'ye getirdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisinin esirin durumunu öğrenmesi ve onun hakkında yapılması gerekeni emretmesini beklemek için onu mescidin bitişiğindeki esirlerin tutulduğu yere bağladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide gitmek üzere evden çıkmıştı. Esirlerin tutulduğu yerde Sümame'yi bağlı olarak gördü. Ashabına dedi ki, kimi yakaladığınızı biliyor musunuz? Onlar da hayır ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Sümame bin Usal el-Hanifi'dir. Ona güzel davranınız buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesine dönüp şöyle dedi. Evdeki yemekleri toplayıp Sümame bin Usal'e gönderiniz. Ayrıca sabah akşam devesinin sağılıp sütünün de ona verilmesini emrettiler.

Eğer para ve mal istersen, istediğin kadar sana verilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu iki gün kendi haline bıraktı. Yiyecek, içecek ve deve sütü götürülmesine devam ediliyordu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gelip dedi ki, görüşün nedir Sümame? Sümame yine şöyle cevap verdi. Benim görüşüm daha önce söylediğim gibidir. Eğer affetme lütfunda bulunursan, sana teşekkür edecek birine lütufta bulunmuş olursun. Eğer öldürürsen, sizin kanınızı akıtmış birini öldürmüş olursun. Eğer mal ve para istersen, dilediğin kadar verilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yine kendi haline bıraktı ve ertesi gün gelip şöyle dedi. Şimdi ne düşünüyorsun ey Sümame? Sümame, daha önce söylediğim gibi düşünüyorum. Eğer affetmek lütfunu gösterirsen, bunu teşekkürle karşılayacak birine iyilikte bulunmuş olursun. Eğer öldürecek olursan, sizin kanınızı dökmüş birini öldürmüş olursun. Eğer mal ve para istiyorsan, sana dilediğin kadar veririm. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dönüp Sümame'yi serbest bırakın dedi. İplerini çözüp serbest bıraktılar. Sümame, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinden ayrılıp gitti. Medine civarındaki Bakiye varıp, yakın suyu olan bir hurmalığa ulaştığında, devesini çöktürüp oranın suyuyla güzelce temizlendi. Sonra aynı yoldan mescide geri döndü. Mescide varınca, Müslümanların karşısına geçip, Allah'tan başka ilahın olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim dedi. Resulullah'a yönelip, ey Muhammed, vallahi önceden yeryüzünde bana senin yüzünden daha sevimsiz bir yüz yoktu, şimdi ise senin yüzün bana bütün yüzlerin en sevimlisi oldu. Bana göre senin dininden daha sevimsiz bir din yoktu, şimdi senin dinin benim için dinlerin en güzeli oldu. Benim için senin memleketinden daha kötü bir memleket yoktu. Şimdi ise senin memleketin benim için bütün memleketlerden daha hoş oldu dedi. Sözüne şunu da ilave etti. Ben ashabından bazılarını öldürmüştüm. Şimdi bana ne gerekmektedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sana bu yüzden ceza verilmeyecektir Sümame. İslam daha önce işlenmiş küfür ve günahları siler. Müslüman olması sebebiyle Allah'ın ona vereceği hayır ve mükafatı müjdeledi. Sümame sevinip dedi ki, yemin ederim senin ashabından öldürdüğüm kadar müşriklerden de öldüreceğim. Canımı, kılıcımı ve benimle beraber olanları senin ve dinin üstün gelsin için ortaya koyacağım. Şöyle devam etti sözlerine. Ey Allah'ın Resulü, senin atlıların beni umre yapmak isterken yakaladılar. Şimdi ne yapmamı uygun görürsün? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle cevap verdiler. Umreni eda etmek için git. Fakat Allah ve Resulünün yolu üzere veda et. Yapacağı umrenin usulünü de ona orada öğretmişti.

İmame niyet ettiği umreye gitti. Mekke'nin içine girdiği zaman gür sesiyle lebbeyk, Allahümme lebbeyk, emrindeyim Allah'ım, emrindeyim, lebbeyk, la şerike leke lebbeyk,

emrindeyim. Senin ortağın yoktur. Ben senin emrindeyim. İnnel hamde ve nimete leke vel mülk. Hamd, nimet ve mülk sana aittir. La şerike lek. Senin hiç ortağın yoktur diyerek durdu. Böylece o, yeryüzünde Mekke'ye telbiyede bulunarak giren ilk Müslüman oluyordu. Kureyşliler telbiye sesini duyunca öfke ve dehşetle koştular. Kılıçlarını kınlarından sıyırdılar. Kendilerine ocaklarında sataşan kişiyi yakalamak için sesin geldiği tarafa doğru yürüdüler. Halk Sümame'nin yanına geldiğinde o telbiyede bulunarak sesini yükseltiyordu. Kureyş gençlerinden biri onu okla öldürmek istedi. Ellerini tutup engel oldular ve dediler ki, sen bunun kim olduğunu biliyor musun? Bu Yemame hükümdarı Sümame bin Usal'dir. Eğer ona bir kötülük yaparsanız, onun milleti bizden gıda yardımını keser ve bizi açlıktan öldürürler. Halk kılıçlarını kınlarına sokup Sümame'ye dediler ki, neyin var Sümame? Kafayı bozup kendinin ve atalarının dinini mi terk ettin? O da, kafayı filan bozmadım ama en hayırlı dine girdim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdim diye cevap verdi. Sonra sözüne şöyle devam etti. Bu Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben Yemame'ye döndükten sonra en sonuncunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girinceye kadar size Yemame'den ne bir buğday tanesi veya ne de başka bir yardım gelecektir dedi. Sümame bin Usal, Kureyşlerin göz önünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine öğrettiği şekilde umre yaptı. Putlara değil Allah'a yaklaşmak için kurban kesti ve ülkesine döndü. Halkına Kureyş'ten erzağı kesmelerini emretti. Onun emrini tutup Mekke halkına bütün yardımları kestiler. Sümame'nin Kureyş'e koyduğu ambargo gittikçe artıyordu. Fiyatlar yükselmişti. İnsanlar arasında açlık çoğalıyordu. Sıkıntıları son noktaya gelmişti. Hatta kendilerinin ve çocuklarının açlıktan ölmelerinden korkuyorlardı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu mektubu yazdılar. Bildiğimize göre sen yakınlarından ilgiyi kesmez ve böyle olmaya teşvik edersin. İşte sen aramızdaki ilgiyi kestin. Babaları kılıçla çocuklarını açlıktan öldürdün. Sümame bin Usal bizden erzağı kesti ve böylece bize zarar vermiş oldu. Eğer uygun görürsen ihtiyaç duyduğumuz şeyi bize göndermesini ona yaz talebinde bulundular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sümame'ye onların yiyeceklerini kesmemesini yazdı ve o da ambargoyu kaldırdı.

0: Sümame bin Uysal hayatı boyunca dinine ve peygamberinin sözüne sadık kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Araplar Allah'ın dininden gruplar halinde ve tek tek çıkmaya başladı. Hanife oğulları kabilesi içinde Müseylimetül Kezzab ayaklandı. Onları kendisine inanmaya davet ediyordu. Sümame ona karşı gelip halkına şöyle dedi: "Ey Hanife oğulları, aydınlığı olmayan bu karanlık işten sakınınız. Vallahi bu sizden alıp götürdüğü kimseler için Allah'ın takdir ettiği bir bedbahtlık, alıp götüremediği kimseler için de büyük bir denemedir. Ey Hanife oğulları, aynı anda iki peygamber olmaz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Ondan başka peygamber yoktur ve ona denk bir peygamber de yoktur." Sonra onlara şu ayetleri okudu: "Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim. Kitabın indirilmesi güçlü ve bilgin olan Allah katındandır. O günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli, lütfu bol olandır. Ondan başka ilah yoktur, dönüş onadır." Sadakallahul azim. Bundan sonra sözüne şöyle devam etti: "Bu sözlerden daha güzel kimin sözü olabilir ki? Ahdinize sahip çıkınız." Bundan sonra halktan İslam üzere kalanları topladı. Allah yolunda cihad ve yeryüzünde Allah'ın adını yüceltmek için dinden dönenlerle dövüşmeye gitti. Allah Sümame bin Usale hayır ihsan etsin, ona Allah'tan korkanlara vaat edilen cennetini ikram etsin. Amin.
1: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı.
4: erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
11: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, Hazreti Musa ile Yahudi, Nil nehrini geri akıtmak için bahse girdiler. Yahudi kazandı. Halk arasına aslı esası olmayan şöyle bir uydurma kıssa sokulmuştur. Güya Hazreti Musa ile bir Yahudi iddiaya girmişler. Demişler ki, Nil nehrini kim aktığı istikametin aksine yani suyun geldiği yöne akıtabilir? Yahudi, ben akıtırım demiş. Musa aleyhisselam, hayır sen akıtamazsın. Çünkü sen Allah'ın emrettiği manada inanmayan birisin. Ancak benim sözümle nehir geldiği yöne akar. Yani geri akar. Bu işi ben yaparım. İddia kızışmış. Sonunda yarın sabah falanca yerde buluşalım. Kim iddiasını gerçekleştirebilecek bakalım demişler. Ve ayrılmışlar. Yahudi evine varınca evinin tavanına bir zincir asmış. Ucuna bir çengel koymuş. Çengele de burnunu takmış. Sabaha kadar bu işin kendisinin muvaffakiyetiyle gerçekleşmesi için kendi inancına göre dua etmiş. Yalvarmış, yakarmış, inlemiş, sızlamış. Musa aleyhisselam da ben bir peygamberim nasıl olsa Allah beni mahcup etmez. Benim emrim üzerine Nil nehri gerisin geriye geldiği yöne akar demiş ve yatmış. Sabaha kadar uyumuş. Hiç dua etmemiş. Sabah olunca kalkmış. Yahudi ile buluşacakları yere gitmiş. Bakmış Yahudi orada bekliyor. Yanaşmışlar Nil nehrine. Yahudi Hazreti Musa'ya ''Göster maharetini'' demiş. Musa aleyhisselam da Nil nehrine hitaben ''Ey Nil, geldiğin yöne ak'' demiş. Birkaç defa daha bu isteğini tekrar etmesine rağmen Nil nehri istifini bile bozmadan istikameti üzerine akmaya devam etmiş. Sonra arzusunu söyleme sırası Yahudi'ye gelmiş. O da ''Ey Nil, geldiğin yöne gerisin geriye ak'' demiş. Nehir Yahudi'nin bu sözü üzerine gerisin geriye akmaya başlamış. Musa aleyhisselam da mahcup olmuş. Nil'in Hazreti Musa'nın sözünü tutmayıp Yahudi'nin sözünü tutmasının sebebi Yahudi kendi inancına göre olsa bile sabaha kadar dua etmiş. Musa aleyhisselamsa sabaha kadar peygamberliğine güvenerek uyumuş. Onun için çalışan kazanacağından Yahudi bahsi kazanmışmışmış. İşte kıssa diye yutturulan bu hikaye tam bir kuyruklu yalan. Tam bir Yahudi uydurması. Yahudinin kendini su yüzüne çıkarmak için yapmayacağı rezillik yoktur. Dünya tarihi Yahudinin insanlığı ifsatıyla doludur. Onlar 70 küsur peygamberi öldürmüş, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i bozmuş, diğer kitapları da bozmak için her türlü yola başvurmuş hain bir toplumdur. Bugün de dünyayı ifsat eden Yahudi milletidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hiçbir peygamberini mahcup etmemiştir. Her peygamber ne yaptı ve söylediyse vahyidir. Dört büyük kitaptan biri olan Tevrat'ın kendisine vahyon olduğu Hazreti Musa aleyhisselam hiçbir Yahudi'ye böyle alt olur mu? Gecesini gündüzünü gaflet içerisinde uykuyla geçirir mi? Bu mümkün değildir. Uydurulan bu kıssadan Yahudinin kastı peygamberlik müessesesine gölge düşürmek, peygamberleri insanlığın gözünde alelade bir insan olarak göstermektir. Böyle bir hata Müslümanı küfre götürür. Genelde çalışmanın önemini izah etmek için anlatılan bu uydurmaya hiçbir mümin kesinlikle inanmamalı, hiçbir vesileyle anlatmamalı, anlatanları uyarmalı, iddiasında ısrar edenleri ellerinin tersiyle terslemelidir. Gerçekten inanan insanın görevi de budur. Bazıları diyorlar ki, Azrail onun canını yanlış aldı. Herkes ağzından çıkan sözlerin kendisini hangi neticeye götüreceğini bilmelidir. Aksi halde akıbet felaket olur. Bir kimse, Azrail onun canını yanlış aldı. Senin bana görünmen Azrail'in görünmesi gibidir. Azrail falanın ruhunu almakta hata etti gibi laflar ederse kafir olur. Bunlar küfür sözleridir. Bu sözleri sarf edenlerin kafir olacağı hükmü Tahrim Suresi ayet 6'dan çıkarılmıştır.
Bu ayette buyruluyor ki, meali şudur: ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun başında gayet katı, şiddetli, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildikleri şeyi yapan melekler vardır. Konuyu izah için başka ifadeye hacet var mı? Bazıları diyorlar ki, melek cikletleri, melek çamaşırları, Charlie'nin melekleri, melek gibisin, meleğim, fahişelerin melek takma adı almalarının sebebi. Az önce cemiyet içinde çok kullanılan meleklerle ilgili cümlelerden birkaçını zikrettik. Şu hususu baştan belirtelim. Bugün cemiyetimizde az önceki söz ve benzerleri rastgele kullanılmıyor. Bunlar İslam düşmanlarının Müslümanların melek inancını bozmak için Müslümanlar arasına atılmış bombadan daha fazla tahribat yapan silahlarıdır. Bilindiği gibi imanın altı esasından biri de meleklere inanmaktır. Meleklere iman farzdır. Onlar nurdan yaratılmışlardır. Sayılarını ve mahiyetlerini ancak Allah Celle Celaluhu bilir. İkametgahları itibariyle yer melekleri, gök melekleri, arş melekleri vardır. Gördükleri vazifelere göre de isim alırlar: Cibril, Mikail, Azrail vesaire gibi. Melekler yemezler, içmezler, evlenmezler. Erkek ve dişilikleri yoktur. Bazı cihetlerden meleklere benzeyen varlıklar da vardır. Bunlara cin denir. Cinler saf ateşten yaratılmışlardır. İstedikleri şekillere girebilirler. Bunlar melekler gibi masum değillerdir. İnsanlar gibi mükelleftirler. Mümin ve kafir diye ikiye ayrılırlar. Daima yerde yaşarlar. İnsanlar gibi yer, içer, ürer ve ölürler. Melek kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 78 defa zikredilmiştir. Meleklere iman, iman esasları içinde Allah'a imandan sonra gelir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a imandan sonra meleklerine, daha sonra kitaplarına ve peygamberlerine iman etmek zikredilmiştir. Kur'an'da meleklerin Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kulları olduğu beyan olunmuştur. Onlar Allah'ın emirlerini usanmadan harfiyen yerine getiren masum ve şerefli kullarıdır. İnsanlar topraktan, cinler ve şeytan ateşten, melekler nurdan yaratılmıştır. Meleklerin vazifeleri ayrı ayrıdır. Kur'an'da müminlere, düşmanlara karşı yardım için melekler gönderildiği

0: mütedid ayetlerde beyan edilmiştir. Meleklerden bir kısmının özel vazifeleri vardır. Mesela hafaza, kiramen katibin melekleri gibi. Bilindiği gibi melekler, nurani varlıklar olup, mahiyetlerini ancak Allahu Teala bilir. Ne erkeklere ne de kadınlara benzerler. Memleketimizde meleklerin kadına benzediği imajı verilmiştir daima. Zihinlerde böyle bir düşüncenin kuvvet kazanması için çeşitli usullere başvurulmuştur. İmal edilen cikletlere ve kadın iç çamaşırlarına kadar melek isminin verilmesinin sebebi, Müslümanların gözünde melekleri kadın olarak canlandırmak içindir. Fahişelere melek gibisin denilmesi de bu gaye içindir. Bir kadın yaratılış gayesinden sıyrılıp fahişeliği seçiyor, tele olarak veya genel evde bu işi yürütecek, bu kadın ismini değiştirme ihtiyacı duyuyor ve takma ad olarak melek ismini kullanıyor. Bu hareket tesadüfi değildir. Televizyonda Charlie'nin Melekleri ve Benzerleri filmlerinin oynatılması tesadüfi değil, Müslümanın şuurunu bulandırmak, meleğin fahişe kılığında tahayyülünü sağlamak içindir. Yahudi bu işi öyle ustalıkla yürütmektedir ki, çok Müslüman gafletinden işin gerçeğine ulaşamamaktadır. Birçok ev ve iş yerlerinde uydurulmuş resimler görürsünüz. İbrahim aleyhisselamın İsmail aleyhisselamı kurban etmek üzereyken Cebrail aleyhisselamın bir koçla gelişi resimlendirilmiş. Resimde Cebrail aleyhisselam kadın suretinde çizilmiş, kollar, bacaklar baş açık, göğüsler dışarı fırlamış, güya uçarak koç getiriyor. Resmin üst tarafında da konuyla ilgili ayet konulmuş. Meleğin resimde görüldüğüne inanmak küfürdür. Bu resim nerede görülürse yırtılmalı. Müslümanlar bu konuda uyarılmalıdır. Hasılı, melek inancını ifsat etmek için batıl zihniyet mensupları yoğun ve sinsi çalışmalar sürdürmektedirler. Cikletten kadın iç çamaşırına, fahişelerin takma adından Hazreti İsmail'e bedel koç getiren Cebrail aleyhisselamın resmine kadar birçok şeyde melek inancı ifal edilmektedir. Her Müslüman, her konuda olduğu gibi bu konuda da uyanık olmalı ve İslam düşmanlarının oyununa gelmemelidir.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Tebük. Huneyn Savaşı'ndan kısa bir süre sonra İmparator Heraklius Kudüs'e giden kutsal yolu tekrar inşa ettirdi. Bu, Kur'an'da önceden haber verilen ve o gün müminler sevineceklerdir diye ifade edilen Bizanslıların İranlılara karşı kesin zaferini noktalıyordu. İranlıların Suriye'den ve Mısır'dan askerlerini çekmek zorunda kalmaları da bir sevinç kaynağıydı. Fakat Suriye'de bir tehlikenin yerini diğeri almıştı. İslam devletinin sadece bu taraftan bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu söylenebilirdi. Medine'de Heraklius'un Medine'ye karşı uzun bir sefer düzenlemek üzere ordusuna bir yıllık avans verdiği söylentileri dolaşıyordu. Bunun yanı sıra Bizanslıların güneyde Belka'ya kadar geldikleri ve Lehim, Cudam, Gassan ve Amile kabilelerini ele geçirdikleri söyleniyordu. Bu haberler bir bakıma abartma, bir bakıma da gerçeğin tam tersiydi. Heraklius'un İran seferi sırasında rüyasında kendisini İslam'a çağırmak için mektup yazan adamla özdeşleştirdiği sünnetli bir adamın Suriye krallığını ele geçirişini gördüğü henüz herkesçe bilinmiyordu. Gördüğü rüya öylesine etkili ve açıktı ki Heraklius'un güneye doğru yayılmasını engelledi ve bir dereceye kadar Suriye'yi savunmasına neden oldu. Heraklius Kudüs'ten Humus'a çekilmişti. Orada tüm bu bölgenin fethedileceğinden emin olarak generallerine kuzeydeki diğer bölgelere yayılmaması şartıyla Suriye bölgesini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme veren bir anlaşma yapmayı önerdi. Generallerin bu fikre çok şaşırmaları ve kesinlikle karşı çıkmaları onun bu planı yürürlükten kaldırmasına neden oldu. Fakat Heraklius gördüğü rüyayı hiçbir zaman unutmadı. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın İslam ordularına Suriye kapılarını açacağından emindi. Ya zamanının geldiğini düşünerek ya da kaçınılmaz kuzey seferi için ordularına deneyim kazandırmak için Bizanslılara karşı bir sefer düzenleyeceklerini açıkladı. Daha sonra şimdiye kadar kumanda ettiği en büyük ve en iyi silahlarla donanmış bir ordu kurmaya başladı. O zamana kadar bu tür durumlarda asıl amacını gizli tutmak ve hazırlıkları mümkün olduğu kadar gizli yapmak adetiydi. Fakat bu kez gizlilik yoktu. Mekke'ye ve diğer müttefik kabilelere Suriye seferi için silahlı ve binekli adamlar göndermeleri için haber gönderildi. Milattan sonra 630 yılının Ocak ayının başlarıydı. Mevsim her zaman sıcak olurdu. Fakat o yıl bir kuraklık olmuştu ve ısı her zamankinden daha yüksekti. Aynı zamanda olgun ve taze meyve yeme zamanıydı. Bu iki durum sefere katılmamak için iki sebep teşkil ediyordu. Üçüncü neden ise imparatorluk lejyonlarının dehşet verici şöhretiydi. Münafıklar ve Müslümanlardan az samimi olanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip çeşitli nedenler öne sürerek sefere gitmemek için izin istediler. Bedevilerin çoğu da böyle yaptı. Geride kalanlar içinde dört salih imanlı kişi de vardı. Kâb İbni Malik, Hazreç'ten iki kişi ve Evs'ten bir adam. Bunlar evde kalmak için kesin bir karar almamışlar ve özürler öne sürmemişlerdi. O mevsimde Medine'den ayrılmak onlara o kadar sevimsiz gelmişti ki hazırlık yapmaya başlayamamışlar ve bu işi bugünden yarına ertelemişlerdi. Uyandıklarında ise vakit çok geç idi ve birlikler gitmişti. Fakat çoğunluk hızla hazırlığa koyulmuşlar ve zenginler daha fazla para yardımı yapma konusunda yarışmışlardı. Osman radıyallahu anh tek başına 10 bin adama alet ve binek sağladı. Böyle olduğu halde gitmek isteyen herkese yetecek kadar binek ve alet yoktu. O sırada inen bir ayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin binek ve alet sağlayamadığı için istemeyerek geri çevirdiği, bunun üzerine ağlamaya başlayan 7 ağlayan kişiyi 5 fakir ensar ve Muzeyne ile Gatafan'dan 2 bedevi hafızalara işliyordu. Bütün bedevi müttefikler de katıldıktan sonra ordu 10 bini atlı 30 bin kişiye yaklaşmıştı. Şehrin dışına bir kamp kurulmuş ve herkes hazır olup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yola çıkıp kumandayı ele alana kadar ordu Ebubekir radıyallahu anh'ın yönetimine verilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'ı ailesine bakmak üzere Medine'de bırakmıştı. Fakat münafıklar peygamberin onu bir fazlalık olarak gördüğü ve gözünün önünden uzak tutarak ondan kurtulduğu söylentisini yaydılar. Bunu duyan Ali radıyallahu anh o kadar üzülmüştü ki zırhını giydi, silahlarını kuşandı ve ona katılmak için yalvarmaya niyetlenerek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme konaklardan birinde yetişti. Ona insanların neler konuştuklarını anlattı. O da "Yalan söylüyorlar. Geride bıraktıklarım için orada kalmanı emrediyorum. Geri dön ve beni hem kendi ailende hem de benim ailemde temsil et. Ey Ali, benden sonra peygamber gelmesinden başka senin bana Musa'nın Harun'a yakınlığı gibi yakın olmandan memnun değil misin?" dedi. Kuzeye doğru ilerlerken bir gün sabah namazında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest almakta gecikti. Adamlar saflara dizilmişlerdi. Namaz kılmadan önce güneşin doğmasından korkana dek onu beklediler. Daha sonra Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ın imamlık yapmasına karar verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde hemen hemen birinci rekatı bitirmişlerdi. Abdurrahman radıyallahu anh tam geri çekilecekken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yerinde kalması için itti ve kendisi de cemaate katıldı. Cemaat namazı bitirip selam verince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve kaçırdığı rekatı kıldı. Bitirdikten sonra "iyi yaptınız. Çünkü hiçbir peygamber ümmetinden takva sahibi birinin arkasında namaz kılmadıkça ölmez." dedi. O sırada Medine'de yaklaşık olarak ordu yola çıktıktan 10 gün sonra geride kalan 4 müminden biri olan Hazreçli Ebu Heyseme radıyallahu anh çok sıcak bir günde bahçesindeki ağaçların gölgesine gitti. Orada iki kulübe vardı. Hanımlarının iki kulübeye de su serpmiş olduğunu gördü. İkisi de kendisi için yemek hazırlamış ve içmesi için toprak testide su soğutmuşlardı. Kulübelerden birisinin kapı eşiğinde ayakta durdu ve "Allah'ın Resulü güneşin sıcağı altında sıcak rüzgarlarla kavrulmuş, Ebu Heyseme ise serin bir gölgelikte onun için kendi evinde yemek ve hanımları hazırlanmış." dedi. Daha sonra hanımlarına dönerek "Vallahi Allah'ın Resulüne yetişmeden ikinizin de kulübesine girmeyeceğim. Bu nedenle benim için erzak hazırlayın." dedi. Hanımları onun için erzak hazırladılar. Ebu Heyseme devesini semerleyerek hızla ordunun arkasından yola çıktı. Medine'den Kudüs'e giden yolun hemen hemen tam ortasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece "İnşallah yarın Tebük akarsuyuna ulaşacaksınız. Güneş kızana kadar oraya varamayacaksınız. Ona ulaşan kimse ben gelinceye kadar suya dokunmasın." dedi. Fakat oraya ilk varan iki kişi kaynaktan içtiler. Ordunun büyük bir kısmı geldiğinde birkaç damla su kalmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kişiyi sert bir dille azarladı ve birkaç kişiye çukurlarda bulabildikleri kadar suyu toplayıp eski bir deri parçasına doldurmalarını söyledi. Yeteri kadar su toplandığında kabın içinde ellerini ve yüzünü yıkayıp kaynağın ağzını kapatan kayanın üstüne serpti ve ellerini onun üstünden geçirerek Allah'ın dilediği şekilde dua etti. Daha sonra gök gürültüsü gibi bir sesle birlikte su fışkırdı. Bütün adamlar ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bile hala su akıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında duran Muaz'a döndü ve "Ey Muaz! Belki sen bu yerin bahçelerle dolu bir vadi olduğunu görene kadar yaşayacaksın." dedi. Gerçekten de söylediği gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordu ile yola çıkmayı kaçıran 4 müminin hatası üzerine üzülmüş ve hayal kırıklığına uğramıştı. Tebük'e ulaştıktan birkaç gün sonra onlara yetişen Heyseme için de daha önceden üzülmüştü. Yalnız yolcunun yaklaştığı görüldüğünde henüz yüz hatları belirgin olmamasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua eder gibi "Ebu Heyseme olsa" dedi. Adam onlara yaklaşıp selam verdiğinde de "Yazıklar olsun sana Ebu Heyseme" dedi. Fakat neler olduğunu dinledikten sonra onu affetti. Ordu Tebük'te 20 gün kaldı. Bizans'tan gelen tehlike söylentilerinin gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. Diğer taraftan da Suriye'nin fethi için uygun bir zaman da değildi. Fakat o günlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Akabe Körfezi'nde ve doğudaki sahillerde yaşayan Hristiyan ve Yahudi kabileleriyle bir barış anlaşması yaptı. Yıllık haraç karşılığında onlara İslam devletinin himayesi vaat ediliyordu. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Halid radıyallahu anh'ı 20'si atlı 400 kişiyle Tebük'ün kuzeydoğusundaki Dumat el-Cendel'e göndererek ordunun geri kalan kısmıyla birlikte Medine'ye döndü. Bu önemli kale Suriye'ye giden yollardan birinin ve Medine'den Irak'a giden yolun üzerindeydi. Buranın Hristiyan yöneticisi Ukeydir, Halid radıyallahu anh tarafından yenilip esir edilince çok şaşırmıştı. Halid onu Medine'ye götürdü. Ukeydir radıyallahu anh Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ederek Müslüman oldu.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

kılınacak olan namazın Rabbi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda erişti.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz!

0: Sadakallahul Azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. Cüz.
2: Okuyan İshak Danış.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
5: olma. Şimdi reklamlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Müslümanlar kardeştir. Gel sarılayım sana. Yüzüm gülmüyordu, güldürdün beni. Üzgündüm, sen güneş gibi geldin kapıma. Gönlümü ışıttın, sevince boğdun beni. Bir zafer yaşattın, Allah razı olsun.
11: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, bir Ehl-i Beyt derslerinde yeniden bizleri bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Rabbim hep böyle hayır üzere inşallah bizleri bir araya getirsin. Hayırlarda toplasın. Şerde bizi ittifak ettirmesin. Şerin ittifakçılarını alkışlattırmasın. İnşallah hep Hakk'ın yanında olalım. Hakk'ın sesi olalım. Hak tarafı olalım. Hakk'ın inşallah zalimlerin ensesine indireceği o güzel ellerden biri de biz olalım. Herkes bir şekilde birileri tarafından kullanılıyor. İster bunu söylesinler, itiraf etsinler, ister etmesinler. Mesele Allah tarafından kullanılmaktır. Allah inşallah bizi kendisi kullansın. Kendisi razı olacağı işlerin vesilesi eylesin. O işler içerisinde de ömrü tüketip, ömrün bakiyesinde ona amel defteri adına bereketli bir şey sunmayı bizlere nasip eylesin. Binti Ebiha dedik, babasının kızı dedik, Ümmü Ebiha diyeceğiz bugün, babasının annesi diyeceğiz. Binti Ebiha dedik, babasının kızı Hazreti Fatma, Hazreti Fatma validemizin doğumuyla birlikte hayat defterinin sayfalarını çevirmeye başladık. Mekke hayatında nasıl aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkasında bir gölge gibi onu takip ettiğine şahit olduk. Hicretin zorlu yollarını yürüdüğünü gördük. O zorlu yolların sonrasında 17 yaşında, gençliğinin baharında bir genç kız iken Medine'ye varışını, nasıl vardığına dair de az da olsa birkaç şeyi söyleyerek o varışı, hicret yolculuğunu ve Yesrib'den Medine olan o iman şehrinin ilk sakinlerinden biri olarak babasının yanında yer aldığını gördük. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde kaldı. Şimdi bizim sırtımızı yasladığımız o büyük dağın evinde 6 ay, 7 ay kaldı. Hazreti Fatma validemiz de o günlerde geldi. Daha Hücre-i Saadet inşa edilmemiş. Bu konuda bazı ihtilaflar var ama genel bazı olayları da dikkate alarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Menzil dediğimiz aleyhissalatü vesselamın Hücre-i Saadetlerindeki odalar yapılana kadar Fatma validemizin kaldığı yer Ensar'ın evleridir. O Ensar hanımlarından artık kimse ki kim olduğuna dair de bir ipucu yakalayabiliyoruz buradan. O evlerde kaldı. Ne zaman ki Mescid-i Nebevi inşa edildi, ondan sonra iki oda Efendimizin hanımlarından Sevde validemiz ve Ayşe anamız için yapıldı. Hemen o iki odanın arkasına da bir oda daha inşa edildi. O odada da o gün için Peygamber aleyhissalatü vesselamın evinde kalan iki kızı, Ümmü Gülsüm ve Hazreti Fatıma validelerimiz kalmaya başladılar. Biliyorsunuz Mescid-i Nebevi'nin inşası bitince aleyhissalatü vesselam Efendimiz gerçekten insanlık tarihinde o düzeyde ikinci bir örneği olmayan Ensar Muhacir kardeşliğini gerçekleştirdi. Bu kardeşliği yaparken genelde erkek sahabilere kardeş kılardı. Muhacir olan erkekler, muhacir olan ensara kardeş olurdu. Kardeş kılınanlar da ailece zaten o kardeşliğin atmosferini yaşarlardı. Ancak biz o kardeşliğin iki isim üzerinde istisnai bir şekilde hanımlar üzerinde olduğunu da görüyoruz. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisi Ali'yi kendisine nasip olarak ayırıp dünya ahiret sen benim kardeşimsin deyip Ali'ye kardeş olmuştu. Ama Ayşe anamız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hücresinin sultanlarından biri olmasına rağmen Ebu Eyyub el-Ensari'nin hanımı olan Ümmü Eyyub ile kardeş kılmıştı kendisini. Hazreti Fatma'nın da böyle bir istisnai hali vardı. O da Enes'in annesi Ümmü Süleym ile kardeş kılmıştı kendisini. İki tane hanım sahabiler içerisinde istisnai olanlar bunlar ve bunlar da Ayşe anamız ile Hazreti Fatma'ya nasip oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra Muhacir Ensar kardeşliği kılındıktan sonra Medine'de İslam devletini kökleştirmeye başlayıp İslam toplumunun temellerini bir şekilde daha da derinleştirip Medine'den medeniyet doğurma adına gayret vermeye başladığı zaman Fatma anamızın tavrı aynen Mekke'deki tavır gibidir. Nasıldı Mekke'deki tavrı? Bir gölge gibi babasını adım adım takip etmesi. Medine'de de aynı şey geçerlidir. Medine'de de Fatma validemiz bir gölge gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın her daim yanında, arkasında bir şekilde ona moral veren, bir şekilde ona destek olan, bir şekilde ona analık yapan, babasının anası odur zaten, o analığın üzerine geleceğiz. Babasının annesi olarak ona analık yapan bir duruşunun ve kametinin olduğunu görüyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki, Fatıma anamız Bedir'in arkasından Ali ile evlendi. Artık o bir ev hanımıydı. Ali gibi bir kocanın hizmetini yapmalıydı. Sonra o eve meyveler verecekti Allah. Onları biraz daha detaylı anlatacağım size gelecek derslerde. Böyle olduğunu da biliyoruz. Peki böyle olmasına rağmen Hazreti Fatıma babasının kızı ve babasının anası iken Ali'ye de hanım olarak ikisini nasıl dengelemiştir, nasıl ikisini dengeli bir biçimde yürütmüştür de ne babanın hakkına, ne ananın hakkına, ne Ali'nin hakkına, ne çocukların hakkına, daha da ötesi ne peygamberin hakkına, ne Allah'ın hakkına herhangi bir ihlal edici bir adım atmamıştır. Hazreti Fatma demek ne demekti? Babasının kızı demekti. Her hak sahibine hakkını ver diyen bir babası vardı onun. Onu dediği zaman karşısında kim varsa aynı şeyi beklerdi. Babasının kızıdır diye Fatıma'yı ondan kayırmazdı. Onun da kocasına itaatini isterdi. İstetmiştir ve nasıl uygulattığını göreceğiz bir dahaki derste. Ama buradan şunu anlayabiliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişen Hazreti Fatıma hak meselesinde babasından aldığı ders üzere yürümüştür. Nedir o ders? Zamanı israf etmemek, değerlere Allah'ın verdiği değer nispetinde bir sıralama yaparak hayatında yer vermek. Eğer bugünün insanı olarak bizim hayatlarımızda bazı problemler varsa bu iki noktada sıkıntımız var. Zamanın hakkını veremiyoruz. Tam anlamıyla kullanamadığımız için o zaman ne yazık ki bize kifayet etmiyor. Hepimiz zamansızlıktan şikayet ediyoruz değil mi? En başta ben ediyorum. Bazen arkadaşlar bir şeyler söylüyorlar. Ben zamanın yetmediğinden dem vuruyorum. Aynı şekilde sizin de öyle olduğunuzu biliyorum. Ama zamanı gerçekten biraz daha hakkına riayet ederek koruyabilsek, bu manada biraz daha hassasiyet gösterebilsek bereketlendiğine hepimiz şahit olacağız. Hazreti Fatma anamız babasından aldığı ders ile bunu yapıyor ve hiçbir hak sahibinin hakkını ihlal etmiyor. Babanın da hakkını veriyor baba olarak, peygamberin de hakkını veriyor peygamber olarak. Ali'nin, çocukların, hatta akrabalarının, toplumun, komşuların haklarını ödediklerine de şahit oluyoruz. Hazreti Fatma'nın hayatı bu manada bizlere de çok farklı örneklik teşkil edecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ondan çok farklı bir hava gördüğü için Hazreti Fatma ile münasebeti hep farklıydı. Düşünün, bir baba kızı içeriye girdiği zaman ayağa kalkacak. Kızı gelmeden o kızına yürüyecek. Ellerini ellerinin arasına alacak. Ellerini öpecek. Böyle bir baba gördünüz mü? Nasıl öpüyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Önce içini, dışını, son,

Hayırdır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatma'dan cennetin kokusunu alır. O muhabbetten dolayıdır ki Efendimiz ne zaman Medine'den çıksa, İbn Abbas'ın sözünü aktarıyorum size, en son gördüğü kızı Fatma olur. Ne zaman Medine'ye varsa en ilk gördüğü kızı Fatma olurdu. Böyle bir şey niçin olsun? Demek ki farklı bir hava görüyor. Farklı bir şey alıyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu yapıyor. O gün için başka kızları da var hayatta. Elbette ki biz onları sevmediğini asla söyleyemeyiz. Ama gerçekten Hazreti Fatma'nın yeri Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında farklıdır. Çoğu kez anlatmışımdır. Yine anlatmakta tekrarında fayda var. Hakimin Müstedrek'inde Ebu Nuaym'ın hilyesinde geçen bir rivayet. İhtimal Hayber dönüşü. Çünkü kaynaklarımız tam zamanı vermezler ama olayı tam anlamıyla biz anlamaya çalıştığımız zaman bunu fark edebiliyoruz. Hayber'in o zorlu yollarından sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz girdi Medine'ye. Onun sünneti üzere önce Mescid-i Nebevi'ye vardı. Sağ salim Medine'ye vardığı için 2 rekat şükür namazı kıldı. Evi mescidinin içinde, odalar orada. Evlenmiş Fatma Medine'nin biraz içlerine doğru bir yerde oturuyor. Odasına, hücre-i saadete çekilmeden önce Fatma'sını görmeye gidiyor. Fatma da bunu biliyor. O da babanın yolunu gözlüyor. Günlerdir onun yolunu gözleyip de vardığını görünce evin kapısının önünde bekliyor. Baba ona doğru yürüyor, kız bekliyor. Babasının geldiğini görünce Hazreti Fatma da babasına doğru yürüyor. Yolun bir yerinde birbirlerine sarılıyorlar ve ağlamaya başlıyorlar. Hazreti Fatma bir taraftan ağlarken bir taraftan da babasının yolculuktan dolayı üzerinde oluşan tozları silkeliyor. Günlerdir o günkü şartlar içerisinde bir yolculuk yapmış. Onları silkelerken baba diyor, ne zaman bitecek bu sıkıntılar? Nereye kadar? Bu dert, bu sıkıntı, bu yorgunluk, bunun bir sonu yok mu? Sabret kızım. Allah babanı zayi etmeyecek. Gün gelecek, babanın adı yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpitten, kerpiçten, kiremitten yapılmış her eve ya izzet ile ya zillet ile girecektir. Sözü anladınız mı? Ne dedi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Öyle bir hal olacak ki dünyanın dört bir tarafında onun babasının ismi, o isme de kurban olalım, o babaya da kurban olalım. Onun babasının ismi dünyanın dört bir tarafına girecek. Temimi Dari Filistin'de metfundur. Aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişmiş bir sahabidir. O da aynı olayı nakleder bize biraz farklı bir rivayetle. Rivayet şöyledir. Babanın adı gecenin ve gündüzün olduğu her yere girecektir. Ne demek bu? Bu çok şey demek. Dünyanın her tarafı zaten belli. 6 ay gece, 6 ay gündüz olan yerlere de girecek o babanın adı. Ama bir gün gelecek, eğer dünyaların dışında bir yerlerde hayat emaresi olacaksa Muhammedun Resulullah orada da anılacak inşallah. Orada da olacak, hiçbir yer bundan mahrum olmayacak. Allah aşkına söyleyin, şu söze, şu hadise hangi biriniz sadakta ya Resulallah demez? Biz şu gün bile ona şahit olduk elhamdülillah. Dünyanın her tarafında ezan okunuyor. Bazı yerlerde minarelerden okunuyor, bazı yerlerde gizli okunuyor. O gizli okunan yerler de sizi bekliyor. Siz eğer el uzatırsanız, siz olursanız, evlerinizi Medine ederseniz, sokaklarınızı Medine kılarsanız Allah'ın izniyle dünyanın dört bir tarafında
O ezan semayla

0: buluşacaktır. Allah hepimize bunu nasip eylesin. İşte Hazreti Fatma ile aleyhissalatü vesselam arasındaki o muhabbetin, o güzel kaynaşmanın, o güzel görüşmenin tablolarından bir tablo. Geçen derste yine anlattım, yine anlatacağım. Çok farklı bir rivayettir o. Ebu Davud'da geçen bir rivayet, hadiseyi bize aktaran da Sevban radıyallahu anh. Sevban diyor ki, döndük geldik aleyhissalatü vesselamla bir seferden. Yol boyunca Efendimiz sözü döndürüp dolaştırıyor, Hasan'a getiriyor, Hüseyin'e getiriyor, Fatma'ya getiriyor, Ali yanında. Sözü iki de bir döndürüp dolaştırıyor, onların üzerine getiriyor. Biz anladık ki Efendimiz çok özlemiş. Geldik, yine Mescid-i Nebevi'ye vardı, namazını kıldı. Fatma'nın evine doğru yürüyor. Yürürken bir anda yolunu çevirdi. Çocuklar Hasan ile Hüseyin kapının önünde oynamalarına rağmen onlara bile bakmadan dönüp geldi Mescid-i Nebevi'ye. Sonra biz anladık. Meğer Fatma'nın evinin önünde bir örtü varmış, güzel bir örtü. Hasan ile Hüseyin'in kollarında da birer bilezik varmış, birer künye gümüşten. Efendimiz yakıştıramamış ehli beyte bunları. Yakıştıramadığı için de onlara hasret duymasına rağmen onları görmeden geri dönmüş gelmiş. Fatma babasının kızıdır, anlamış meseleyi. Çekmiş almış örtüyü, bir Ensari Müslümana hediye etmiş. Çocuklarının kollarından da o bilezikleri çıkarmış. Çocuklar ağlamaya başlamışlar. Büyüye söz dinletmek kolaydır da küçüğe kolay mıdır? Susturamayınca kırmış o bileziklerden bir tanesini, bir parçasını Hasan'a vermiş, bir parçasını Hüseyin'e vermiş. Ama çocuklar yine ağlıyorlar. En son diyorlar ki, seni gidip dedemize şikayet edeceğiz. Göz yaşları içerisinde, ellerinde o kırık bilezikler Mescid-i Nebevi'ye giriyorlar, kendilerini Efendimizin kucağına atıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz birini bir dizine, birini bir dizine oturtturuyor. Meseleyi anlıyor. Fatma'nın babasının kızı gibi davrandığını da anlıyor. Gözyaşları orada da Aleyhissalatü vesselamın gözlerinden akmaya başlıyor. Sevban'a dönüp diyor ki, Sevban diyor, al bunu götür falanca Ensari Müslümanların evine. O Ensari Müslüman çok büyük ihtimalle o işleri yapıyor. Bir tane gerdanlık kızım Fatıma'ya, deniz kaplumbağasından iki tane bilezik de bu çocuklarımı al. Ücreti ne kadarsa ben ödeyeyim. Alıp götürüyor Sevban çocukları ve onları alıyor. Sevban bu rivayeti bize aktarırken orada bir cümle söylüyor ki, şeref ve sorumluluk dengesi altında Ehli Beyt'in ne demek olduğunu biz o cümle üzerinden anlamıştık. Ehli Beyt'imin dünyaya meyletmesini istemem. Onların dünyalık nimetlerini hepsini en üst düzeyde tatmalarına gönlüm razı olmaz. Çünkü onların bir konumu var. O konumun, o temsiliyet makamının hakkı gereği onlar biraz daha farklı olacaklar. Onun için onların dünya hayatının güzel şeylerini yiyip bitirmelerine gönlüm razı olmayacak diyecek Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Sevecek, sevgisi çok farklı olacak ama böyle de bir durumda, böyle bir konumda da onları konuşlandıracak, onları orada görmek isteyecek.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91,8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyor.

0: yoksanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
9: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Müntakimsin sen. Müntakimsin ki mazlumların ahını yerde komazsın. Zalimlerden er geç intikam alırsın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Bedir günlerine geliyor.

diyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında önemli bir savaş olan Bedir Savaşı'na, hicretin ikinci yılıdır. O günler 313 kişiyle Efendimiz Bedir'e doğru yürümeye başlayacağı sırada Osman'ın evinden haber gelir ki Rukiye validemiz çok hastadır. Ve Efendimiz cihat beklemeyeceği için, böyle bir sefer ertelenmeyeceği için kızını o halde bırakarak Bedir'in meydanına doğru yürüyecektir. Biliyorsunuz savaşın neticesini, 70 müşrik öldürülecek, 70 müşrik esir alınacak. İman ile inkarın o ilk karşılaşmasında Kur'an'ın Yevmul Furkan dediği o büyük günde iman inkarı yerle bir edecek. Efendimiz müjdeci gönderiyor. Daha kendisi varmamış Bedir'den Medine'ye. Zeyd bin Harise varıyor Medine'ye. Müjde, müjde diyor. İman inkara galebe çaldı diyor. Ve o anda Fatma'nın ağlama sesleri duyuluyor Rukiye'nin evinde. Hazreti Rukiye validemiz ruhunu Rahman'a teslim etmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, düşünün, 2 yıl sonra, Medine'ye geldikten 2 yıl sonra, öncesini de hesaba katalım, 13 yıl Mekke'deki o zorluk günlerinden sonra, 15 yıllık bir süreç, belki birkaç gün gülecek, o bile nasip olmuyor. Bedir'in sevincini bile tatmadan varıyor Osman'ın evine. Rukiye validemizin cansız bedenini görünce alıyor kızının o mübarek başını göksüne doğru yaklaştırıyor. Kızım diyor, yürü, Osman bin Mazun'un yürüdüğü yere yürü diyor. Osman bin Mazun muhacirden ilk vefat edendir. Baki kabristanlığına defnedilmiştir. Aleyhissalatü vesselam onu da oraya defnedileceğini beyan etmek için bunu söyleyecektir. Birbirlerini teskin edecekler. Aynen Hatice validemizin vefatında olduğu gibi. Hazreti Fatma babasını, babası kızını teskin edecekler. Ama ölüm, ayrılık zordur. Elbette ki onlar iman etmiştir. Ama ölümün acısı insanı acıtır. Hazreti Fatma babasını çok fazla üzmek istemez. Onun için bazen ablası Rukiye'nin mezarına tek başına gider. İbn-i Sad Tabakat'ta aktarıyor bu rivayeti. Varır bir gün Rukiye'nin kabrinin önüne, oturur ve orada ağlamaya başlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de demek ki takip etmiş Fatma'sını, o da gelir oraya. Oturur yanına, İbn-i Sad'ın tabakatında aktardığı şekliyle aynen aktarıyorum. Elbisesini çevirdi diyor Efendimiz. Çevirdiği elbiseyle Fatma'nın gözyaşlarını sildi. O ağladı, o sildi, o ağladı, o sildi. Böyle bir muhabbet, böyle bir bağ. Gelin Bedir'den sonra, bir yıl sonrasına Uhud'a yürümüş Efendimiz 1000 kişiyle. İbn-i Selül 300 adamını almış geri dönmüş. 700 kişinin iyi Efendimiz Uhud Dağı'nın yamaçlarına konuşlandırmış. 10 ya da 15, sayılar muhtelif. 10 ya da 15 kadını da Uhud'un biraz gerisinde askerin diğer ihtiyaçlarını karşılamak için Efendimiz müsaade etmiş onlara. O 10 ya da 15 hanımdan bir tanesi de Fatma anamızdır. Cihat meydanında da var Fatma. Fatma demek her şey demekti ya. Usvetün Hasene'nin kızı demek. Usvetün Hasene demekti ya. Mücadele meydanında da, cihat meydanında da nasıl durur bir hanım, onu gösterecek aleme. Bekliyor. Savaşı biliyorsunuz, Uhud'u anlatmaya hiç gerek yok. O sıkıntılı anların içerisinde Aleyhissalatü vesselam Efendimizin öldürüldüğü şaiası yayılınca kadınlar da birer birer Uhud'un meydanına giriyor. Fatma anamız da o halde, babasının öldüğünü duyduğu bir halde Uhud'un meydanına giriyor. Geliyor Uhud'un yamaçlarında babayı görüyor, kan revan içerisinde. Ölmediğini görünce seviniyor.
sarılıyor, orada da aynı tavırdır. Hemen Ali'ye, Ali koş diyor. Koş ve bana su getir. Hazreti Ali kalkanını çeviriyor, kalkanının içerisine su koyuyor, o suyu alıp getiriyor. Fatıma validemiz Uhud'un o anında Ali'nin getirdiği suyla babasının akan kanlarını temizlemeye çalışıyor. Ama kan bir türlü durmuyor. Orada bir hasır yakıyor. Küllerini bastırıyor kanayan yerlere, özellikle yanaklarına batmıştır miğferin halkaları, oralara ve kanı durduruyor. O halde babasının tedavisiyle, yine bu da İbni Sad'ın naklidir, bir ay meşgul olduğunu biliyoruz. Bir ay boyunca babasının tedavisiyle bizzat o meşgul olmuştur. Geliyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz toparlanınca kanlar içerisindeki kılıcını kızına uzatıyor. Fatma diyor, bu kılıcımı yıka. O kılıcım Uhud günü bana çok vefalı davrandı. Hazret Fatma validemiz babasının elinden kılıcını alırken şöyle bir Ali'ye dönüyor. Sert bir bakıyor Ali'ye. Sanki bir söz yok ama edadan bu anlaşılıyor. Arkasından, devamından da bu olduğu zaten bellidir. Babam bu hallerdeyken sen neredeydin dercesine şöyle Ali'ye bir sert bakıyor. Ali de anlıyor o bakışın nedenini, Efendimiz de anlıyor. Hazret Fatma yürümeye başlarken Ali diyor ki, al benim kılıcımı da yıka. Onun kılıcı da kanlar içerisindedir. Ali'nin kılıcını sertçe alıyor elinden. Efendimiz bir baba, bir babaca tavır ortaya koyacak. Bir baba nasıl davranır onu gösterecek. Kızıyla değil, Ali'ye dönüyor ve diyor ki, Ali diyor, gördün değil mi Asım İbni Sabit'i, Haris İbni Simme'yi, Ebu Ducane'yi nasıl kahramanca savaştılar? Aynen senin gibi savaştılar. O son söz çok mühimdir. Aynen senin gibi deyince Fatma anamızın yüzünde güller açıyor. Demek ki Ali Alice davranmıştır. Zaten davranmıştır. İstikamet timsali olan, istikamet örneği olan bir Ali'den başka ne beklenir? Ama Hazreti Fatma orada babasından bunu duymak istiyor. Gerçekten Ali kendisine yakışanı yaptı mı, yapmadı mı? Efendimizin bu sözüyle Fatma anamız memnun olur ve kılıçlar yıkanır, sahiplerine getirilir. Uhud'un arkasından 2 yıl geçmiştir Hendek'te. Hendekler kazılıyor günlerce, 20-21 gün sürecek o kazı işleri. Fatma anamız o kazı günlerinin sonlarına doğru ekmek pişirmiştir çocuklarına. Onlardan bir iki tanesini alıp babasının yanına getirmiştir. Ekmekleri babasına uzattığı zaman babanın söylediği söz şu: kızım, baban 3 gündür bir şey yemedi. Senin getirdiğin bu ekmeklerle inşallah babanın midesi doyacak diyecek. Ve orada da babanın o halinden dolayı Fatma validemizin yine gözleri, her zaman zaten azığı Ehli Beyt'in gözyaşı olduğu için orada da azığı gözyaşı olacaktır. Mekke'nin fethi gününde babasının tam arkasındadır. Buhari tam yerini vermez ama büyük ihtimalle Mekke'dedir ve fetih günlerindedir. Banyo yaparken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ona sütreyi, perdeyi tutan da kızı Fatma olacaktır. O yol boyunca da babasının yanında yürüyecek. Veda haccında da bir gölge gibi babasını takip edecek. Ve o haccın fıkhının oluşmasına birkaç rivayet ile sebep olacak. Fatma demek siyerin her sayfası demek. Fatma demek Medine'de Aleyhisselatü Vesselam'ın adının karıştığı her olayda şöyle ya da böyle bir şekilde adının geçmesi demek. Çünkü o babasının annesi, çünkü o babasını bir gölge gibi takip eden sadık, gerçekten de babasına sığınak olan bir ana. Muhabbet en üst düzeyde. Allah aşkına dostlar, şöyle biraz düşünün.
sizin kızınıza böyle bir muhabbet duysaydınız, siz kızınıza duysaydınız, şu endişeyi taşırdınız değil mi? Bu kadar muhabbet acaba kızımı şımartır mı? Belki biraz Fatma validemize yakışmayacak kıyas yapacağız ama anlayabilmemiz için bu kıyası yapmamız lazım. Toplumun içerisinde ayak ayağa kalkacaksınız geldiğinde. Ellerini alıp öpeceksiniz. Kendi yerinize oturtacaksınız. Saygı duyduğunuzu herkese hissettireceksiniz. 20 yaşlarında, 17 yaşlarında, 15 yaşlarında bir kız ne hale girer? Nasıl davranır ve böyle bir yakınlık, böyle bir ilgi acaba kızı şımartır mı diye bir endişe taşırsınız değil mi? Bakın bizim hepimiz Anadolu insanıyız. Babalarımız biraz serttir. Bazıları çocuklarının yüzünü bile öpmezler. Aman şımarmasın diye. Elhamdülillah şu o şimdilerde artık kalmadı. Duyuyorduk eskiden. Babalar çocuklarını sofraya bile oturtmuyorlardı. Aynı sofrada yemek yemiyordular ki çocukları şımarmasın diye. Az bir şeyde yüz verselerdi gerçekten çocuk şımarıyordu. Ama burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz farklı bir iletişimle, farklı bir düzlemle kızıyla ilişki kurduğu için o kadar ilgi, o kadar alaka ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bahsediyoruz. Dikkat buyurun. Ona rağmen Fatma'nın kametinde, duruşunda en ufak bir sıkıntı yoktur. 20 yaşında babaya ana olabilecek kadar olgunlukta ve kıvamdadır. O da Hazreti Fatma'yı Fatma yapan bir hususiyettir. Bakın o evde aleyhissalatü vesselamın hanesinde 9 tane hanım bir anda vardı. 9 hanımı idare etmek de Efendimiz'e yakışan bir kametti. O hanımlar hepsine canlar feda, hepsi bizim analarımız. Elbette ki içlerinde bazı sıkıntılar oluyordu. Hatta bu 9 hanım 3 gruba ayrılmıştı. Bir grubun başında Ayşe anamız var. Bir grubun başında Zeynep binti Caş var. Bir grubun başında Ümmü Seleme validemiz var. Bazen hepsi birleşirlerdi, yine de Ayşe anamızla baş edemezlerdi. O da Ayşe anamızın halidir. 3 grup aralarında sıkıntılar var. Ve Hazreti Fatma o eve gidip gelen birisidir. Bakın rivayetlerin bize verdiği bilgi üzerinden konuşuyoruz. Bir gün olsun bu analarımızdan hiçbiri Hazreti Fatma'dan şikayetçi olmamıştır. Bir gün olsun Hazreti Fatma onların özel meselelerine hiç karışmamıştır. Bazen hakem olarak tayin ettiklerinde de adalet neyse onu söylemiştir ve onun verdiği hükme analarımız da rıza göstermiştir. Ve yine Fatma validemizin ortaya koyduğu o kametle analarımızın arasına hüsnü zan tohumu ekerek bazen gerginleşen ortamı o yatıştırmıştır. Analık budur değil mi? Babasının anası diyoruz. Ana olduğu için böyledir tavır. Ve böyle olduğu için ne zaman annelerimiz Efendimiz'den bir şey istemek durumunda kalsalar, Hazreti Fatma'yı, yaşı 20 olan, 22 olan, 23 olan Hazreti Fatma'yı aracı kılarlar. Bakın hayatının Efendimiz'in son devresine dair bir örnek aktarayım size. Hastalanmış. Vefatına yakın günler ama tam böyle yatağa mahkum olduğu günler değil aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Hastalandığı günler Efendimiz Ayşe anamızın evinde kalmak istiyor ve orada kalıyor. Diğer annelerimiz bundan rahatsız. İstiyorlar ki Efendimiz'den bir şekilde istifade etsinler, nasiplensinler. Onun için Efendimiz'e de söyleyemiyorlar. Fırsatını kolluyorlar. Fatma validemiz bir gün eve geldiği sırada annelerimizden bir iki tanesi bunu ona anlatıyorlar. Biz istiyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim evlerimizde de kalsın. Biz onun hastalığıyla ilgilenip
onun rahmetinden, o sevaptan nasiplenelim diyerek böyle bir taleplerini söylüyorlar. Fatma validemiz bu normal ve doğru olan talebi alıyor. Ayşe validemizin odasına giriyor. Ayşe validemizin olmadığı bir anı kollayarak aleyhissalatü vesselam efendimize söylüyor. Ya Resulallah diyor, ya da ya babacığım diyor, ya ebeti çok fazla kullandığı bir hitap şeklidir. Ey babacığım, diğer hanımlar bu halden şikayetçiler. İstiyorlar ki onlar da senden nasiplensinler. Ve Ayşe'nin evinde bu kadar fazla kalman onları rahatsız ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle bir dönüyor Fatma validemize. Ey Fatma diyor, yoksa sen benim sevdiğimi sevmiyor musun? Nasıl sevmem ya Resulallah seni diyor. Hep kullandığım bir cümle var diye bakın onun yerini öğrendiniz. Nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah? Onun yeri burası işte. Nasıl sevmem ya Resulallah senin sevdiğini? Ama ben istiyorum ki diğer annelerimiz de, diğer hanımlar da bundan nasiplensin. Efendimiz babasının anası olan Fatma'nın bu sözlerini, bu görüşünü kabul ediyor. Battaniye ile taşınacak kadar ağırlaşana kadar hastalandığı günler dahi hanımlarının evlerini ziyaret ediyor. İşte babasının kızı budur. Babasının ortaya koyduğu bir işe bu şekilde müdahil olarak babasının bu manada diğer hanımlara da bir şekilde nasipdar etmesi için, nasipdar kılması için attığı adım böyle bir adımdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ondan aldığı bu havadan olsa gerek ki Fatma validemizde de gerçekten her daim bunun ötesinde şeyleri görmek mümkündür. Böyle biri olmasına rağmen dünya nimetleri adına bir şeyi tatmış mıdır diye Fatma validemizin hayatına baksanız bir şeyi göremezsiniz. Elini kaldırsa Medine'de onun eline ve talebine icabet eden onlar olur, yüzler olur ama babadan öğrenmiştir, hiçbir şey istemeyecektir. Fatma'nın evinde aylarca günlerce tencere kaynamasa dahi bir talepte bulunduğuna şahit olmuyoruz. Bazen bıçak kemiğe dayanmıştır, artık çok zor anlardır. Hazreti Fatma birkaç kez babasının yanına bu taleplerle gelmiştir. Mesela onlardan bir tanesi Buhari ve Müslim'in ortaklaşa rivayet ettiği ama başka kaynaklarda da olayın ayrıntıları anlatıldığı o hadise, herhalde yine Hayber'in sonrası, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın eline hizmetliler, köleler geliyor. Fatma anamız, evde 2-3 çocuk var, onların sıkıntısı bir taraftan, evin bakımı bir taraftan, şimdi genç kızlarımız bu sözüme kızacaklar ama kızsınlar, yine de söyleyeceğim. Kayınvalidesinin hizmeti bir taraftan, onu anlatacağım bir dahaki ders size. Öyle bir hal de var Fatma validemizin hayatında. Bu kadar hizmete rağmen o sıkıntılar çektiği bir anda hizmetliler, köleler gelince Ali diyor ki git babana bir tane hizmetli iste, versin sana, hiç değilse evin bazı işlerinde sana yardımcı olsun. Gidiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Hicre-i Saadet'te yok. Ayşe anamız soruyor niçin geldiğini. Hazreti Fatma söylüyor talebini, dönüp geliyor. Artık gecenin ilerleyen saatleridir. Hazreti Fatma'nın bizzat anlattığı, girmişlerdir yatağa, yatmak üzeredirler. Efendimiz kapıyı çalıyor. Onlar yataktan kalkmak istediklerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz bırakmıyor. Yatağın ortasına uzanıyor. Sağında Hazreti Fatma, solunda Ali. Hatta Hazreti Fatma o anı bize anlatırken diyor ki babamın ayağı benim ayağıma değince babamın ayağının soğukluğunu ben bedenimde hissettim. Öylece birkaç dakika duruyor. Sonra sözü Allah'a itaatten açıyor. Kızım, Allah'a itaat et. Sonra sözü kocaya itaate getiriyor.
kocana da itaat et ve ona sadık ol. Çünkü biz itaatkar bir toplumuz. Biz itaati kölelik olarak anlamayız. Siz bakmayın Allah aşkına şu anda modernizmin bize dayattığı o sapkın şeylere. Biz itaat etmekle de şeref duyarız. Çünkü Allah bize itaati emretti. Eğer kocamız bize günahı teşvik ettirmiyorsa, günaha küfre ait bir şey söylemiyorsa, Müslüman kadına düşen şey kocaya itaattir, itaattir. Bundan başka bir şey bir Müslümanın ağzına yakışmaz. O eşitlik meselesi, onlar bizim meselelerimiz değil. Onlar onların meselesi, onları konuşup dursunlar. Ama Müslümanların aile modelinde son sözü söyleyen otorite kim ne derse desin babadır. Bunun onlarca hadiste ifadesi vardır. Bunun onlarca uygulaması asr-ı saadette mevcuttur. Kur'an'da da zaten ayetler vardır. Fatıma validemize bunu söylüyor. Kocana da itaat et. Sonra diyor ki kızım, bugün Ayşe'ye bir taleple gelmişsin. Babanın sana vereceği bir hizmetli yok. Yok mu ya Resulallah? Hadi diyelim Hayber'de olmasın. Ya Huneyn'de? 6000 esirden bahseder yine İbn-i Sa'd. Bir hizmetli verse ne olur? Vermeyecek. Ehli beyt o. Dinin intikal ve muhafazasında bir rol biçilmiş onlara. Temsiliyet makamının hakkını ödeme adına onlar hep veren olacak. Almayı öte tarafa bırakacaklar. Hatta onlar almanın hesabını öte taraf için bile yapmayacaklar. Zor değil mi bu cümleyi anlamak? Zor, ben de kolay söyleyemiyorum. Ama öyle, onların hayatında olan şey bu. Sana bundan daha hayırlısını söyleyeyim mi? Söyle babacığım. 2-3 ihtilaf var sayılarda. Ya 10'ar tane. Ya 33-33-33. Ya 33-33-34. Buhari'de geçen budur. Yatağa yattığında en son sözlerin Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber olsun. 33, 33, 33. Hadi Bukhari'nin üzerinden konuşalım. Allahu Ekber 34. Ne istedi Fatıma anamız? Hizmetli istedi. Ne verdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kelimeler verdi. Bizim dünyamızdan baksak şunu deriz değil mi? Söz, kelime karın mı doyuruyor ki babacığım bize bunları öğretiyorsun? Ama Fatma'nın dünyasından baksak, evet, söz karın doyuruyor. Kelimeler adamı doyurur. Çünkü insanda mide bir tane değildir. İki tane midesi vardır insanın. Bir bildiğimiz mide ki biz ona çok iyi çalışırız. Bir de ruhun midesidir. Bildiğimiz mide besinle doyar. Ruhun midesi kelimelerle doyar. Sözlerle doyar, sohbetle doyar. Allah aşkına ne işiniz var burada? Siz burada beni dinlemeye gelmediniz. Ruhunuzun açlığını gidermeye geldiniz. Eğer ruhunuzun açlığını hissetmemiş olsaydınız, bakın Kartal'dan gelen arkadaşlar, Yalova'dan gelen arkadaşlar, Gebze'den gelen arkadaşlar, Adapazarı'ndan gelen arkadaşlar, her cumartesi ne işiniz var burada? Açlığınızı hissettiniz, doyurmak için de sohbete gelip muhatap oldunuz. Kim demiş kelimeler karın doyurmaz diye? Vallahi öyle bir doyurur ki, Hazreti Fatma validemiz doyurduğunun en büyük şahididir. Ben o tesbihatı yapmaya başlayınca diyor Fatma anamız, vallahi bedenimde bir dirilik, işlerimde de bir hafiflik gördüm. Bu sözün üzerine hadis şarihleri şöyle bir tespitte bulunurlar. Allah'ı zikretmek kalbe şifa, bedene ise güçtür. Niye biz savaş meydanlarında Allah Allah deriz, anladınız mı? O Allah sözü bizim dizimize derman olacak, dilimize ferman olacak, gücümüze güç katacak. Bir Allah sözüyle, bir Allahu Ekber sözüyle bambaşka bir hale geleceğiz. Belki besinin, yediklerimizin,
yaptıramayacağı işi bir kelime, bir sözcük yaptıracak. Hazreti Fatma bunu anlıyor. Anladığı için de babanın söylediğini alıp yüreğinde saklamıyor, hayatının bütün alanlarına yayıyor. Olayı bize Hazreti Ali'nin naklinin üzerinden konuşursak, diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu tesbihatı bize söyledikten sonra ben bir gece olsun onu yapmadan yattığımı hatırlamıyorum. Çok iddialı bir söz söylüyor Hazreti Ali. Biri dayanamıyor, biraz daha somut bir cevap bekliyor. Ali diyor sen hayatında çok şeyler gördün. O zorlu günlerde de yaptın mı? Vallahi yaptım diyor. Ali diyor söyle söyle. Sıffın gecesinde de yaptın mı? Ölüm kalım gecesi Hazreti Ali için. Sıffın gecesinde de yaptın mı? Vallahi yaptım diyor. Ali yapar. Niye? İhsan şuuru Ali'de olması gereken yerin en üstündedir. Ama ihsan şuuruna varmayan, ihlası hayatından tam anlamıyla ihya edemeyen, sizleri tenzih ediyorum benim gibi diyeyim, benim gibi konuşan insanlarda riya çok olur çünkü böyle insanlarda gözler, bakışlar kendilerinde olduğu zaman en iyi Müslüman. Ama Allah'la baş başa kaldığında kimselerin görmediği yerlerde bir şey yok. Onun içinde ihsanı tam anlamıyla, neydi ihsanın tarifi Efendimizin lisanında? Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk etmek. Her an insan böyle olsa, bakışlar onda olduğu zaman değil. Eğer öyleyse bile bakışlar onda olmadığı zaman da aynıdır. Toplumun içindeyken sünnet namazlarını kılıp şöyle çok takvalıymış gibi namazlarını eda edip kendisi Rabbi ile baş başa kaldığında sadece farzları yuvarlayıp kılmak. Daha neler neler söylenir bu konuda biraz somutlaştırsam ama artık siz herkes kendi nefsini sorgulasın bu konuda. Alice ihsan şuurunu hayatında dirilten el nedir kaygısını bir tarafa bırakır. Filanca falanca nedir bir tarafa bırakır. Allah nedir kaygısıyla yürür. O zaman da eğer hayatında bir güzellik varsa savaş meydanında bile olsa o yerine getirilir. Hazreti Fatma'nın ve Hazreti Ali'nin hayatında böyle bir hayat görüyoruz biz. Gelin bu manada başka bir rivayete. Ümmü Eymen validemiz ve başka bir sahabi efendimiz ortaklaşa rivayet ederler. Birisi rivayetin bir bölümünü, birisi başka bir bölümünü. Günler yine Ehl-i Beyt'in evinde sıkıntılı olan günlerdir. O sıkıntıları konuşmaya bile biz bakın cesaret edemiyoruz. Bu kadar bolluğun ve nimetin içerisinde ama onların hayatında öyle günler olurdu ki inanın ekmeğe çok kez muhtaç olurlardı. Takatler tükendiği çok olurdu. O günlerin biridir. Çocuklar evde bir şeyler istiyorlar. Evde hiçbir şey yok. Ali diyor ki var git babana. Hiç değilse bize biraz bir şeyler iste. Çocuklara yedirelim. Hazreti Fatma babadan değil başka birinden de bir şey istememiş birisi o gün orada evet demek durumunda kalıyor. Çünkü yapacak başka bir şey yoktur. Çocuklar orada ekmek istiyor. Allah böyle bir imtihanla hiç kimseyi karşı karşıya bırakmasın. İnsan kendisi açlığa sabredebilir ama çocuklarının açlığına çok kolay sabredemez. O tabloyu görünce Fatma anamız tamam diyor. Varıyor. Ümmü Eymen o gün o hanede kapıyı çalıyor. Kapı dersem Asr-ı Saadet'teki o hali zihninizde canlandırın. Bizim kapılarımıza benzemez o kapılar. Sert örtüler hani camilerimizde vardır ya onun çok basit hali ama yine de çalarak izin alarak içeriye girmek durumundadır. Çalıyor. Ümmü Eymen validemiz diyor ki bir anda kalktı Efendimiz ayağa. Ve heyecanlanarak bu Fatma'nın kapı çalışı dedi. O sevdiklerinin kapı çalışlarını bile zihnine kaydetmişti. Mesela Ümmü Hale binti Hüveylid'in
Hazreti Hatice'nin kız kardeşi, aynı tavır onda da sergilenir. Kapıyı çaldığında bu halenin kapı çalışı diye heyecanlanırdı Efendimiz. Hazreti Fatma için de tavır öyledir. Hemen kalkıyor, kapı açılıyor, Hazreti Fatma içeri

içeriye giriyor. Efendimiz her zamanki tavrıyla kızını kucaklıyor, öpüyor, kokluyor, ellerini ellerinin arasına alıyor, yanı başına o tutturuyor, dizini dizine yaslıyor. Söyle diyor, kızım seni buraya ne getirdi? Söyleyemiyor. İstemek öyle kolay mıdır? Allah hiç kimseye istetmesin. Söyleyemiyor. Efendimiz anlıyor, bir şeyler var. Bir şeyler konuşuyorlar. Sözün ne yapıyorsa Hazreti Fatma validemiz oraya getiremiyor. Ve diyor ki, babacığım, meleklerin gıdası tekbir, tehlil, tahmid ve tesbihtir. Peki insanların gıdası nedir? Hikmet evinin sultanı hikmetlice bir söz söylüyor. Meleklerin gıdası bu. Peki insanların gıdası ne? Efendimiz şöyle bir sıkıyor Fatma'nın ellerini. Kızım, bir aydır babanın evinde de ocak kaynamadı diyor. Böyle bir ev. Ayşe anamızı hatırlayın. Vallahi Hayber gazvesine kadar biz hiç doyduğumuzu hatırlamıyoruz. Böyle bir ev. Orada Hazreti Fatma'ya bu sözü söyledikten sonra diyor ki Efendimiz, kızım diyor, dışarıdan birkaç tane keçi gelmiş. Ya onlardan birini sana vereyim ya da Cebrail'in bana öğrettiği beş kelimeyi sana öğreteyim. Tavır her zamanki tavırdır. Kelimelerle tatmin olan, kelimelerle gerçekten ruhunun açlığını bastıran Hazreti Fatma yine aynı şeyi söyleyecek. Bana kelimeleri öğret diyecek babacığım. Cebrail geldi ve bana dedi ki, dua ettiğin zaman ey ilklerin ilki, ey sonuncuların sonu, ey kuvvet sahiplerinin en güçlüsü, ey düşkünlerin en şefkatlisi, ey merhametlilerin en merhametlisi. Bu beş cümleyi söyle, sonra Allah'tan ne istersen iste. Bir daha söyleyeyim. Ey ilklerin ilki, ey sonuncuların sonu, ey kuvvet sahiplerinin en güçlüsü, ey düşkünlerin en şefkatlisi, ey merhametlilerin en merhametlisi. Sen Rabbine bu kelimelerle, bu cümlelerle dua et. Fatma anamız alıyor, alacağını alıyor. Alacağını almış, asıl alacağı bu. Bunu alarak geliyor. Ali açıyor kapıyı, ne yaptın diyor. Geldim babamdan şu kelimeleri öğrenerek geldim diyor. Ali de aynı evin hikmet sultanlarından biridir. Desene diyor, bugün senin içinde bizim içimde bir hayır olmuş. Ve o kelimelerle duaya başlıyorlar beraberce. Kim bilir, o kelimelerle dua edilince Hasan ile Hüseyin de amin mi demiştir, ne demiştir bilemiyoruz ama onlara yakışan da budur zaten. O evin her bir ferdi nübüvvetin ikliminden en üst düzeyde nasiplenerek bu manada örneklik ortaya koymuşlardır. Çok şey söylenir. Gelin şöyle sonlara doğru yaklaşalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hastalandığı günler. Hazreti Fatma her an babasını ziyaret etmek için gidip geliyor o haneye. Giriyor o haneye, yine bakıyor ki babası ateşler içinde yanıyor. Ah babam diye bir feryat ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada yine kızının elini ellerinin arasına alarak diyor ki, kızım Allah bundan sonra babana acılar tattırmayacak. Artık o anda Efendimiz nasıl acılar içerisindeyse sözü bu. Babana bundan sonra acılar tattırmayacak. O tutturuyor yanına. Ayşe anamız bu hadisin ravisidir. Birçok kaynakta bize nakleder. Biraz sonra size söyleyeceğim rivayeti. O tutturuyor yanına. Efendimiz de kalkıyor. Babasının o halini görünce Hazreti Fatma'da çok farklı bir hal vardır. Eğiliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz
Hazreti Fatma'nın kulağına bir şey söylüyor. Bir anda feryadı basıyor Hazreti Fatma.

atma ve ağlamaya başlıyor. Onun o halini de seyrediyor evin sakinleri. Aradan birkaç dakika geçmeden Efendimiz bir daha eğiliyor. Hazreti Fatma'nın kulağına bir şey söylüyor. Biraz önce ağlayan o kız gülmeye başlıyor. Ayşe anamız merak ediyor, bu nedir diye. Fırsatını kolluyor, soruyor. Hazreti Fatma, bu babamla benim aramda bir sırdır deyip cevap vermiyor. Efendimiz vefat ettikten sonra, aradan artık kaç bir zaman geçmişse, çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatının arkasından Hazreti Fatma'nın bu dünyadan nasibi sadece 5,5 aydır, 6 ay bile değil. Bu kadar az bir zaman sonra babasının arkasından yürüyecek. Zorluyor, diyor ki, ne dedi ki sana aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Önce ağladın, feryat ettin, sonra güldün. Bir anda hem ağlamak hem gülmek olur mu? Ne yaptı ki Efendimiz sana? Ne dedi ki sen böyle davrandın? Çok ısrar edince söylüyor Hazreti Ayşe'ye Hazreti Fatma. İlk önce babam eğildi kulağıma, dedi ki, kızım, Cebrail bu sene Kur'an'ı 2 defa benimle beraber okudu. Mukabele, arz deriz ya, arz-ı ahiredir o son okuyuş. Son okuyuşta 2 kere hatim edilmiştir. Bundan da anlıyorum ki baban artık fani alemden ebedi aleme göçecek. Bunu duyunca feryat ettim, ağladım. Sonra babam bir daha eğildi kulağıma ve dedi ki, kızım, Ehli beytimden bana ilk kavuşacak olan sensin. Bunu duyunca da sevindim. Ağlamamın sebebi bu, gülmemin sebebi bu. Şimdi bir kıyas yapacağız. Babaların kızlarına olan düşkünlüğünü biliyorum. Kız babaları daha iyi bilir. Hangi kız olursa olsun babası için gözyaşı döker. Bizim normal hayatta böyle bir bilgiye vakıf olmamız mümkün değil. Bu peygamber aleyhissalatü vesselama gaybi olarak Allah tarafından verilen bir bilgidir. Özellikle Hazreti Fatma'nın vefatıyla ilgili ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam da kendisine açılan o gayb perdesinden bu bilgiyi vermiştir. O perdeyi açmayan, açtıramayan bu bilgiyi de veremez. Ama kıyas için bir örnek vereceğim size. Rüyanızda babanızın öldüğünü görseniz, o rüya tersine tevil edilir zaten. Kalktığınızda aslında babanızın ömrünün uzun olacağına kanaat getirmelisiniz. Rüyalar zaten böyle yorumlanır. Ama ona rağmen o gün, o günün gecesine kadar o rüyanın etkisinden kurtulamazsınız. Görenler bu sözümü daha iyi anlayacaklardır. Bunda bir şey yok. Bu çok normal bir şey. Peki rüyanızda babanızı görseniz, ölmüş babanızı, ve babanız size dese ki bana kavuşacaksınız. Kaç baba yiğit çıkar içimizden sevinecek. Hazreti Fatma'yı anlamamız için bu kıyası yapmamız lazım. Bu çok kolay bir şey değil. Babayı seversiniz, vefat eder arkasından gözyaşı dökersiniz. Babanın kızı olursunuz. Ama baba çağırdığı zaman ve o çağrısı da kesinlikle doğru olduğuna inandığınız zaman eğer gülebiliyorsanız babanın anasısınız, kızı değil. Ancak ana böyle davranabilir. Ana evladı için ölür. Ana evladının arkasından gider. Ölmüş evladına yetişmek için bir an önce ölümü ister. Bütün analar için bu geçerlidir. Fatıma da babasının anasıdır. Ümmü Ebiha olduğu için kendinden sonra bana ilk kavuşacak sensin dediğinde güle güle o ölüme yürümüştür. Fatıma'yı Fatma yapan, Fatıma'yı babasına ana yapan, Ümmü Ebiha yapan işte budur. Bu söz öyle kızı sevmek için ağızdan çıktığı cümle olarak anlamamak lazım. Biz deriz belki babasının oğlu, babasının kızı diye. Ama babasının anası, anasının anası diyebilmek için
Böyle bir duruşun, böyle bir kametin ortaya konması lazımdır. Bu da

Fatıma validemize has bir muhabbet, has bir duruştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Refik-i Ala'ya yolculuğunu biliyorsunuz. Onu anlatmaya benim inanın ruh halim müsait değil. Ama vefat edip Ayşe anamızın kolları arasında o son halini görünce Fatıma validemizin o feryadını, o sıkıntısını, o halini tasavvur etmeniz çok da zor değil. Vefat ediyor orada. Peygamberler öldükleri yere defnedilirler hadisi gereği. Hazreti Ebubekir Ayşe'nin odasına defnedileceğini söyleyince mezar kazmak için birkaç sahabi içeriye giriyor küreklerle. O kürek sesleri duyulunca her bir kürek toprağa değince Fatma validemizin yüreğine değer sanki. Öyle bir haldir. Ve her bir halde onun dilinden farklı şeyler dökülür. Haşa isyan yok. Peygamberin kızından bahsediyoruz. Ölümün hak olduğuna herkesten daha fazla inanan ve iman eden birinden bahsediyoruz. Ama yine babasından öğrenmiştir. Öğreneceğini öğrenmiştir. Babası Mariye'den olan İbrahim'ini yolcu ederken gözyaşlarıyla elbisesini ıslatmıştı. Ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun diyen sahabiye gözyaşı Allah'ın rahmetidir demişti. Uhud'a bakmıştı şöyle, Uhud demişti. Eğer bugün bana inen acı sana inseydi sen bu acının altında paramparça olurdun. Ondan sonra dönmüş, kendisini toparlamış ve şu sözü söylemişti ki hepimiz için çok önemli bir sözdür bu. Gönül mahzun olur, gönül hüzünlenir, kalp kırılır ama şu dilden Allah'ı memnun etmeyen tek bir söz çıkmaz. Ağlayacaksın, hakkındır. Gözyaşı dökeceksin. Kaybetmişsin, belki kazanmışsın, öte tarafa yolcu etmişsin. Ama ayrılık zordur, acıdır. O ayrılığın acısı gözlerine sirayet edecek, kalbine sirayet edecek. Ama yas tutmayacaksın. Bazı cahillerin yaptığı gibi elbiselerini ters giymeyeceksin. Tıraş olmama gibi yası uzatacak işler yapmayacaksın. Ya da siyahlar giyip günlerce o yası toplum içerisinde yansıtmayacaksın. Meşru olan ne ise sünnetin bize öğrettiği onu yapacaksın. Fatıma anamızın yaptığı da budur. Ağlıyor, gözünden yaşlar dökülüyor. Gözünden yaşlar dökülürken dilinden de kelimeler dökülüyor. Kelimelerin kızı o. Hep kelimelerle konuşmuş. En sıkıntılı anda da dilinden kelimeler dökülüyor. Ey Rabbine kendisinden daha yakını bulunmayan babam. Ey makamı Firdevs cennetlerinde olan babam. Ey Rabbinin davetine icabet eden babam. Ey vefatı Cebrail'ce haber verilen babam demiş. Bu sözleri duyar da sahabe durur mu? Onlar da gözyaşları içerisinde. Defin bitiyor. Hazreti Ebubekir başta, ashabın tamamı orada. İlk taziye Fatma'ya verilecek. Sahabenin edebi, sahabenin Hazreti Fatma'ya olan sevgisi, muhabbeti buradan anlaşılır. Varıyorlar Hazreti Fatma'nın yanına. Hazreti Fatma gözyaşları içerisinde, kim görse o hali, o da gözyaşlarına boğuluyor. Bir ara Enes bin Malik'le Hazreti Fatma karşı karşıya geliyorlar. Enes diyor, gömdün mü Resulullah'ı? Sen defnettin mi? Sen de onun içinde miydin? Enes gözyaşları içerisinde evet diyor. Nasıl kıydın toprağı babamın üzerine vermeye diyor. İsyan yok, haşa, böyle bir şey olarak anlamayın ne olur. Burada bir yüreğin bir feryadı var, bu başka bir şey değil, odur. Ve orada Hazreti Fatma Hazreti Peygamber'in babasının yıllar önce İbrahim'in vefatının arkasından sözün bir benzerine onun dilinden söylüyor.

0: vereyim size. 5,5 ay Fatma'nın yüzünden kimse tebessüm görmedi. Babasına o kadar düşkün, öyle bir muhabbet, öyle bir aşk. O da Hazreti Fatma'ya yakışan bir tavır işte. Hazreti Fatma'nın Medine hayatı içinde bu kadarını söyleyebiliriz. Allah hepimizi istifade edenlerden etsin. Cenab-ı Hak Fatma'nın muhabbetini, o muhabbete yetişmek elbette mümkün değil. Ama o muhabbete yetişmenin gayretini verenlerden eylesin bizleri. Fatma'nın gözyaşları gözyaşımız olsun. Hüznü o İslam için atan kalbi inşallah kalplerimiz olsun. Evindeki o ihlas ve ihsan da evlerimizin azığı olsun inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat.

0: ışıltının starı.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.

0: Habir olmasan sen, kim bilir ruhumun sessiz iniltilerini? Kim dinler kalbimin ince sızılarını? Kim söyler bana sonsuzluğun müjdesini? Kim fısıldar kalbime ayrılığın çaresini?
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?
2: Allah Resulü, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir.

0: Ya Resulallah,
1: cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum. Bana bunu öğretir misin?
2: Resulullah şöyle demişti: Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. O esnada orada bulunan Allah Resulü, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi? Dedi.
3: Evet.
2: Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ayşe, yavaş ol. Sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir, diyerek onu uyardı.
1: Adamın biri yeni Müslüman olmuş, peygamberimize biat etmek için onun huzuruna gelmişti. Usulca yanına yaklaştı. Konuşmaya başladılar. Ama bu büyük insanla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Bunun üstüne adam çok rahatladı.
4: İşte bu yüzden çok farklı. Hangi kralın yanına, bırakın kralı, hangi kabile reisinin yanına böyle girebilirsiniz?
5: Giremezsiniz tabii. Biz babalarımızın önünde konuşmak için bile şekilden şekile girerdik.
1: Allah Resulü'nün cana yakın ve yumuşak huylu oluşu onun etrafında pervane gibi dolanmamıza sebep oluyor.
6: 127. Bölüm.
7: Baba, hoş geldin.
8: Hoş bulduk oğlum.
7: Bugün erken geldin.
8: Evet, birazdan yola çıkacağız. Ona haber vermeye geldim.
7: Nereye?
8: Peygamberimizle beraber Kuba'ya gidip geleceğiz.
7: Ben de gelebilir miyim?
8: Yürüyerek gidip geleceğiz oğlum. Yorulursun. Yakın bir yer olsa beraber giderdik.
7: Keşke ben de gelebilseydim.
8: Bir dahaki sefere binekli gidersek seni de götürürüm, olur mu?
7: Olur. Baba, bir şey soracağım.
8: Sor bakalım.
7: Peygamberimiz neden her hafta Kuba'yı ziyaret ediyor? Dikkat ediyorum, bunu hemen hemen hiç aksatmıyor. Neden bu kadar seviyor orayı?
8: Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye gelirken Kuba'da konaklamıştı. Orada Kulsüm bin Himd'in evine misafir olmuştu. Onların misafirperverliğinden çok hoşnut kalmış.
7: Medine'den önce orada kalmış yani.
8: Evet. Üstelik ilk mescit de orada inşa edilmiş, biliyor musun?
7: Öyle mi? İlk mescit Mescid-i Nebi değil mi?
8: Değil oğlum. Peygamberimizden önce Medine'ye gelip yerleşen Müslümanlar Kuba'da da bir araziyi mescit haline getirmişler. Aralarından biri kendilerine imam oluyor, onlar da cemaatle namazlarını kılıyorlarmış. Peygamberimiz de geldiğinde namazları bu mescitte kıldırmış.
7: Aa!
8: Ya!
7: Bilmiyordum.
8: Öyle olmuş. Peygamberimiz Kuba'da 10 gün kadar kalmış. Bu süre içerisinde bizzat kendisi de çalışarak yeni bir mescit inşa etmişler. Bu mescit Kur'an-ı Kerim'de takva mescidi olarak anılıyor.
7: Takva mescidi demek.
8: Evet ya, takva mescidi.
7: Bir gün beni oraya götürür müsün?
8: Götürürüm tabii. Şimdi hazırlanmam için bana müsaade eder misin?
7: Tabii.
2: Peygamberimiz Kuba'ya ulaştığında orada bulunan arkadaşları onu sevinçle karşıladılar. Peygamberimizle sohbet etmeye başladılar. Peygamberimiz Tevbe suresinin 108. ayetini okumaya başladı. Orada Kuba mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Sonra da ey Ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgüye layık olan bu temizliğiniz nedir diye sordu.
9: Ya Resulallah, biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz suyla taharetleniriz. Bunun dışında değişik bir adetimiz yoktur.
2: Bu cevap karşısında Resul-i Ekrem, işte övüldüğünüz şey bu. O halde buna devam edin diyerek Kuba halkını bu davranışlarından ötürü takdir etti. Abdullah bin Amr, Resulullah'ın yanına gelerek bir soru sordu.
10: Ya Resulallah, ben iyi giyinmeyi seven bir adamım. Ama bir konu aklıma takılıyor. Güzel elbise giymem kibir midir?
2: Resulullah hayır dedi.
10: Peki asil bir deveye binmem kibir midir?
2: Resulullah yine hayır cevabını verdi.
10: Bir yemek yapsam da insanları davet etsin.

0: yanımda yeseler ve arkamdan yürüseler bu kibir midir?
1: Peygamberimiz yine hayır diye cevaplayınca Abdullah şöyle sordu.
0: Öyleyse kibir nedir?
1: Allah Resulü şöyle buyurdu. Kibir, hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir. Peygamberimizin Kuba'ya gelme sebebinin ziyaretten öte bir amacı olduğu konuştukça anlaşılıyordu. Evs kabilesinden Amr bin Af oğulları aralarında bir anlaşmazlığa düşmüşler, bu da peygamberimizin kulağına erişmişti. Kuba'ya geliş sebebi dargınların arasını düzeltmekti. Resulullah'ın Ebu Eyyub el-Ensari'ye yönelttiği bir soru herkesin dikkatini çekti. Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?
2: Elbette. Söyleyin ya Resulallah.
1: Resulullah şöyle dedi. Birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış. Müslümanlar peygamberimizin bu konudaki sözlerini hatırlıyorlar, hatırladıkça da aralarındaki dargınlıktan dolayı mahcup oluyorlardı.
3: Peygamberimizin aramızda dargınlık olduğunu bilmesi hiç iyi olmadı.
4: Evet, o duymadan bu sorunu çözmeliydik.
2: Peygamberimiz şunu sık sık hatırlatmaz mı bizlere? Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Böyle der ya.
4: Taraflar arasına girip bu meseleyi düzeltmemiz gerek.
3: Bu saatten sonra onların da küs kalacağını zannetmiyorum. Allah Resulü bunun için ayaklarına geldi.
4: Evet, haklısınız.
1: Peygamberimiz tatsızlık yaşayan tarafları huzuruna çağırarak aralarındaki uyuşmazlığı giderdi ve Medine'ye dönmek üzere vedalaşarak Kuba'dan ayrıldı. Peygamberimiz Kuba'ya giderken ikindi namazını kıldırmak için geç kalabileceğini düşünerek müezzini Bilal'i çağırmış ve "Bilal, ikindi namazı vakti gelir de ben gelemezsem Ebu Bekir'e söyle namazı kıldırsın" demişti. İkindi vakti girdiğinde Hazreti Peygamber henüz dönmemişti. Hazreti Bilal, Hazreti Ebu Bekir'e giderek durumu anlattı.
5: Selamun aleyküm.
6: Ve aleyküm selam Bilal.
5: Seni arıyordum.
6: Hayırdır?
5: Peygamberimiz Kuba'ya gitti. Giderken de ikindi vaktine yetişemezsem Ebu Bekir'e söyle namazı kıldırsın dedi.
6: Öyle mi? Emir başın üstüne. Cemaat toplandı mı?
5: Evet, toplandı.
6: Tamam, geliyorum.
1: Cemaat namaz kılmak için toplanmıştı. Hazreti Ebu Bekir imam olmuş, Müslümanlar namaza durmuşlardı. Tam bu esnada Resul-i Ekrem mescide geldi. Cemaatin arasından ön safa doğru ilerledi, Hazreti Ebu Bekir'in arkasında bir yerde durdu. Hazreti Ebu Bekir kendini tamamen namaza vermiş ve Resulullah'ın geldiğini fark etmemişti. Bunun üzerine ashab-ı kiram, Resulullah'ın geldiğini ona haber vermek için sağ ellerinin içiyle sol ellerinin üzerine vurmaya başladılar. Cemaatin ellerini vurma sesleri artınca Hazreti Ebu Bekir olağanüstü bir şey olduğunu anladı ve Resulullah'ı gördü. Derhal makamı sahibine teslim etmek üzere geri çekilmeye yeltendi. Ancak Resulullah namaza devam etmesini işaret etti. Hazreti Ebu Bekir ellerini şükürle semaya kaldırdı. Hamd etti ve geri çekildi. Peygamber Efendimiz de onun yerine ilerledi ve namazın geri kalanını tamamladı. Namazdan sonra Peygamberimiz ashabına dönerek, cemaatin bir uyarıda bulunması gerektiğinde erkeklerin Subhanallah demelerini, kadınlarınsa el çırparak ikazda bulunabileceklerini öğretti. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir'e döndü ve "Ey Ebu Bekir, sana namaza devam et diye işaret ettiğim zaman neden yerinde kalmadın?" diye sordu.
6: Çünkü Ebu Kuafe'nin oğlunun Resulullah'ın önünde durup namaz kıldırması uygun olmazdı.
1: Peygamberimizin dünyanın dört bir yanına gönderdiği elçiler görevlerini yerine getiriyordu. O günkü Bizans topraklarına dahil olan Şam'a gitmek üzere görevlendirilen kişi ise Haris bin Umeyr idi. Şam'daki Rum Kayseri'ne götürmek üzere peygamberimizin mektubunu yanında taşıyordu. Mute civarına geldiğinde Şam valilerinden Şurahbil bin Amr'ın huzuruna

0: çıkartıldı.
1: Efendim, emriniz yerine getirildi. Bu adam elçi olduğunu iddia ediyor. Yürü bakalım.
2: Demek bir elçisin.
3: Evet.
2: Kimin elçisi?
3: Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed bin Abdullah'ın.
2: Öyle bir adamı tanımıyorum. Aranızda bunu duyan var mı? Gerçek bir elçi olabilmen için gerçek bir devlete ihtiyacın var. Bunu sana kimse söylemedi mi? Üstelik Bizans topraklarındasın. Yüce kralımızın huzuruna elini kolunu sallayarak gidebileceğini mi sanıyorsun?
3: Sizler Allah'ın varlığından haberdar insanlarsınız. Üstelik yüce peygamberlerden Hazreti İsa'ya inanırsınız. Kutsal kitabınızda son peygamberle ilgili bilgiler de var. Ben size Allah'ın tüm insanlığa gönderdiği son peygamberden bir davet getirdim. Bir olan Allah'a inanmaya ve doğru yolu bulmaya davet ediyorum sizi.
2: Ben sana izin vermeden tek kelam edemezsin.
3: Peki, izin verin konuşayım o zaman. Ben sadece sizi hak yola çağıran bir elçiyim. Üstelik yanımda kralınıza verilmek üzere mühürlenmiş bir mektup var.
2: Getirin o mektubu bana.
1: Ver o mektubu.
3: Olmaz. Bu resmi bir mektuptur. Onu siz açamazsınız.
2: Açacağımı kim söyledi? Vurun şunun boynunu.
3: Biz Allah'tan geldik, yine ona döneceğiz. Ölüm bizim için bir son değil, bilakis başlangıçtır. Fakat siz yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Ben Allah'ın elçisinin elçisiyim.
0: Haris bin Umeyr'in şehadet haberi Medine'yi yasa boğmuştu. Peygamberimizin elçileri arasında ilk şehit edilen kişi Haris bin Umeyr idi. Ve bu açıkça bir savaş ilanıydı. Peygamberimiz hemen ashabını topladı. Onlara Haris'in öldürüldüğü yeri ve onu kimin şehit ettiğini haber verdi. Daha sonra da Müslümanlara savaşa hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar da derhal silahlanarak toplandılar.
4: Elçinin öldürüldüğü de nerede görülmüş? Bundan daha büyük bir hakaret olabilir mi?
5: Hakikati dinlemeyecek kadar tıkalı kulakları. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun.
6: Allahu Ekber!
7: Allahu Ekber!
4: Allah'ın Resulü'nün elçisine bunu reva görenlerin iki yakaları bir araya gelmesin inşallah.
8: Peygamberimiz bizi buraya topladığına göre savaşa gideceğiz demektir. Allahu Ekber!
0: Peygamberimiz savaş yapılacağını söyledikten sonra şöyle dedi. Kumandanlığına Zeyd bin Harise'yi tayin ettim. Zeyd'in öldürülmesi halinde kumandayı Cafer bin Ebu Talib alsın. Cafer'in öldürülmesi durumunda da Abdullah bin Revaha komutan olsun. Şayet o da şehit düşerse Müslümanlar kendi aralarından birini seçsin. Bu sözleri duyan Müslümanların yüreğine bir hüzün çökmüştü. Yoksa ismi geçen sahabiler şehit mi olacaktı?
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan

0: fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Müminlerin emiri Hazreti Osman'ın irad etmiş olduğu hutbeler. Hazreti Osman, kendisine biat edildiğinde Müslümanların yanına çıkıp bir hutbe irad etti. Bunda Allah'a hamdü senalar ettikten sonra şunları söyledi. Ey insanlar! İnsanın yüklenmiş olduğu iş ve vazifeler ilk anda ona çok ağır gelir. Ancak önümüzde daha nice günler vardır. Eğer yaşarsam sizlere daha güzel bir şekilde hitap edeceğim. Hatip değiliz ama Allah bize hitap etmeyi öğretecektir. Şura ehli tarafından biat edilerek halife seçilen Hazreti Osman, üzgün bir şekilde Hazreti Peygamber'in minberine çıktı. Allah'a hamdü senalarda bulunup, Hazreti Peygamber'e salatu selam getirdikten sonra şunları söyledi. Siz her an için değişen bir yuvadasınız ve hayatınızın bundan sonraki bölümünü yaşamaktasınız. Öyleyse henüz gelmemişken gücünüz yettiği kadar ölüme en güzel bir şekilde hazırlanınız ve ömrünüzü en hayırlı şekilde değerlendiriniz. Şunu biliniz ki bu imkan sizlere verilmiştir. Unutmayınız, eceliniz sabah ya da akşam hiç beklemediğiniz bir anda size gelebilir. Bu dünya aldatma üzerine kurulmuştur. Nitekim Allah Teala, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın buyurmaktadır. Geçmiş ümmetlerden ders ve ibret alınız. Sonra var gücünüzle çalışınız ve sakın gaflete düşmeyesiniz. Çünkü siz gaflet etseniz bile her anınızdan gaflet edilmeksizin sorguya çekileceksiniz. Hani dünyanın evlatları nerede? Dünyayı imar eden arkadaşları nerede? Dünyadan çok uzun bir süre yararlananlar nerede? Dünya onları da kaldırıp atmadı mı? O halde Allah Teala dünyayı nereye atmış ve ona değer vermemişse siz de onu oraya atınız ve kendisine değer vermeyiniz. Yalnızca ahireti elde etmeye çalışınız. Çünkü Allah bu dünya hayatından daha hayırlı olan ahiret hayatı için şöyle bir temsil getirmiştir. Onlara dünya hayatının örneğini açıkla. O, gökten indirdiğimiz su gibidir ki, o su sayesinde yeryüzünün bitkileri gürleşerek birbirine karıştı. Arkasından o bitkiler, rüzgarların savurduğu çerçöp haline geldi. Allah her şeye kadirdir. Mal ve oğullar dünya hayatının zinetidir. Baki kalacak olan salih amellerse Rabbinin nezdinde hem sevap bakımından hem de ümit etmek bakımından daha hayırlıdır. Hutbesini bitiren Hazreti Osman minberden indi, cemaat de ona biat etti. Kendisine biat edildiğinde Hazreti Osman halka şöyle hitap etti. Ey insanlar! Üzerime bir yük yüklendi ve ben de bunu kabul ettim. Ama şunu biliniz ki, ben kendiliğimden bir şey icat edecek değilim. Ben yalnızca benden öncekilerin yolunu izleyecek olan bir tabiyim. Bilmenizi isterim ki Allah'ın kitabından ve Hazreti Peygamber'in sünnetinden sonra benim üzerimde üç hakkınız vardır. Birincisi, benden önceki zatların koymuş oldukları ve sizin de üzerinde icma ettiğiniz hükümlere tabi olmamdır. İkincisi, hakkında hüküm ve rivayet bulunmayan konularda yetkili kimselerle istişare etmemdir. Üçüncüsü, hak etmediğiniz ve gerekmediği sürece size elimi ve kamçımı kaldırmamamdır. Unutmayınız ki, dünya hayatı süslenmiş ve insanlara sevdirilmiş çekici bir hayattır. Bunun içindir ki, birçok kimse ona kapılmıştır. Sakın dünyaya güvenip meyletmeyiniz. Çünkü o, kendisine güvenilebilecek bir şey değildir. şunu da biliniz ki, dünya kendisini terk edenler müstesna, hiç kimsenin yakasını bırakmaz. Hazreti Osman'ın çeşitli hutbeleri. Hazreti Osman bir keresinde minbere çıkarak şunları söyledi. Ey Ademoğlu! Unutma ki dünyaya geldiğin günden beri ölüm meleği peşinde dolaşıp durmaktadır. Bir yandan da senin boynundan atlayarak bir başkasını yakalamaktadır. Sen dünyada bulunduğun sürece bu böyle devam edecektir. Ancak bir gün gelecek ki başkalarının boynundan atlayıp seni yakalayacaktır. Bu hiç beklemediğin bir anda olabilir. Öyleyse daima hazırlıklı ol ve gafil avlanmamaya çalış. Çünkü ölüm meleği senden asla gafil değildir. Ey Ademoğlu, bilmiş ol ki eğer sen kendi nefsinden gafil olur ve onun için hazırlık yapmazsan, elbette ki başkası senin nefsin için hazırlık yapmaz. Allah'ın huzuruna mutlaka varacağını aklından çıkarma ve bunun için de nefsinin hazırlığını görüp ona rızık edin. Sakın bu işi başkasına havale edeyim deme. Selam üzerinize olsun. Hasan radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir keresinde Hazreti Ömer'i minber üzerinde gördüm. Şöyle diyordu. Ey insanlar! Gizli hallerinizde ve iç aleminizde Allah'tan korkunuz. Ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, iyi ya da kötü, kim gizlice bir amel yaparsa, Allah Teala ona bu yaptığı ameli bir elbise gibi giydirir. İşlemiş olduğu amel iyi ise, onu insanlara iyi olarak, kötü ise de kötü olarak bildirir. Bu sözlerinden sonra Hazreti Peygamber şu ayeti okudular. Ey Ademoğulları! Size çirkin yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise giydirdik. Takva elbisesi ise daha hayırlıdır. Bu ihsan Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki hatırlamış olurlar da inanırlar. Abbad bin Zahir şöyle anlatıyor. Hazreti Osman'ın bir hutbesini dinledim. Bunda şöyle diyordu. Allah'a yemin ederim ki biz seferde ve hazerde Hazreti Peygamber'le arkadaşlık yaptık ve onun sohbetlerinde bulunduk. Hazreti Peygamber hastalarımızı ziyaret ederler, cenazelerimize katılırlardı. Bizimle birlikte savaşlara çıkıp az veya çok kendisinde bulunanları bizimle paylaşırlardı. Ama bakıyorum bugün kendisini hiç görmemiş olan bazı kimseler onu bana tanıtmaya çalışıyorlar. Ebu Süheyl'in babası Malik şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'in bir hutbesinde şunları söylediğini duydum. Sakın küçük yaştaki çocukları kazanmaya zorlamayınız. Çünkü zorlandıklarında hırsızlık yapacaklardır. Sanatı bulunmayan cariyeleri de kazanca zorlamayınız. Çünkü böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında onlar zina yoluyla kazanmaya başlayacaklardır. Bağışlayınız ki Allah da sizi bağışlasın. Yiyeceklerden de helal ve temiz olanları yiyiniz. Hazreti Ömer bir hutbesinde şunları söyledi. Ey insanlar! Kumardan uzak durunuz. Duyduğuma göre içinizden bazılarının evinde tavla varmış. Kimin evinde bu aletten varsa o onu yaksın ya da kırsın. Bir başka hutbesinde de şunları söyledi. Ey insanlar! Sizi tavla hakkında uyarmıştım. Ancak gördüğüm kadarıyla hiç kimse bu kumar aletini evden çıkarmadı. Bunun için de bazı kimselere odun yığdırıp sonra içerisinde bu aletten bulunan evleri yakmayı düşündüm. Hazreti Osman Mina'da kısaltılması gereken namazı tam olarak kıldı ve sonra da bunu niçin yaptığını söylemek için şöyle bir hutbe irad etti. Ey insanlar! Burada namazın kısaltılması, Hazreti Peygamber ve iki halifesinin sünnetidir. Ancak bu sene hacca çok insan gelmiştir. Bu namazı iki rekat kılacak olursam, onların diğer namazları da iki rekat zannetmelerinden korktum. Bunun için de tam kıldım. Haccac bin Yusuf, bir hutbesinde kabirden bahsederek, "O, yalnızlık ve gariplik evidir," dedi ve bunu o kadar çok tekrarladı ki, sonunda hem kendisi ağladı, hem de dinleyenleri ağlattı. Sonra da şunları söyledi: "Müminlerin emiri Abdülmelik bin Mervan'dan duyduğuma göre, babası Mervan şöyle demiştir: Osman bin Affan'ın bir hutbesinde, Hazreti Peygamber herhangi bir kabre baktıklarında ya da hatırladıklarında ağlarlardı," dediğini işittim. Said bin el-Müseyyeb şöyle anlatıyor: "Hazreti Osman'ın minber üzerinde şunları söylediğini duydum. Hazreti Peygamber zamanında Yahudi Kaynukoğulları kabilesinden hurma alır ve bunu kârıyla satardım. Benim bu işi yaptığımı haber aldıklarında Hazreti Peygamber bana, "Ey Osman, ticaretini yaptığın malları alırken de satarken de ölç," buyurdular. Hazreti Osman'ın son hutbesi. Hazreti Osman'ın irad ettiği son hutbesi şudur: "Allah Teala bu dünyayı size kendisiyle ahireti kazanasınız diye vermiştir. Yoksa onu size meyletmeniz için vermemiştir. Şurası kesindir ki dünya fani, ahiretse bakidir. Sakın fani olan dünya sizi baki olan ahireti elde etmekten alıkoymasın. Sonsuz olanı geçici olana tercih ederiz. Bildiğiniz gibi dünyanın bir sonu vardır. Kendisinden başka dönülecek bir yer ya da kimsenin olmadığı Allah'tan korkunuz. Çünkü Allah korkusu insanı onun azabından koruyan bir kalkan olduğu gibi rızasını kazanmak için de bir araçtır. Allah'ın gazabından korkunuz ve cemaatten ayrılarak parça parça olmayınız. Allah Teala kitabında Allah'ın size verdiği şu nimeti anın. Birbirinize düşmanken kalplerinizin arasını İslam'la uzlaştırdı. Onun nimeti sayesinde din kardeşi oldunuz," buyurmaktadır. Hazreti Hasan'ın babası Hazreti Ali'nin vefatı üzerine bir hutbe irad etmesi. Hazreti Ali vefat ettiğinde yerine geçen oğlu Hazreti Hasan minbere çıkarak şunları söyledi: "Ey insanlar! Bu gece kendinden öncekilerin onu geçemediği, sonrakilerin ise yetişemeyeceği bir kişi öldürüldü. Zamanında Hazreti Peygamber onu savaşlara gönderirlerdi. Bu sırada Cebrail onun sağında, Mikail ise solunda bulunurdu. O gittiği yerlerden Allah Teala'nın fethi onun elleriyle müyesser etmedikçe dönmezdi. Miras olarak yalnızca 700 dirhem para bırakmıştır. Kendisi bu parayla bir hizmetçi satın almak istiyordu. O, Meryem oğlu İsa'nın ruhunun göklere yükseldiği gece vefat etti. Babasının vefatından sonra minbere çıkan Hazreti Hasan, "Beni tanıyanlar tanır. Eğer tanımayan varsa bilsin ki ben Muhammed'in torunu Hasan'ım," dedikten sonra, "Ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un milletine, dinine tabiyim," mealindeki ayet-i kerimeyi okudu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'den birçok ayetler okuyan Hazreti Hasan sözlerine şöyle devam etti: "Ben müjdeleyici ve korkutucu olanın oğluyum. Ben peygamberin oğluyum. Kendisinin izniyle insanları Allah'a çağıranın oğluyum. Ben pırıl pırıl parlayan kandilin oğluyum. Alemlere rahmet olarak gönderilen zatın oğluyum. Ben Allah Teala'nın üzerlerinden her türlü kiri ve pisliği gidererek kendilerini tertemiz kıldığı ehl-i beyttenim. Ben sevgileri ve dostlukları Allah tarafından tüm Müslümanlara farz kılınan ailedenim. Allah Teala bu hususta Peygamberi Muhammed'e indirdiği kitabında, "Ey Resulüm, de ki buna karşılık sizden akrabalarımı sevmenizden başka hiçbir ücret istemiyorum," buyurmaktadır. Hazreti Hasan'ın hançerle yaralandıktan sonra bir hutbe irad etmesi. Babası Hazreti Ali'nin öldürülmesinden sonra Hazreti Hasan onun yerine halife seçildi. bir gün namaz kıldırır.

0: tavsiye ederim. Çünkü biz sizin hem misafirlerinizsiniz hem de emirlerinizsiniz. Biz Allah Teala'nın hakkında ey ehli beyt, Allah sizden günah kirini gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor buyurduğu bir ailenin fertleriyiz. Hazreti Hasan o gün mescitte bulunanlardan ağlamayan tek bir kişi dahi kalmayıncaya kadar konuşmasını sürdürdü. Hazreti Hasan'ın Muaviye ile anlaşmaya vardıktan sonra bir hutbe irad etmesi. Şabi şöyle anlatıyor. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan'ı Irak'ta Nahile denilen yerde Muaviye ile sulh yaptığı sırada gördüm. Anlaşma tamamlandıktan sonra Muaviye ona, "Madem ki aramızda anlaştık, o halde kalk ve bu işi bana teslim ettiğini halka haber ver," dedi. Bunun üzerine Hazreti Hasan minbere çıkarak Allah'a hamdü senalar ettikten sonra şunları söyledi. "Ey insanlar! Biliniz ki insanların en akıllısı takva sahibi olandır. En ahmaklarıysa facir ve günahkar kimsedir. Şu hakkında Muaviye ile ihtilafa düştüğümüz hilafet şayet benim hakkım idiyse bile ben onu bu ümmetin ıslahı ve birliğinin sağlanması ve kanlarının dökülmemesi için Muaviye'ye terk ettim. Yok benden daha layık birisinin hakkıysa ben üzerime düşen görevi yerine getirmiş oldum. Bilmiyorum, belki bu iş sizi denemek ve bir süreye kadar dünyada geçindirmek içindir." Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye'nin hutbeleri. Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye, Medine'de halka hitap ederek şunları söyledi. "Ey insanlar! Şunu biliniz ki Allah Teala'nın vermek istediğine hiç kimse mani olamaz. Diğer taraftan da onun men ettiğini de hiç kimse veremez. Mal ve servet Allah katında sahibine hiçbir yarar sağlamaz. Allah kime hayır vermek isterse onu dinde fakih, bilgi sahibi kılar. Ben bu sözleri şu minber üzerinde söyleyen Hazreti Peygamber'den işittim. Bir keresinde Muaviye minberde şunları söyledi. Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduklarını işittim. Ey insanlar! İlim öğrenmekle, fıkıhsa o yolda çalışmakla elde edilir. Allah Teala kime hayır murad ederse onu dinde fakih kılar. Kulları içerisinde Allah'tan gerçek manada alimler korkar. Allah'ın emri gelinceye kadar ümmetimden bir taife haktan ayrılmayarak insanlara galebe edecektir. Bunlar hiç kimseden çekinmez ve düşmanlarından da korkmazlar.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın.

0: 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
2: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Suratü Tahrim, Tahrim suresi Medine-i Münevvere'de nazil oluyor. Surenin nuzuluyla alakalı, nuzul tarihiyle alakalı elimizde kesin bir ifade yok. Şu tarihte, şu zamanda indi diye muayyen bir ifade söyleyemeyiz. Fakat rivayetlerden hareketle Hazreti Zeynep, Zeynep binti Cahş bu sure bağlamında mülahaza edilirse en azından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Zeynep'le radıyallahu anha evlendikten sonra surenin indiğini söyleriz. Tahrim suresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın hidayetinden mesul, hidayetinden memur olduğunu, bundan dolayı hayatın bütün şubelerinde olduğunu, bütün şubelerinde hayatın insanları onu örnek aldığını surede görüyoruz. Daha çok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evini bize gösteriyor. Merkezden çevreye doğru bir hareket var surede. Allah Resulü aleyhisselam evi nasıldı? O evin detaylarını Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Esas itibar

itibariyle ve la tecessesu buyuruyor Allah Azze ve Celle. İnsanların özel hayatına girmeyecek, onların mahremleriyle alakadar olmayacaksınız. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baba olarak, eş olarak örnek alınacak insanlar evde eşleriyle problem yaşadıklarında o problemi neye göre çözecekler, nasıl çözecekler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakacaklar, o hayata esas alacaklar. O cihetle Allah Resulü aleyhisselam eşleriyle ne tür problemler yaşadılar ve problemleri nasıl çözdüler, çözerken hangi ilkeleri, esasları bize bıraktılar? Bizler de Efendimiz aleyhisselamın sünnetini esas alıp o sünnetten hareketle bir takım kuralları, kaideleri ortaya çıkaracak. İşte o kaideleri, o kuralları ailede, evde problem yaşadığımız zaman miyar kabul edecek, ölçü kabul edecek. Onların üzerinden meseleleri çözeceğiz. Onun için Efendimiz Aleyhisselam ev hayatı, aile hayatı bütün ayrıntısı, bütün detayıyla ortada görebiliyorsunuz. Öyle bir hayat var ki Miraç'ta peygamber var. İsrasını bize anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Sonra hadis-i şeriflerde Miraç'ın detayına biz vakıf oluyoruz. Pazarda at satın alan bir peygamber var, pazarlık yapan bir peygamber var, Uhud'da kumandan peygamber var, Hendek'te kumandan peygamber var. Ama evde hanımlarıyla sorun yaşayan bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Hanımlarından kaynaklanan bir sorun var. Efendimiz aleyhisselam bütün bunları nasıl çözdü? Her yerde ağlayan bir peygamber var. Taşların kendisine selam verdiği bir peygamber var. Hurma kütüğünden ayrıldığı zaman minbere çıkınca onun ayrılığına dayanamayan, ağlayan, inleyen bir hurma kütüğü var. Yani her yerde onu farklı bir şekilde, surette görüyorsunuz. Çarşıda yürüyen, alışveriş yapan bir peygamber var. İnsanlar acılarıyla hemhal olduklarında o acıların üstesinden nasıl gelecekler, nasıl yüreklerini tesliye edecekler, yine orada önlerinde, önümüzde duran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Böyle bir hayat, işte o hayatın aile faslından bize Kur'an-ı Kerim örnekler getiriyor. Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Yine önceki sure, Talak suresi, o da ya eyyühen nebiyyü diye başlamıştı. Talaktan bahsediyordu, boşanmadan bahsediyordu. Çok önemli, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi doğrudan muhatap almıştı. Burada da ya eyyühen nebiyyü, Efendimiz aleyhisselamın özelinde bir olay, özelinde bir hadise. Oradan başlayacak, özelden genele gidecek. Oradan bize dair, ailemize dair esaslar bırakacak. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ. Niçin Allah Teala'nın sana helal kıldıklarını haram kılıyorsun? لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ. Şu Efendimiz aleyhisselam Allah Teala'nın helal kıldığını haram kılar mı? Kılmaz. Efendimiz aleyhisselam da helal, bu helaldir der veya bu haramdır der. Fakat Efendimiz aleyhisselam bu helaldir dediği, haramdır dediği Allah Teala'nın tayinine göre olur. Ve yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul khabaise. Tayyibat olanları Allah azze ve celle'nin talimatıyla Efendimiz aleyhisselam onlara dair helal hükmünü verir. Eğer bir şey habisse yine Allah Teala'nın talimatıyla Efendimiz aleyhisselam onların haram olduğunu bildirir. Peki helal kılan, haram kılan kim? Sallallahu aleyhi ve sellem. Faili kim bu fiilleri? Muhammed aleyhisselam. Kendisine bizzat bu yetki verilen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi helal kılıyorsa veya haram kılıyorsa, bundan dolayı azarlanıyorsa, Efendimiz aleyhisselam bundan dolayı ikaz ediliyorsa, haşa, o zaman Kur'an-ı Kerim'de bir taarruz olur, bir tenakuz olur. Bu olmayacağına göre لَا يَتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ. Hiçbir şekilde, hiçbir surette Kur'an-ı Kerim'e batıl gelemeyeceğine göre, onda tenakuz olmadığına, olmayacağına göre. O halde Araf suresindeki ayet-i kerime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in helal kıldığını, haram kıldığını açıkça bize bildiriyorsa, burada neden Efendimiz aleyhissalatu vesselam لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ diye ikaz ediliyor? O zaman bu ayeti nasıl anlayacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Hazreti Yakup Aleyhisselam gibi küllü taami kana hillen li bani İsrail illa ma harrama İsrailu ala nefsihi min qabli en tunzil.

Tevrat. Tevrat indirilmeden önce Hazreti Yakup Aleyhisselam kendisine devenin etini yemeyi haram kılmıştı. Böyle bir ada vardı. Yemiyordu deve eti. Kullu ta'am kana hillen li bani İsrail. Her şey Beni İsrail'e helaldi, bütün yiyecekler. Fakat Yakup Aleyhisselam, İsrail Aleyhisselam biliyorsun, İsrail Yakup Aleyhisselam'dır. Kendine devenin etini yemeyi haram kılmıştı. Nasıl o kendine haram kıldı? Yani daha zahit bir hayat, daha zühd merkezi bir hayat yaşamak istemişti. Bazı abidler, zahitler, onlar da kendileri için program belirlerler. Derler ki günde 21 lokma yerim, şunları yerim, şunları yemem. Yemediklerini kendilerine haram kılmazlar, fakat zühde, takvaya, kendi bedenlerini alıştırabilmek için böyle yaparlar. O halde Efendimiz Aleyhisselam da burada Yakup Aleyhisselam gibi ya da zahit bir hayatı yaşamak için kendine bal yemeyi haram kılıyor. Haram kılıyor derken bizzat bu haramdır demiyorlar. Sizler yiyemezsiniz demiyorlar. Ben yemeyeceğim diyor. Yani biri kalkıp dese ki ben bundan sonra ekmek yemeyecek, sadece makarna yiyecek, pilav yiyecek, bu halde hayatımı devam ettireyim. Fakat ekmeğin haram olduğunu söylemiyor ama ben yemeyeceğim diyorsa, kendine onu yasaklıyorsa, bu Allah Teala'nın helal kıldığını haram kılma anlamına gelmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bal haramdır demiyor. Kendine de haram kılmıyor. Sadece Efendimiz yani benim için de bu haramdır demiyor. İmtina ediyor. Zahitlerin yaptığı gibi bundan sonra ağzıma bal koymayacak ama bu haramdır onu da söylemiyor. İmtina ediyor veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evla olan Allah Teala'nın nimetlerinden olan balı da yemesiydi ama terki evlada bulunuyor. Evla olanı terk ediyor. Terk ettiğinden dolayı Allah Teala onu lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Allah Teala'nın umum planda helal kılmış olduğu bu balı sen kendine neden haram kılıyorsun? Haram kılıyorsun yani imtina ediyorsun. Neden imtina ediyorsun anlam veriyoruz? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim bize ve yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul khabait. Onun helal kıldığını, haram kıldığını, Allah adına bunları yaptığını bizzat bize ifade ediyor. Eğer aksi anlamış olursak o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ve Hristiyanların rahiplerinin, hamlarının yaptığı gibi onlar ne yapıyorlardı? Bizzat helal kılıyorlardı, haram kılıyorlardı. Kendileri hevalarında, heveslerinden bunu yapıyorlardı. İttakadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Yani biz dedi Adi bin Hatim onları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Adi bin Hatim gelip onları ilah yapmamıştık ya Resulallah deyince Efendimiz Aleyhisselam onların helal kıldığını helal, haram dediklerini haram kabul etmiyor muydunuz? Evet deyince işte bu odur, o anlama gelir. İttakadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. O halde birileri bu haramdır diyor, birileri bu helaldir diyorsa, onlar kendi hevalarından bunu yapıyorlarsa, insanların da onları bu şekil ve surette kabul etmesi, onları ilah yerine koyma anlamına geliyorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir konumdan, böyle bir ameliyeden kesinlikle münezzehtir, kesinlikle uzaktır, kesinlikle beridir. O halde Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri yan yana koyduğumuzda biz buradan şu anlamı çıkarıyoruz. İmtina. Niçin imtina ediyorsun? Neden balı yemiyorsun? Neden bu derece bir zahitlikte bulunuyorsun? Tebtagî merdâte ezvâcik. Peki tebtagî lime tuharrimu mâ halallâhu. Lime tuharrim bunun tefsiri olabilir. Neden haram kılıyorsun? Şunun için. Tebtagî merdâte ezvâcik. Eşlerinin rızasını ona amaçlıyorsun. Bu gayeyle bunu yapıyorsun. Veya tebtagî tuharrimunun failinden haldir. Neden haram kılıyorsun? Yani neden imtina ediyorsun balı yemekten? Eşlerinin rızasını kazanmayı umduğun halde. Yani bunu arzuluyorsun, bunu arzuluyor halde, eşlerinin rızasını arzuluyor halde niçin imtina ediyorsun? Veya tebtagî merdâte ezvâcik istinafi olur, başlangıç cümlesi olur. O zaman tebtagî merdâte ezvâcik haram kılmanın bir anlamda gerekçesini bize veriyor.
Niçin efendim?

sallallahu aleyhi ve sellem haram kılıyor. Yani imtina ediyor. Neden imtina ediyor? Eşlerinin arzusunu, rızasını kazanabilmek için. Peki yapma bunu söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim, eğer birilerinin rızasını kazanacaksa o zaman eşler senin rızanı kazanacaklar. Rızanı kazanmak için onlar adım atacaklar. Vallahu gafurur rahim. Allah Teala gafurdur. Bütün bu bapta senden zelleler sadır olduysa onları affeder. Rahimun, Rahmandır ve Rahim'dir. Yani Allah Teala merhamet gösterir ziyadesiyle hem Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hem de bütün kullarına ziyade rahmeti vardır, merhameti vardır. Vallahu gafurur rahim. O halde hadise şu: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep binti Cahş'ın radıyallahu anha evine uğruyor. Orada bir müddet kalıyor. Zeynep binti Cahş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bal şerbet veriyor. Allah Resulü de bal şerbetini içiyor, biraz gecikiyor. Gecikince Hazreti Ayşe ile Hafsa onlar anlaştılar. Diyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin evine gelirse, Hafsa'nın evine ya da Ayşe'nin evine, diyelim ki inni ecidu minke rihel magafir. Senden magafir kokusu geliyor. Arı magafir çiçeğinden o tomurcukları aldıysa, özü aldıysa balında magafir kokusu olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tatlı şeyleri, balı vesaire, şerbeti sever. Fakat çirkin kokulardan da rahatsız olurdu. Eğer ona böyle dersek acaba Zeynep'le arasında bir mesafe koymuş olur muyuz diye Ezvacı Tahirat arasında, Efendimiz aleyhisselam eşleri arasında küçük çaplı hadiseler olurdu. Bir tarafta Zeynep var, annelerimizin bir kısmıyla o beraberdi, bir kısmıyla da Ayşe radıyallahu anha birlikteydi. Ayşe'nin yanında Hafsa da var. Hafsa ile birlikte beraberdi. Efendimiz aleyhisselam kimin evine gelirse, böyle diyelim, Allah Resulü aleyhisselam bu ifadeyi onlardan birinden duyunca peki dedi, bir daha bundan sonra bal yemeyeceğim. Bir daha bundan sonra bu tür şeyleri almayacağım dedi. Bu magafirden olan bal şerbetlerini, içinde magafir kokusu olan bal şerbetlerini içmem buyurdular. Bal yemem buyurdular. İmtina ettiler. İmtina ettiklerini açıkça beyan ettiler. İşte şimdi ayet-i kerime neden böyle yaptın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada ikaz ediyor. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ. Yani Allah Teala size meşru kıldı تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ, yeminlerinizi kefaretle çözmeyi, yani yemini bozmayı. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh işte tahrim ifadesiyle yeminin gerçekleşeceğini söylüyor. Neden? Çünkü burada قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ, Allah Teala kefaretle yeminin çözülmesinden bahsediyor. Demek ki tahrimle, haram kılmayla bu yemin hadisesi tahakkuk ediyor. Ama İmam Şafii diyor ki hayır, tahrim kelimesiyle, haram kılmayla yemin olmaz. Peki ama burada kefaret var. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ. Bunu nasıl anlamamız gerekir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada yeminle alakalı bir ifadesi var. Fakat Allah Teala bize Efendimiz aleyhisselam'ı yeminle alakalı olan ifadesini açıkça beyan etmiyor. وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ, Allah azze ve celle sizin Mevlanız, yardımcınızdır. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ, O Allah azze ve celle alimdir, her şeyi bilir. Mahrem çizgileriyle bilir, ana hatlarıyla bilir. Hakim, o Allah Azze ve Celle hikmet sahibidir. Her yaptığında mutlaka bir hikmet vardır. Ve iz eserren nebiyyü ilâ bâzı ezvâcihi hadîsâ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa annemize, Hafsa validemize bir sırrını izhar ediyor. Sonra da Hafsa annemiz de bunu ifşa ediyor. Sır nedir? Efendimiz aleyhisselam Hafsa annemizi onun gönlünü alabilme adına diyorlar ki benden sonra Ayşe'nin babası Ebu Bekir halife olacak. Sonra da senin baban Ömer halife olacak. Fakat bunu kimselere söyleme. Kimselere bunu ifşa etme. Hafsa radıyallahu anha onun eviyle Ayşe radıyallahu anha annemizin evi arasında bir duvar var. Duvara vuruyor. Ayşe diyor, Allah Resulü aleyhisselam bana öyle bir hadise haber verdi. Önce senin baban,
Sonra

Benim babam halife olacak. Ve iz yani uzkur. Hatırla. İz eserren nebiyyü ila bazı ezvacihi hadisa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden birine sırrını izhar etmişti. Bu vapta bir söz söylemişti. Benden sonra kim halife olacak? Ebu Bekir Ömer radıyallahu anhuma onu bildirmişti. Felemma nebbet bihi, ne zaman ki Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerinde Hafsa annemiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın kendisine bildirmiş olduğu bu sırrı nebbet bihi ona haber verdi. Ve azharahullahu aleyhi, Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseyi muttali kıldı. Ve azharahullahu aleyhi arrafe ba'dahu ve arada an ba'd. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa annemize arrafe ba'dahu, yani o Ayşe annemize Allah Resulü Aleyhisselam'ın sırrı noktasında neyi bildirdiyse onun bir kısmını haber verdi ve aralan bağdın bir kısmından da yüz çevirdi. Kendi kereminden, letafetinden, zarafetinden onun tamamını karşı tarafa bildirmedi. Arafa bağdahu, yani ona belki şunu söyledi Efendimiz Aleyhisselam. Yani ben sana benden sonra halife Ebu Bekir, sonra Ömer olacak. Bunu sen gittin Ayşe'ye haber verdin. Benim sırrımdı dedim ama sen bunu karşı tarafa bildirdin. Ve arada an ba'din, bir kısmından da yüz çevirdi. Belki yukarıdaki bal hadisesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o bal hadisesi, gerçekte onun içinde mağfir yoktu. Ama Hazreti Ayşe ile Hafsa arasında böyle bir anlaşma vardı. O anlaşmanın üzerine onlar Efendimiz Aleyhisselam'a onlardan bir tanesi böyle söyledi. Yani sizden ya Resulallah mağfir kokusu geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir daha bundan sonra bal yemem demişlerdi. Onların arasındaki eğer bu noktada bir konuşma varsa Efendimiz Aleyhisselam'ın bir daha bal yemeyeceğim onların yanında söyledi. Onlar birbirine Efendimiz Aleyhisselam bu sırrını ifşa ettiler, haber verdilerse Efendimiz bu balla alakalı konuyu onlara söylemedi. Oradan yüz çevirdi. Sadece belki hilafetle alakalı konuyu bildirdi. Ya da bazı kıraatlerde arrafa bu sülasi mezit değil de sülasi mücerret olarak geliyor. O zaman gadibe anlamı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızdı, kızdı yani ceza verdi. Ceza, belki boşayacağını söyledi. Kim Efendimiz aleyhisselamın aile sırrını karşı tarafa bildirdiyse, tabi boşamadı Allah Resulü aleyhisselam, bu ayetler geldi, ayetler nazil oldu. Biz buradan şunu anlıyoruz, eğer bir hanım eşiyle arasındaki bir meseleyi, aileyle alakalı bir konuyu dışarıya haber veriyorsa, dışarıdaki insanları evle alakalı mahrem konuda haberdar ediyorsa, bu boşama sebebi olabilir. Yani bu noktada Allah Azze ve Celle ümmetin kadınlarını, kızlarını ikaz ediyor, onları uyarıyor. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَأَكَ هَذَا. Ne zaman ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem felemma nebbeha bihi, bu hadiseyi Hafsa annemize bildirince kalet men enbeke hada, bunu sana kim bildirdi ya Resulallah dedi. Hazreti Hafsa'da bir hayret hali var. Acaba ben Ayşe'ye gizli olarak bunu bildirdim, söyledim. Ayşe de gitti. Bu sende saklı kalsın Ayşe dememe rağmen gidip Peygamber aleyhisselama Hafsa bana bunları söyledi ya Resulallah dedi. Öyle zannediyor, öyle düşünüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâle nebbe'eniyel alîmul habîr, alim olan her şeyi ayrıntısıyla bilen, her şeyden haberdar olan Allah azze ve celle bildirdi. Buradan farklı ayet-i kerimeleri okumuştuk. Tekrar onları bir daha burada zikretmeyelim. Ama buradan da şunu anlıyoruz ki kâle nebbe'eniyel alîmul habîr. Bir vahiy metlu var, bir de vahiy gayrimetlu var. Vahiy metlu Kur'an-ı Kerim ayetleri. Gayrimetlu ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy ama o sünneti, Efendimiz aleyhisselamın sözleri, Kur'an-ı Hakim'in anlaşılması noktasında, İslam'ın anlaşılması noktasında Efendimiz aleyhisselamın sözleri, onlar da sünneti seniyyesi, yani o da vahiydir. Peki buradan nasıl çıkarıyoruz? Hafsa annemi soruyor. Kim size haber verdi? Kâlet men enbeke hâdâ? Kâle nebbe'eniyel alîmul habîr.

Allah Azze ve Celle alim olan, habir olan Allah Azze ve Celle bana bunu haber verdi. Peki Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hafsa'nın Ayşe'ye valla alakalı mesele ya da Ebu Bekir Ömer radıyallahu anhuma onların halife olmalarıyla alakalı Allah Resulü'nün sözünü haber verdiğine dair bir ayet var mı? Yok. Peki Efendimiz aleyhisselam ne buyuruyor? Bana Allah haber verdi. Peki Allah Teala'nın Efendimiz Aleyhisselam'a haber vermesi vahiydir. Allah Teala'nın Efendimiz Aleyhisselam'la irtibatın neticesinde ona bir takım şeyleri bildirmesi vahiydir. Vahiy budur zaten. Peki o zaman nerede Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hafsa'nın Ayşe'ye anlattıkları? Allah Resulü Aleyhisselam'ın sırları noktasında diğer hanımlarına bildirdiği o ifadeler, Hafsa radıyallahu anh'a ait ifadeler nerede? Yok. Demek ki olmadığına göre bunlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimede Gale nebbe eniyel alimul habir. Alim ve habir olan Rabbim bana bunları bildirdi buyurduğuna göre, ayet olduğuna göre bu. Nerede bunlar? Yok. O zaman Kur'an-ı Kerim'de olmayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy var. Nedir o? Allah Resulü aleyhisselamın sünneti, sünnet de vahiy ki bununla alakalı pek çok derste farklı açıklamalar vardı. İlgilenen kardeşlerimiz oralara bakarlar. Peki in tetuba ilallahi fakat sağat kulubukuma. Eğer tövbe ederseniz Allah Azze ve Celle'ye bütün varlığınız, mevcudiyetinizle yönelirseniz kime söylüyor? Hafsa ve Ayşe annelerimize. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sırrını ifşa ettiler, izhar ettiler. Onlar şahsında bütün İslam ailelerine, bütün Müslüman kadınlara, bütün Ayşelere, bütün Hafsalara Allah Azze ve Celle'nin tembihatı. Yani eğer siz eşlerinizle aranızdaki meseleleri başkalarına bildiriyorsanız bu yaptığınız büyük bir hatadır. Bundan dolayı Allah Teala'ya yönelin. İn tetuba illallahi cevabı mahzuftur. Allah Teala sizin tövbelerinizi o zaman kabul eder. Fakat sagat kulubukuma. Neden bunlar tövbe etmeleri gerekir? Çünkü onların yüreklerinde bir kayma oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem memnun etmeleri gerekirdi ki bunlar Allah Resulü aleyhisselamı üzecek şeyleri yaptılar. Gittiler Efendimiz aleyhisselama dair olan sırları ifşa ettiler. Fakat sagat kulubukuma. Nerede bir kadın var, nerede Müslüman bir hanım var? Eğer eşlerine ait olan bir takım sırları ifşa ediyorlarsa ki onların vazifeleri eşlerini memnun etmekti. Onları üzüyorlarsa bundan dolayı tevbe etmeleri gerekir. Yani kadınlar eşlerini evde memnun edecekler. Aynı memnun etme vazifesiyle erkekler de sorumlular. Onlar da kadınlarını, onlar da eşlerini pekala memnun edecekler. Efendimiz Aleyhisselam eşlerini, annelerimizi memnun eder. Eve gelir. Onlar nereden içiyorsa hangi kaptan Efendimiz Aleyhisselam oradan içer. Evde sallallahu aleyhi ve sellem otururlar. Elbisenin söküğünü dikerler, ayakkabının söküğünü dikerler. Onlarla muhabbet ederler, otururlar. Başını Efendimiz Aleyhisselam Ayşe annemizin dizi üzerine koyar. Bütün bunları onlara ne kadar yakın olduğunu ifade, izhar noktasında yapardı. Yani elbette kadınlar eşlerini memnun edecekler. Fakat aynı şekilde erkekler de hanımlarını onlar da memnun etmekle sorumlular, mükellefler. Ve in tadahara aleyhi. Eğer siz yani Hafsa, Ayşe, Efendimiz Aleyhisselam hanımlarına konuşuyor. Onlar şahsında bütün kadınlara ve in tadahara aleyhi. Eğer Peygamber Aleyhisselam'a karşı yardımlaşırsanız bal meselesinde olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselam'ı üzmek için fe innallaha huve mevlahu ve cibrilu ve salihul mu'minin fe innallaha huve mevlahu. Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselam'ın yardımcısıdır ve Cibril Aleyhisselam ve salihul mu'minin Müslümanların salih olanları Peygamber Aleyhisselam'ın yardımcılarıdır vel melaiketu ba'de zalike zahir ve sonra melekler de ba'de zalike bu nusretten Allah Teala'nın yardımı, Cibril'in yardımı, müminlerin yardımından sonra vel melaiketu ba'de zalike zahir. Bundan sonra melekler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yardımcıları.
Atul ammi alel khas diyoruz. Önce Cibril'i zikrediyor. Cebrail melek, fakat ondan sonra melekleri umum planda tekrar bir daha zikrediyor. Vel melaiketu ba'de zalike zahir. Yani annelerimize buyuruyor ki

Allah Azze ve Celle. Siz ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir takım onu üzmek için gayretinizden, kıskançlığınızdan dolayı bir takım olayları, hadiselerin içine giriyorsanız unutmayın ki Cibril onun yanında, müminler onun yanında. Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatü vesselam teyit ediyor. Siz onunla bir kıymete sahip oldunuz. Ama onun varlığı insanlığın kurtuluşuna sebep. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselam'ın yolunu açacak. Allah Azze ve Celle Peygamber'i teyit edecek. Cibril onu teyit edecek. Bütün müminler onunla aynı yolda kalacaklar. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le yürüyecekler. Kıyamete kadar onun tabileri olacak. O yolda onunla beraber kalacaklar. Eğer siz onun karşısında kıskançlığınızdan dolayı, Zeynep'e olan farklı tutumunuzdan dolayı böyle yaparsanız, unutmayın ki karşınızda Allah Azze ve Celle var, melekler var ve bütün müminler var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı teyit ediyorlar. Asa rabbuhu in tallaka künne en yubdilehu ezvacen hayran min künne. Asa rabbuhu, buradaki asa Allah Azze ve Celle için kullanılınca melikler, sultanlar için olan ifade gibi olur. Onlar için kullanılan asa gibi olur. Yani burada bir umma yok da asa rabbuhu, nasıl onlar söylediklerini yerine getirirler. Umulur ki ben şu adama bir daire veriyorum devlet başkanı derse asa, burada ne anlarsınız? Mutlaka verir. Vermesine engel olan bir şey yoktur. Allah Azze ve Celle de asa rabbuhu en yubdilehu ezvacen hayran min künne. Allah Azze ve Celle ona sizden daha hayırlı eşler verir. Fakat in tallaka künne, burada bu şartı getiriyor. Talik var. Eğer sizi boşarsa, onu boşamaya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerini, ezvacı tahiratı boşamaya bağlıyor. Neyi boşamaya bağlıyor? Daha hayırlı hanımlar ona vermeyi. Peki Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerinden daha hayırlı kadınlar var mıdır? اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ. Onun eşleri annelerimiz. Annelerimizden daha hayırlı kadınlar, onlarla yaşayan, onların yaşadığı asırda onlardan daha hayırlı kadınlar var mı? Yok. Daha hayırlı kadınlar, annelerimizden daha hayırlı kadınlar yok. Peki o zaman اِنْ تَلَّكَ كُنَّ, yani daha hayırlı kadınları Allah Azze ve Celle'nin eş olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verecek olmasını Cenab-ı Hak in tallaka künne, Efendimizin onları boşamasına bağladığına göre, bu boşamada tahakkuk etmediğine göre, o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme eşlerinden onların yaşadığı asırda onlardan daha hayırlı kadınlar yok. Çünkü bu şart tahakkuk etmemiştir. İn tallaka künne, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annelerimizi boşamadılar. Bir ay onlardan uzak kaldılar. Uzak kalmayı vaat ettiler. Sonra ayet-i kerimeler nazil oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine döndüler. Allah Teala Efendimiz aleyhisselama eşler vermiş olsaydı bunların özellikleri ne olurdu? Muslimatin, mu'minatin, kanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, seyyibati ve ebkara, muslimatin, muhlisatin, halis, muhlis olurlardı onlar, mümine olurlardı, bütün varlıklarıyla iman etmiş olurlardı, kanitatin, itaatkar olurlar. Sonra taibatin, bütün günahlardan tevbe etmişler, Allah'a yönelmiş olurlardı, abidatin, abid olur, zahid olurlar, saihatin, farz oruçları tuttuğu gibi onlar nafile oruçlar tutarlardı. Seyyibati ve ebkara, bir kısmı dul olur, bir kısmı bekar olurdu. Böyle kadınları verirdi Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselam'a eş olarak. İn tallaka künne, eğer o sizi boşarsa, boşamadığına göre demek ki Efendimiz Aleyhisselam'ı eşlerinden daha abid, daha zahid, daha fazla nafile oruç tutan kadınlar, ne onların aslında vardı, onlardan hayırlı kadınlar, ne onların çağında vardı, ne de sonraki zamanlarda olacak. Efendimiz Aleyhisselam'ın şahsında İslam evinden bahsetti. O kadınlara uyarılar vardı. Eşlerinin sırlarını dışarıya izhar etmeyecekler, ifşa etmeyecekler. Sonra buradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında ümmete dönüyor. Bütün Müslüman erkeklere dönüyor.
evlerinize sahip olun. Ev bir kaledir. Siz o kalenin dışındaki muhafızlar, kadınlar evin içindeki muhafızlar. Eğer dışarıda muhafız olmazsa içeridekiler evi bekleyemezler. Eğer dışarıda

0: Dışarıda muhafız olur da kalenin içindekiler eğer kalenin kapısını içeriden açarlarsa yine o kalede çocuklar imanlarını, irfanlarını, iffetlerini, izzetlerini koruyamazlar, muhafaza edemezler. O halde önce dışarıdakilere konuşuyor, babalara konuşuyor. Muhafız olmaya onları davet ediyor. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler ku enfusekum. Hem kendinizi koruyun. Evinizi koruyun ama kendinizi koruyun, canlarınızı koruyun. Ve ehlikum ve ehlinizi, ailenizi koruyun. Emri bil maruf, nehy an münker yapın. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselama sordular. Ya Resulallah dediler. Kendimizi koruyacağız anladık da keyfe neki ehlina, kendi ailemizi nasıl koruyalım? Emri bil maruf yapın, onlara iyi emredin. Kötüden onları uzaklaştırın. Her baba çocuğuna emri bil maruf yapmakla sorumlu. Yani kendi namaza kalkacak ama oğlunu da kaldıracak. Anne kendisi tesettüre girecek fakat kızına da anne tesettürünü anlatacak. Tesettürü anlatacak. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ O cehennemin yakıtı insanlar ve taşlar olacak. Taşı da yakıyorsa cehennem düşünün. Ona ne dayanabilir ne karşı koyabilir. Taşlar bile onun şiddetinde yanacaklar, eriyecekler. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَادٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ عَلَيْهَا O narın üzerinde, cehennemin üzerinde melaiketün melekler olacak ki غِلَادٌ شِدَادٌ Onlar kalpleri katı olacaklar. Şidadun böyle dev bedenleri olacak, cüsseleri olacak. Gıladun, şidadun başka anlamlar da verebiliriz. La ya'sun Allah ma emaruhum. Ne kadar insanlar cehennemde feryat figan etseler de onlar insanlara merhamet edip Allah Teala'ya asi olmayacaklar. La ya'sun Allah ma emaruhum. Allah Teala'nın onlara emrettiğine eğer bu adamlar cehennemde ebedi kalacak noktasında bir talimat varsa ma emruhum onlara emrine asi olmayacaklar ve yef'alûne ma yu'merûn kendilerine neler emredildiyse o insanların cehennemde kalmaları noktasında azabı çekmeleri noktasında asla ondan imtina etmeyecekler onu da yerine getirecekler. Babalara Kur'an-ı Hakim annelere, evi idare edenlere eğer vazife ihlaliniz olursa, o çocukları sabah namazlara kaldırmadıysanız, o çocukları eğer birileri esrara, birileri eroine alıştırıyorsa, eğer o çocukları evde o dizilere, yarışma programlarına, ahlaksız görüntülere mahkum ederek iffetlerin paramparça yapıyorsanız onları cehennemde böyle bir felaket bekliyor. Babaysanız yavrularınıza merhamet edin. Sokak ortasında bir çocuk düştüğü zaman önce baba koşar, önce anne koşar. Allah Teala babalar eğer vazifelerini çocuklara karşı yapmazlarsa cehennemde nereye düşecekler, cehennemde nasıl bir felaket o yavruları bekliyor. Allah Azze ve Celle onu gösteriyor, babaları vazifeye davet ediyor. Rabbim söylediklerimi önce kendi nefsimde daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. İnsan Suresi 27 ila 31. ayetler.

يدخل من يشاء في رحمته.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye,

0: spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Başkentin ilk sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi yerinizden kımıldamadan, yeryüzünün gökyüzünü açılan kapısına götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir temenni, yeni bir dua olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben programcınız Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli gönül dostları, geçen hafta yeni yayın dönemimizin ilk programını yapmıştık biliyorsunuz. Gönül isterdi ki bu yayın döneminde bazı müjdelerle gelelim. Hani bazı şeyler kötü ise de bazı şeyler güzel olsun isterdik. Fakat malumunuz söz konusu Filistin olduğuna maalesef pek müjdeli haberler veremiyoruz. 26 Eylül tarihinde başlayan Yahudi Sukkot Bayramı mesela 2 Ekim'e kadar sürecek. Bayramda Mescid-i Aksa'ya baskınlar artarak devam ediyor. 2019'dan beri işgal rejimi bu bayramda Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınların sayısını artırmak için ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. Geçen yıl Sukkot Bayramı'nda Aksa'ya 7120 işgalci baskın düzenlemişti. Bu bayramın ritüellerine göre şu an Mescid-i Aksa tam olarak tapınak gibi kullanılıyor. Bunun yanı sıra Sukkot Bayramı ritüellerinden olmayan şofar üfleme, alkışla şarkı söyleyip dans etme ritüelleri de Yahudi akılının gereği yine Mescid-i Aksa'da yapılıyor. Evet, biz Gazze ile olmazsa Aksa ile ilgili güzel haberler vermeyi beklerken Kudüs'te, Gazze'de ve hatta Batı Şeria'da hiç de hoş olmayan olaylar oluyor. Sevgili dinleyenler, bunların hepsi ümmetin suskunluğunun emmareleri maalesef. Hani diyor ya şair, müminler İslam'a karşı durana biraz öfkelenip kafayı taksa, esir mi olurdu Mescid-i Aksa? Bu kadar umursamazlığın yanında biz bugün sizinle İslam adına öfkelenip kafayı takan bir genci buluşturacağız inşallah. Üstad Necip Fazıl'ın da dediği gibi, kim var diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen gençlerden bir tanesi. Sevgili kardeşim Mutaki Sinan bugün canlı yayın konuğumuz olacak. Sizler yayına Kalk Kudüs'e Gidelim Instagram hesabına veya 0531-843-5633 0531-843-5633 numaralı WhatsApp mesaj hattına yazarak katılabilirsiniz. Ben artık sözü konuğuma vermek istiyorum. Efendim, hoş sefa geldiniz.
1: Hoş buldum, çok sağ olun, teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz bizi kırmadığınız için efendim. Biraz sizi tanıyarak başlayalım. Muttaki Sinan kimdir?
1: Muttaki Sinan, üniversite öğrenimimi bir yerde bırakıp daha sonrasında iş hayatına bir yerde atılmaya çalışan bir gencim. Klasik Türk muhafazakar bir ailenin 8 çocuğundan biriyim. Elhamdülillah. Türkiye'de normal herhangi bir ailenin bir çocuğuyum yani.
0: Maşallah, işte böyle kendini parlatanlar, hatta bir iletişimci olarak kendini pazarlayanlar demek istiyorum. Bizde amiyane gibi görünüyor ama iletişimde ifade budur. Böyle gençlerimizi yanı sıra böyle nazik, kendinin farkında olan ama bunu çok da parlatacak olmayan ve bu dava adına ne kadar kıymetli olduğunu bizim bildiğimiz kardeşlerimizden biri olmanız da çok hoş bir şey. Siz dediniz ki klasik muhafazakar bir ailenin 8 çocuğundan biriyim. O zaman şunu sormak istiyorum ben. Sizdeki bu Filistin hassasiyeti muhtemel ki ailenizden başladı. Nasıl atıldı bu temeller?
1: Şöyle söyleyeyim, bizde klasiğin biraz dışında babam faktörü, özellikle annem de bir yerde çok ciddi etkileri oldu bu hususta ama babamın bir yerde vakıf hayatı, işte bu İslami camianın içerisinde etkin rol oynaması, yine onun da gençliğinden bu yana sürekli ben varım diyen birinin olması hasebiyle bize aktarılan bir şeydi aslında Filistin davası. Yani ben daha önce hiç Filistin'den haberi olmayıp da Ekim 2023'te bir şeyler olduğunda bu davaya girebilme hazzını hiçbir zaman yaşayamadım, yaşayamayacağım. Ama elhamdülillah biz doğduğumuzda bize verilen bir aslında bir görevdi bir yerde. Ama tabii bir yerden sonra Gazze'deki Müslümanların, Gazze'deki mücahitlerin duruma el atmasıyla birlikte bu husustan hiç haberi olmayanlarla biz aynı yerde, aynı kefede, aynı düzeyde, aynı seviyede buluştuk. Allah razı olsun hepsinden. Çünkü bizde ne kadar bu doğuştan gelen ya da ailemizin bize bir öğretisi olduysa da Ekim 2023'ten önceki muttaki ile Ekim 2023'ten sonraki muttaki bir değil. Tıpkı çevremdeki insanlar gibi, tıpkı yakın arkadaşlarım ya da Sumut'taki arkadaşlarım gibi ya da bu camiadaki insanlar gibi Ekim 2023'ten sonra hepimiz aynı seviyede, aynı bilinçte buluştuk.
0: Evet, dediğiniz gibi yani boykot hep vardı ama Ekim 2023'ten sonra daha zirveye çıktı. Filistin meselesi hep konuşuluyordu ama Aksa tufanından sonra daha çok konuşulur olmaya başladı. Aslında hep şu an biz Gazze'de ki yıkımı gördüğümüz zaman dışarıdan bir bakışla Aksa tufanının başarısız olduğunu düşünsek de hem Mescid-i Aksa'nın gündeme gelmesi hem Filistin ve Gazze meselesinin gündeme gelmesi sebebiyle aslında Aksa tufanı istediği ivmeye kavuşmuş oldu yani.
1: Tabii.
0: Pekala, o zaman şuradan başlayalım. Siz genç bir kardeşimsiniz. Biz yetişkinlerin en büyük problemi gençlere boykot meselesini anlatamamak.

0: hatta ikna edememek diyebiliriz. Bazıları inatlaştığını düşünüyorum. Bu bambaşka bir mesele ama gerçekten biz bunu gençlere nasıl anlatabilmeliyiz? Anlatabiliriz.
1: Yani
0: çaresizce bir soru bu.
1: Yani gençler konusunda şu şekilde söyleyebilirim. Şu anda özellikle internet çağının, işte bu sosyal medyanın bu kadar revaçta olduğu, herkesin ya bizim hepimizin olduğu gibi gençlerin de sürekli sosyal medyanın içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve benim gözlemlediğim kadarıyla gençler kendilerini bir yerde ispatlamak, kendilerini bir yere ait hissetmek, kendilerini bir yere tabiri caizse yamamanın peşinde olduğunu görüyorum. Dolayısıyla burada aslında gençlerin bir yerde boykota çok fazla önem vermemesi bir kaygı ise, bunun müsebbibi olarak ben ve sonraki işte büyükler olarak görüyorum. Çünkü gençler bir yere gerçekten kendini ait hissetmek, bir yerde kendini bir yerde bulmak istiyor. Dolayısıyla biz burada ne kadar çekebilirsek o kadar geliyorlar. Ya yani biz sosyal medyada ne kadar var olabiliyorsak, sosyal medyada dediniz ya hani satmak mevzusu. Hani biz kendimizi ne kadar satabiliyoruz, biz davamızı ne kadar satabiliyoruz, aslında bununla ilgili bir durum olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü şu anda işte belirli o sapkın milliyetçilik dediğimiz o milliyetçinin o uç kısmının...
0: Kafatasçılık değil mi?
1: Kafatasçılık, ya bir yerde kafatasçılıkla çocuklarımızı bir yere çekmenin derdinde olan insanların aslında haksız bir dava ama çok rahatlıkla bunu çektiğini görebiliyoruz. Çünkü çocuklar bir yerde güç istiyor. Bir yerde güçlünün yanında olmak, işte bir yerde şunu söyleyeceğim. Mesela buraya gelen, göç eden bazı arkadaşlarımız vardı. Kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz 19-20 yaşlarında. Bu çocuklar böyle farklı uyruktan olmalarına rağmen bir yerde böyle bu kafatasçı zihniyetlere kayabiliyorlar. Ya bu nasıl olabilir diye düşünüyorum. Ama işte bir yerde kendisini bir güçlü hissetmek, kendisini güçlü bir ortak paydada buluşan, o paydanın bir paydaşı olmak istiyor aslında.
0: Varoluş mücadelesinin
1: kesinlikle
0: içerisinde bulunuyor.
1: Dolayısıyla biz ne kadar çekersek o kadar geliyorlar. Dün yaşadığım bir husustan bahsedeyim. Boykot karavanında yine yaşamıştım. Bir gencimiz 15 yaşlarında, 14-15 yaşlarında 1,5 litre bir marka, bildiğiniz marka kolayı almış. Bize karşı video çekiyor mesela. Kolayı tutmuş kendi, bize karşı video çekiyor. Biraz izledim, ne yaptığını anlamaya çalıştım vesaire. Sonra çok bariz ve netti, yani bize dalga geçiyordu aslında. Biz orada biraz daha devam ettik. Ben görmezden geldim vesaire. Arkasını döndü, devam etti, gitti ileriye doğru. Ben de hemen işte o kalabalığın arkasından dolanarak onu takip ettim. Nereye gidiyor, ne yapıyor, planı ne, ne için yani bunu çekti vesaire diye. İleride bir bank vardı. Tevafuk oraya oturdu yani. Ben de oturduğunu gördüm. Yanında da bir boş bank vardı. Gittim banka oturdum. Üstümde atkı var ama görmedi beni. Yani Filistin atkısı var önümde ama görmedi. Oturdu, gülerek anlatıyor mesela. Yanında küçük kardeşi var. Diyor ki işte utanmazlar diyor. Ellerinde bir de diyor Sudan bayrakları var diyor. Araştırmış. Filistin ve Sudan bayrağının benzerliğini biliyor. Ben mesela eskiden bana sorsanız 15 yaşında ben Filistin davasıyla bürünmüş, büyümüş bir insanım. Sudan ve Filistin bayraklarının birbirine benzediğini bir eylemde bir konuşurken duyarım. Yani yoksa bu çocuğun hiçbir alakası yok ama bunun farkını da biliyor. İşte diyor ki işte Sudan bayrağı tutmuşlar diyor. Ters çevirmişler diyor. Yani oradaki şeyi bizle dalga geçiyor falan. Sonra bir kafasını kaldırdı, bana baktı. Dedim ki gel bakayım buraya. Sen neyden bahsediyorsun? Gel bir anlat bakayım falan diye. Hiç şey yapmadı, çekinmedi. Geldi yanıma oturdu ve anlatmaya başladı. Dedi ki işte ben kesinlikle sizin yanlış olduğunuzu düşünüyorum. Ama ne İsrail ne Filistin'i desteklemiyorum. Çünkü Araplar bize ihanet etti. Aynı safsatalar. Ama bunlar satıyor işte. Bunları adamlar satabiliyor. Çocuklara bunları inandırabiliyor. İşte o Türklük dediğimiz aslında o kısmı yanlış anlatıyor ve çocukları bu şekilde düşman yetiştiriyor. Oturup ben anlattığımda, bu işin bir tık daha havalı olduğunu onlara hissettirdiğimde, boykotun aslında kendimiz için ve aynı zamanda Türkiye için, eğer gerçekten Türksek, eğer gerçekten Türkiye'yi destekliyorsak, yani Türksek, bu boykotun kesinlikle yapılması gerektiğini, aynı cephede olduğumuzu anlattım.
0: Zalimin karşısında durmak zaten aslında hani böyle her ırkın böyle öne çıkan bazı özellikleri vardır. Zalimin karşısında durmak, haksızlığa boyun eğmek, esarete direnmek. Gerçekten dediğiniz gibi zaten Türklüğün özelliklerinden bir tanesi. Bu bizim bilerek seçtiğimiz, ırk meselesi istekli seçtiğimiz, istekle dahil olduğumuz bir mesele değil ama gerçekten bu özellikleri taşıyorsan ve bu ırktan olduğunu düşünüyorsan hakikaten bir yerde zulüm olduğunda sen bir dur bakalım, ben esaretin her türlüsüne karşıyım, bunu kabul edemem demek lazım. Biz burada daha böyle tüketici bir toplum, biraz önce de söylediğiniz gibi kendini bir yere entegre etmeye çalışan ve bir varlık mücadelesinde kendini göstermeye çalışan, klavye mücahitliği yapan ki boykot karavanının bir haber sitesinde haberini gördüm paylaşımını, altındaki yorumları okudum, inanamadım. Yani biz bu insanlarla gerçekten otobüste yan yana oturuyoruz, aynı yolda yürüyoruz. İşte ben oradaki hamburgerciye gideceğim, inatlarına işte şöyle bir menü sipariş vereceğim. Abi bana bir şey yapmıyorsun sen zaten. Ben boykot karavanında boykotu desteklerken sen orada yediğinle bana bir şey yapmıyorsun. Sen sadece kendine bir şey yapıyorsun aslında ama onun farkında değiller.
1: Ya işte o çocuğa da özellikle sorduğumda işte kardeşim niye bunu yapıyorsun, niye böyle düşünüyorsun vesaire, bunu karşılıklı tartışarak aslında çocuğu bir muhatap aldım. Yani orada niçin böyle düşünüyorsun, aslında çok doğru düşünüyorsun ama şurada yanlışların var gibi. Orada biraz bir ikili münakaşada bulunduk. Daha sonrasında işte söylediğim işte tarihi metinler işte bir takım şeyler söylüyor falan. Diyorum ki bunları hani belgen nerede, nereden okudun, nereden araştırdın, nereden öğrendin? Dayım diyor mesela. İşte bu dediğim unsur burada devreye giriyor. Ya biz nereye çekersek oraya, dayısı buraya çekmiş ki buraya gidiyor bu çocuk. Ya da sosyal medyada bunları görmüş ki buraya gidiyor. Biz ne kadar var olursak aslında gençleri bu kadar kendimize çekebiliyoruz. Dolayısıyla biz ne kadar onlar için havalı olursak, biz ne kadar onlar için bir yerde rol model olursak, biz davamızı ne kadar verebiliyoruz? Bu aslında doğru soru bence bu diye evet düşünüyorum.
0: Bu biraz da evet, biz kendi içimizde samimiyetimiz var. Bugün ben derste öğrencilerimle bunu da konuştum. Aslında bu konu üzerinde de konuştuk yani. Evet, kendi içimizde bir samimiyetimiz var. Biz kendi içimizde verdiğimiz savaşı yendik ve artık bir yerde duruyoruz. Yani bizim safımız belli. Ama bazı yerlerde demek ki bizde de hala eksiklikler var ki sözümüzün tesiri olmuyor bazı zamanlarda. O varlık mücadelesine giren çocuğu ya da o kendini bir yere ait hissetmek isteyen ya da kendini göstermek isteyen çocuğu, gel bak bu saflarda asıl senin göstereceğin yer burada diyebilmeyi biz beceremiyoruz ki çocuk başka yerlere gidiyor.
1: Yani maalesef.
0: İnanılabilir gibi bir şey değil yani, gerçekten. Hani bunu çok konuştuk bu mikrofonlarda, yine nasip oldu yine konuşalım. Bu kadar kan dökülürken, bu kadar zulüm yapılırken yani... Mesela İsrail şu son zamanlarda bombardımanı biraz daha azaltıp genetiği değiştirilmiş fareleri Gazze'ye sunuyor mesela insanların üzerine. Yani bunlar bu kadar ayyuka çıkmışken ne demek yani, ben bu kolayı içeceğim burada. Gerçekten anlaşılabilir bir zihniyet değil ama bir şekilde insanlar buna ikna edilmişler. Demek ki bizim dediğiniz gibi bir eksiğimiz var.
1: Ya biraz da düşmanlık pompalanıyor aslında bu çocuklar. Ben şu ana kadar şuna rastlamadım. Filistin'de iyi ki böyle oluyor. Hani yorumlarda illaki görüyoruz ama bir insan kanlı canlı karşımda durup Filistin'de iyi ki bunlar oluyor, Filistin'de daha fazla olur zaten diyemez. Ama dese dahi yani bir çocuk bunu, ben daha öncesinde birçok kişiyle görüştüm. Yaş farkı olan birçok kişiyle görüştüm. İşte 40'ından 10'una kadar yani birçok insanla bunu, her yaşta insanla görüştüm. Kimse şunu söylemedi. Yani ben Filistin'de insanların ölmesini doğru buluyorum ya da bu benim umurumda değil demedi. Hepsinin söylediği belli başlı şeyler. Araplara bize ihanet etti gibi safsatalar. İşte birileri tarafından düşmanca doldurulmuş oldukları için aslında bir yerde kendilerini doğru görüyorlar. Problem burada başlıyor zaten. Yoksa biz şunu tartışamayız zaten. Filistin'de olanlar doğru mu, yanlış mı? Bunu tartışabileceğiniz biri insan değildir zaten. Bu ayrı bir konu. Burada işte belli bir kesim düşman olarak lanse edildiği için çocuklarımıza, gençlerimize, insanlarımıza. Dolayısıyla burada da kendilerini meşru bir zeminde atfedebiliyorlar bu düşmanlıkla birlikte.
0: Evet. Kudüs'te bir abimiz var aslında, Kudüslü. Ama Türkiye'de okumuş mühendislik. Musa abi, yani Mescid-i Aksa'ya gidenlerin %99'unun denk geleceği, hatta irtibatının devam edebileceği bir abimiz. Biz onu yayına konuk aldığımızda şöyle söylemişti. Size Araplar size ihanet etti diyenler, bize de Türkler size zulmetti dediler. Biz de bu işi neyse ki çabuk atlattık. Hani bu yalanı çabuk atlattık, çabuk tolere ettik. Bizde artık bunlar konuşulmuyor. Sizde de azaldı ama hala devam ediyor. Gerçekten eskisi kadar yoğun yok ama hala devam ediyor bu kara propaganda.
1: Maalesef Türkiye'de böyle bir ekol var. Yani bu ekolde kaynağı belli. Yani Siyonizmin ayak basmadığı, işte her taşın altından çıkar diyor ya. Yani
0: Necmettin Erbakan.
1: Dolayısıyla yani bu aslında Siyonizmin bir yerde uyguladığı bir şey.

0: tavır. Çünkü başka türlü kendilerini meşrulaştıramazlar. İmkanı yok yani.
1: Evet. Bu kadar bahsettik, boykot dedik, boykot karavanına da biraz söz etmiş olduk. Biraz da detaylandıralım o zaman.
0: Şöyle, biz bu konuda bir etkisi olan veyahut olmayan, tüm bu konuda bir şeyler yapmak isteyen insan olan herkesi bir davet usulüyle bu konuya hem bilinçlendirmek adına hem de Filistin adına bir ses olmak adına işte zulmü durduramıyorsak onu duyurmalıyız şiarıyla hareket ettiğimiz bir grup olarak boykot karavanını kurduk. Daha sonrasında Dutluk'ta bir yer belirledik Keçören'de. Hemen Dutluk metro istasyonu önünde orada Burger King'in, işte Migros'un olduğu, işte boykot yerlerinin boşun olduğu bir yerde seçtik. Burada insanlara işte çeşitli bilinçlendirme faaliyetleriyle her gün saat 7 ile 9 arasında bulunuyoruz. İşte sesimizi yükseltiyoruz. Kimi zaman gelen insanlara bilgi veriyoruz. Broşürlerimiz var. Gelen insanlarla sohbet ediyoruz. Çayımız var, muhabbetimiz var. Yani bu konu nedir ve niçin yapıyoruz? Bundan kısaca bahsediyoruz insanlara. Ve bir tepki oluşturmak adına, boykot markalara bir tepki oluşturmak adına aslında güzel bir adım oldu. Ankara'da yoktu. Türkiye'nin birçok yerinde aslında yapılıyor bu. Ama Ankara'da hem farklı bir konseptle hem güzel bir farkındalık eylemiyle birlikte her gün bir nöbet usulü bu etkinliği başlattık.
1: Başka şehirlerde ben oturma eylemleri, işte sandalyeni al sen de gel, kitap okuyor, sessiz eylemler, bunları duymuştuk. Boykot karavanı, evet, bu anlamda ilk. Bir de zannımca bu boykot karavanındaki karavan Sait Kaplan'ın kara konvoyuyla götürmeye niyetlendiği, evet, orada bir Filistinli aileye bırakacağı ama giremedikleri için geri döndüğünde getirdiği karavan değil mi?
0: Evet, o Agah Bey ile birlikte, hatta Agah Bey aslında karavanın bir tık öncüsü oldu. Hani biz boykot nöbeti yapmak istiyorduk açıkçası ama Zeynel abiyle işte Agah Bey ikisi böyle bir hem fikir hem de bu hususta biraz daha farkındalığı çoğaltmak adına güzel bir fikir sundular aslında. Biz de bunu işte Gebze'de sağ olsun grafitici abiler vardı.
1: Onu onlarla diyecektim, çok güzel yapmışlar grafitileri.
0: Evet. Hem Doğu Türkistan hem Filistin temalı, evet, güzel bir şey yaptık. Zaten gelen insanlara da Doğu Türkistan ve Filistin aslında birbirinden ayıran bir şey olmadığını, yani aslında bugün Kudüs tutsak, Doğu Türkistan tutsak, Doğu Türkistan tutsak olduğu için Kudüs tutsak olduğu için aslında bir yerde Doğu Türkistan tutsak. Bunu aslında anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Çünkü biz birdik, hala da biriz ama işte bizi parçalayanlar bu tarz yalanlarla halen daha bizi bölmeye devam ediyor maalesef.
1: Evet, biraz önce bahsettiğimiz bu kafatasçılık, bu softa milliyetçilik meselesini düşüneceğimizde biz işte Filistin dediğimiz her yerde insanlar şunu söylemeye başladılar. Onlar bize ihanet ettiler işte falan. Abi Doğu Türkistan diyoruz mesela. Orada da sesleri çıkmıyor. Doğu Türkistan'la Filistin'i yan yana konuştuğumuz zaman da sesleri çıkmıyor. Yani bir grup var ki dertleri şey değil. Yani hani buradakini bari tamam milliyetçilik olsun, biz Doğu Türkistan'daki Türklerin yaşadıklarını duyuralım dediğin zaman orada da yoklar. Onların tek derdi gerçekten sadece belli bir zümreye, zulmün karşısında duran insanların karşısında durmak. Evet. Ona enteresan bir haz alıyorlar.
0: Ya aslında şöyle, dediğim yere çıkıyor. Bu işte Siyonizmin bir yerde oyunlarından biri. Yani bu milliyetçiliğin uç noktasını işte milletin başına bela ettiler ki hem Araplarda bu oldu, hem Türklerde bu oldu, hem birçok coğrafyada aslında bu oldu. Hani bir yerde bizi bölmek istediler ve maalesef başardılar. Biz aslında bunu tekrar toparlamanın bir yerde derdindeyiz, amacındayız ama burada işte maalesef bu tarz insanlarla uğraşmak zorundayız. Bunların bazıları bilmediği için bunu yapıyor. Bazıları bilerek bunu yapıyor. Bilerek. Çünkü aslında bu çarkın bir dişlisi onlarda. Buradan nemalanıyorlar. Buradan işte kimisi oy devşiriyor, kimisi para devşiriyor. Kimi, hani bir kazançları olmasa zaten bu işi yapmazlar ki, onlar da zaten Siyonizmin emellerine hizmet ettiklerini bilerek yapıyorlar.
1: Evet. Hazır milliyetçilikten bahsetmişken aslında yani aklımdaki sıralama da burada değildi ama geri de gelmişken bunu konuşalım istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında Katil Netanyahu konuşma yaptı ve salonun büyük bir çoğunluğu boşaldı. Sadece salondakilerden bir tanesi bizim için biraz daha aslında kıymetli olmalıydı. Kardeş ülke, kan kardeşi dediğimiz Azerbaycan, ki yakın zamanda da kamusal alanda başörtüsü yasağı da artık uygulanır hale geldi Azerbaycan.

0: zamanda. Bununla alakalı ne söylersiniz?
1: Yani aslında biz Karabağ için canımızı verirdik. Biz Azerbaycan'ı kardeş bildik. Bu hususta da gereken ne varsa söylemeye hazırdık, hazırız da. Azerbaycan bizim kardeşimiz halen daha. Oradaki insanların hepsini bir tutmuyorum tabii
0: Evet.
1: ki. Ama şunu söylemek gerekirse aslında şu anda Azerbaycan hükümeti ve Azerbaycan benim nezdimde İsrail'in aparatı olarak şu anda bu siyasetini sürdürüyorlar. Bu olay artık siyaset aşalı çok oldu. Filistin meselesi siyaset üstü bir mesele. Ki bunu orada duran bir sürü yabancı ülke, Müslüman olmayan birçok ülke göstermişken Azerbaycan'dan Türk yani kardeşlerimizden bunu beklerdik. Ama ağzı açık bir şekilde orada Netanyahu'yu dinleyen bir Azerbaycan yetkilisini gördüm maalesef. İşte bir yerde bize anlatmak istedikleri o Türkçülük aslında bir yerde kendini belli etti. Neyin ne olduğunu bize gösterdi. Biz kardeş bildik çünkü. Şu anda hala da 28 Şubat'ı yaşatıyor olmaları, hala da 50 yıl geriden geliyor olmaları hem gericilik hem saçma hareketler. Yani çünkü siz önünüzde Türkiye gibi bir örnek var. Yakın ilişkide olduğunuz. Türkler sizin hem kardeşiniz hem sürekli birlikte olduğunuz ve sürekli bunları maalesef yaşayan bir Türkiye'yi gördünüz. Yani gördüğünüz halde bunu hala daha yapıyor olmanız. Yani çünkü önünüzde bir örnek olduğu halde hala daha bunu yapıyor olmanız. Hala daha başörtüsü yasağı gibi bana çok gülünç geliyor bunlar. Çok komik geliyor.
0: Hatta şöyle de bir durum söz konusu. Direkt Azerbaycanlı bir öğrencimle biz bu konuyu konuşmuştuk. Dedi ki, hocam şimdiye kadar hala bu yasağın durdurulabilmesinin sebebi Yahudi okullarında, Azerbaycan'daki Yahudi okullarında insanlar eğitim görmeye gittiklerinde kendi tesettürlerine uygun gidiyorlar. Biliyorsunuz ki onların da
1: Evet.
0: radikalleştikçe örtüleri çoğalmaya başlıyor. Ve Müslümanlar şey dediler, onlar gidiyorsa biz de okullarımıza başörtüyle gidebilmeliyiz. Yoksa bu yeni bir mesele değil aslında, biz yeni gündeme getirsek de. Demek ki en sonunda artık hani devletle çakıştıkları yerde böyle bir çözüm bulabilmişlerdi. Şu anda demek ki tamamen bunların dışında bir radikal kararla tekrar yasaklandı. Yani yine onlara göre bir pozitif ayrımcılık söz konusu. Biraz önce dediğiniz o birbirlerini alkışlama meselesi.
1: Demek ki göründüğümüz kadar birbirimize yakın hissetmiyoruz. Demek ki feyiz aldıkları ülke Türkiye değil,
0: Değil.
1: İsrail'in aparatı olacaklar. Tercih etmişler ki bugün konuşmada Netanyahu'yu dinleyebilecek cüreti kendilerinde bulmuşlar. Feyiz almışlar ki İsrail'den bugün Yahudilere gösterdikleri o müsamahakarlığı Müslümanlardan çok görüyorlar. Dolayısıyla burada denebilecek çok bir şey olduğunu ben sanmıyorum ama yine tenzih ediyorum Azerbaycan halkını. Çünkü
0: Elbette.
1: ben bu konuşmada o Netanyahu'yu dinleyen kişiyi, o komik kişiliği paylaştığımda da özellikle çok ciddi mesajlar aldım. Yani Azerbaycan hükümeti böyle olabilir ama biz Azerbaycan halkı olarak asla bunu desteklemiyoruz. Biz Filistin yanındayız diye birçok mesaj aldım. Dolayısıyla tüm halkı da bir yerde
0: Elbette.
1: töhmet altında bırakmak istemiyorum ama hem hükümetin bu yaklaşımı çünkü bir yerde dediğim gibi siyaset üstü bir olay ve nerede olursanız olun en azından zulmün karşısında olabilmelisiniz ki önünüzde Türkiye gibi bir örnek varken üstelik kardeş ülke diyebiliyorken.
0: Yani günün sonunda şunu söyleyebiliyoruz aslında. İslam'dır elbette en yüce ülkü. Neyleyim? Allahu Ekber demeyen Türk'ü.
1: Evet,
0: Yani o
1: Üstad Necip
0: yüzden
1: Fazıl'ın.
0: evet, elbette ki kardeşlerimiz, onlar bizim kan kardeşimiz, hepsinin de ötesinde din kardeşimiz. Ama İslam kardeşliği ve ümmet bilinci kan bağının çok daha ötesinde. Azıcık sizi dinlendirelim. Mesajlarımız gelmiş, onlara bir bakalım. İyi akşamlar demiş, iyi akşamlar. Değerli bilgilendirmeler ve yaşanmışlıkları aktarıp Filistin davasını unutturmadığınız için size ve konunuza teşekkür ederim. Hayırlı programlar demiş Tayfun Bey. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı yayınlar, teşekkürler. Herkes her şeyin farkında. Sorun olan böyle yapmak istiyor. Lakayt, menfaatçi, kendini beğenmiş insanlar demiş. Programımız için çok teşekkür ederiz demiş Ayşe Hanım. Biz de teşekkür ederiz kendisine bu güzel yorum için. Evet, baştan beri konuştuğumuz mesele var. İşte tarihsel yalanlar vesaire. Hani bunları konuşuyoruz. Bir kara propaganda meselesi var. Haliyle bir bilinçsizlik söz konusu. Evet. Genç bir akademisyensin. Özür diliyorum.

0: İnşallah.
1: Kafam karıştı. Yönetmenim. Yönetmenim beni heyecanlandırıyor burada. Evet. Kısa bir ara vermek zorundayız biraz sonra. O yüzden daha kısa bir soru sorabilir miyim size diye düşünüyorum. Şöyle şunu söyleyelim o zaman. Sondan başlayalım. Dert ve dava sahibi bir genç olarak en büyük hayaliniz nedir?
0: Yani aslında buna birçok şey söylenebilir ama işlerinden en önemlisi 2023'ten sonra o işte değişti dediğim o muttakinin hayali. Tabii ki Özgür Kudüs, Özgür Kudüs sokakları ve fetih. Yani bundan daha büyük bir hayal ben düşünemiyorum.
1: Düşünemiyoruz, evet. İnşallah Rabbim nasip etsin. Tez zamanda görmeyi
0: İnşallah hedef olur, inşallah başarırız.
1: Evet. O zaman müttaki kardeşim, araya gidelim mi?
0: Olur.
1: Bir kısa ara verelim, ardından tekrar buradayız sevgili dinleyenler. Tamam.

0: Kalk Kudüs'e gidelim, kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Ankara için akşam ezanı.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

Evet efendim, FM 91.8 Hedef Radyo'dasınız. Zalimin karşısında, mazlumun yanında olmaya devam ediyoruz efendim. Genç kardeşimiz Mutlaki Sinan'la birlikteyiz, yayınımıza devam ediyoruz. Fakat bir mesaj gelmiş, öncelikle onu okuyalım istiyorum. Şu anda İsrail konsolosu Ankara'da oturuyor. Türkiye'nin konsolosu İsrail'de oturuyorsa neyin eleştirisini yapıyorsunuz söyler misiniz? İnsanların gazını almaktan başka yaptığınız yok demiş dinleyicimiz. Saygı duyuyoruz düşüncelerini ama bazı gerçekliklerden haberi olmadığını da düşünüyoruz. Elbette ki bizim derdimiz kimsenin gazını almak değil. Elbette ki bizim derdimiz burada doğruyu anlatmak. Anlatmak istediklerimizi anlamak isteyenlere anlatacağımız çok şey olur. İstemeyenlere de kendi çevrelerinde bir saygımız var. Bu çerçeve içerisinde diyecek başka bir şey bulamıyorum yani. Evet efendim, biz Türkiye'deki yanlış anlaşılmalardan bahsediyorduk. Yanlış yönlendirmelerden bahsediyorduk.

0: Evet, şunu söyleyebiliriz. Filistin meselesinin tam olarak anlaşılması önündeki en büyük engellerden bir tanesi de yalan tarih demiştik. Bunu az önce de konuşmuştuk. Bu sebeple insanların bilinçlendirilmesi anlamında yapılan her şeyi hem destekliyoruz hem içinde olmaya gayret ediyoruz biz de. Bu bağlamda Ankara'da, ASPÜ'de ve Mardin Artuklu Üniversitesi'nde de akademik çalışmalar oldu ama bir de İbni Haldun Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı güzel bir çalışma var. Siz de bu çalışmanın içerisindesiniz. Biz bunun detaylarını öğrenebilir miyiz?
1: Şöyle, biz aslında Gazze'nin yeniden inşasını konu alarak, Gazze'nin yeniden inşası sadece bir inşaat olarak değil, yani Gazze'nin her türlü yeniden inşası, işte kimliğinin yeniden inşası, Gazze'nin oradaki insanların aslında bir hikayesi var, bir tarihi var. Aslında değindiğiniz konu tarihin de yeniden inşası. Sosyal bilimlerinden tutun, işte gazetecilerine kadar, işte gazetecilerinden tutun, sağlık çalışanlarına kadar, bunların psikolojisinden ellerindeki materyallere kadar yeniden Gazze'yi bir bütün halinde eski o birliğiyle birlikte daha iyi, daha güzel bir Gazze'nin, en azından yaşanabilir bir Gazze'nin inşasıyla ilgili bir takım çalışmaların olduğu bir toplantı, bir sempozyumun öncesinde çalıştaylarla, çeşitli çalıştaylarla, oradan elde edilen sonuçlarla birlikte bu sempozyumda tüm Türkiye'nin de aldığı o notlarla, aldığı o somut adımlarla tüm dünyanın bu konuya el atıp Gazze'nin yeniden inşa sürecine başlamak amacıyla yaptığımız bir şeydi. Stand for Gaza öncülüğünde, yine Sancar Bey'in öncülüğünde, Marş to Gaza hareketinin yine işte Sumut Bir'in delegasyon liderlerinden Sancar Bey ile birlikte yürüdüğümüz bir yoldu. Ve bahsetmek gerekirse burada sağlık çalışanlarımızdan, doktorlarımızdan, mühendislerimize, mühendislerimizden, psikologlarımıza, psikologlarımızdan, gazetecilerimize, tüm alanlarda aktif olup ve bu konuda kendini ispatlamış bir takım insanlarla ve Filistin davasını benimsemiş insanlarla Gazze'yi yeniden nasıl inşa edebiliriz, nasıl inşa edilebilir, bunun tartışmasını yapıp konuştuğumuz ve somut adımlar atılmak üzere bunların daha öncesinde planlanması ve istişareyle birlikte yol alınması için kurulmuş bir toplantı silsilesiyle birlikte, işte o çalıştaylar, daha sonrasında işte sempozyuma giden bu yolu kurduk elhamdülillah.
0: Allah kolaylıklar versin diyelim. Bu adımlar çok kıymetli. Evet, bazen böyle bize ütopik gibi görünüyor. Hani daha hala orada bir savaş varken ve ciddi anlamda bir yıkım varken, yani bir şehir komple, alt yapısı, üst yapısı, insanları, insan kaynağı, biraz önce dediğiniz gibi doktoru, öğretmeni, gazetecisi, bunların hepsi neredeyse sıfırlanmışken bunları konuşmak hem çok ütopik gibi görünse de somut adım atmak anlamında çok kıymetli. Biz belki bugün fırsatımız olur olmaz bilmiyorum ama daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. Hukuki anlamda atılan somut adımları da konuşmuştuk. Hı hı. Bazen görünürde hiçbir şey yok. Gerçekten hani diyorsun, hani işte İsrail kara sularda saldırdı. Hiçbir ülkenin kara suyu olmayan uluslararası sularda saldırdı. Bunun sonucu bir şeyler yapması lazım. Bir yaptırım uygulanması lazım. Ama bunların hepsi görünürde ütopik olmakla birlikte altı doldurulduğu zaman ciddi anlamda İsrail'in de başını ağrıtacak, hem de Filistin davasına destek olacak şeyler. Bu anlamda çok kıymetli. Biz Aksa tufanı başladığı zaman burada birkaç kere şunu konuştuk. Gazze'nin yeniden inşasında gidelim, ellerimizle tuğlaları taşıyalım. Şimdi İnşallah. Gazze'nin inşası deyince evet benim aklıma direkt o geldi. Altyapı, evet. Üst yapı falan. Ama bu dediğiniz insan kısmı da gerçekten çok önemli. Çok da önemsiyorum. Biraz önce size akademisyen dedim, ağzımdan kaçtım. Allah söyletti. Bu anlamda da hem Mardin'de hem Ankara'da Marmara Üniversitesi'nde de bu çalışmalar var. Bu da çok güzel bir detay. Çok önemsiyorum ben bunu.
1: Ben de özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani biz burada bir şeyleri düzeltmekle mükellefiz. Yani kafasına bomba düşen insanlar Gazze'de. Bizim için savaş veren, Özgür Kudüs için uğraşan insanlar, şu anda

0: oluyorlar. Her gün adamlar yeniden evini yapıyor, yeniden inşasını yapıyor. Her gün birilerini kaybediyorlar. Her gün o psikolojiyi tekrardan toparlıyorlar ve devam ediyorlar, savaşıyorlar. Ya dolayısıyla onlar bunu tekrar ederken bizim burada durmamız çok doğru olmayacağı gibi elhamdülillah adımlar da atılıyor. İşte geçenlerde Numan Kurtulmuş Bey'in yaptığı açıklama, işte Sumut ne işe yaradı? İşte Sumut buna yaradı. Sumut hukuki anlamda. Yine bu çalıştaylarda özellikle hukuk biriminin ve alanında uzman avukatlarımızın bir araya gelip burada uluslararası arenada Filistin hakkını savunma konusunda attığı adımlar vesaire. Bunlar çok önemli şeyler. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız Milli Eğitim Bakanlığı'nın da devreye girdiği, Gazze'deki öğrencilerin işte internet aracılığıyla tekrardan eğitime katılması, eğitim almaları yönünde.
1: 3 yıl sonra ilk defa bu sene başladılar tekrar eğitime.
0: Evet, evet. Ve yani bunlar çok önemli şeyler. Oradaki insanlar için çok önemli şeyler. Çok önemli adımlar. Bizim için çok bir şey ifade etmiyor olabilir ama eğitim hakkımız hiçbir zaman engellenmediği için bize çok normal karşılıyor olabilir. Ama onlar için eğitim belki de her şey. Çünkü şu anda işte savaşı unutturan ne var ki Gazze'de? Yani bir çocuk için. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Onların vazgeçmediği yerde bize vazgeçmek düşmüyor. Dolayısıyla biz çalışacağız ve her seferin her defasında Gazze'nin yeniden inşası diyeceğiz. Gazze'nin yeniden düzelmesi, Gazze'nin yeniden bir şeylere kavuşması, hakkı olduğu şeyleri tekrardan edinmesi hususunda biz buna devam etmek için gayret göstereceğiz. İnşallah bir günde olacak zaten, bu belli
1: evet,
0: yani.
1: İnşallah. Genç bir kardeşimizi biz bu radyoya konuk almıştık ilk yayına başladığımız zamanlarda. Filistinliydi. Dedim ki hani ne yapacaksın bundan sonrası için? Hani burada üniversite okuyor. Ben de okulumu bitirdikten sonra tekrar ülkeme dönüp orada hizmet vermeye devam edeceğim. Yani birçok kendi ülkemizdeki olanlar için söylüyorum. İşte farklı Avrupa ülkelerine gidip orada işte beyin göçü dedikleri mevzu, orada daha güzel bir yaşam alanı gördükten sonra artık ülkelerine dönmek yerine burada kalıp daha iyi standartlarda yaşamayı tercih ediyorlar. Bu insanların tercihi, tabii ki bunu eleştirmiyorum. Bu bambaşka bir şey. Fakat bir Filistinlinin o kadar ambargonun içerisinde, Batı Şeria'da bile, hani bugün çok isim geçmemekle birlikte biz hep Kudüs ve Gazze'yi konuşuyoruz ama ciddi anlamda ev yıkımları, evet, ciddi anlamda işgalcilerin saldırıları, bu kadar zulmün içerisinde Batı Şeria'lı bir genç evladımız gelip şunu söyleyebiliyor: ben burada eğitimi aldıktan sonra ülkeme dönüp ülkeme hizmet edeceğim. İşte dediğiniz gibi onlarda hala bu umut enerjisi varken, umut ışığı varken bizim kolumuz kanadımız kırılıp oturuyor olmamız hiç mantıklı değildi.
0: Evet. Ya tabii ki dua edeceğiz. Tabii ki bir yerde yanlarında olmak için sesimizi yükselteceğiz. Onun işte onların orada yaşadığı o zulmü duyuracağız. Bir yerde negatiflik illaki mecbur pompalıyoruz ama bir yerde de bu işin tekrardan düzeleceğine olan inancımızla birlikte yaptığımız çalışmalar Gazze'yi tekrardan inşa edecek zaten.
1: Halk yani vereceği bizim arasında kalmak durumundayız aslında.
0: Evet. Ya bizim bu durumda umudumuz olmazsa, çalışmalarımız olmazsa Gazze zaten inşa edilemez yani.
1: Evet, maalesef. Şimdi Gazze diyoruz. Biraz önce siz kendiniz de söylediniz aslında konuşurken. Özgür Kudüs için Gazze'nin kendini feda ettiğinden bahsettik. Şimdi Özgür Kudüs, biz programımızın da Kalk Kudüs'e gidelim. Sonunda hep bu temenniyle bitiriyoruz zaten. Gazze demişken, Özgür Kudüs demişken, Muttaki Sinan Mescid-i Aksa için ne söyleyebilir bize?
0: Yani Mescid-i Aksa benim nezdimde hayal ve hedef arasında gidip gelen bir yer, bir mabet. Ama şu an için hani diyor ya, Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde diye. Yani şu anda biz Mescid-i Aksa'yı görebiliyoruz, Kudüs'ü görebiliyoruz, gidebiliyoruz ama Özgür Kudüs'e gidemiyoruz. İşte benim burada Kudüs'ü ne olarak gördüğüm, Özgür Kudüs olarak görüyorum. Ben Kudüs hayal, hedef, düş olarak görüyorum.
1: Evet.
0: Yani.
1: Programın başında da aslında biraz bundan bahsetmiştik. Yani yıllar öncesinden beri aslında Mescid-i Aksa ziyaretleri yapılabiliyor. Hatta karayoluyla Mescid-i Aksa'ya gidilebildiği zamanlar vardı. Hac yolculuklarının üzerinde falan. Biz o zaman bunlardan haberdar değildik. Son belki 10-15 yıldır biraz daha popüler Mescid-i Aksa'ya gidilebildiği düşüncesi. Fakat o kadar arka plana attık ve o kadar geçiştirdik ki biz maalesef Mescid-i Aksa'yı. Bugün benim ilk gittiğim 16-17 yıl önceki Mescid-i Aksa'daki ziyaretimle geçen

0: Sene gittiğim ziyaretim arasında dağlar kadar fark var. Biz elimizi kolumuzu sallaya sallaya gidiyorduk kapıdaki işgalcilerle. Onlar bize işte sevimli görünmeye çalıştıklarında biz onlara pas vermiyorduk vesaire. Hani şey, burada burası bizim. Bunun imajını çok rahatlıkla verebiliyorduk yıllar öncesinde. Ama şu son gittiğimde ki hala durum böyle. Hatta daha da vize konusunda falan sıkıntılar çıkartmaya başladılar. Gittiğin zaman kapıdan almıyor seni. Çünkü o 15 yıl önce orası benim dediğim yerde bugün diyor ki evine dön, burası benim. İşgal askerleri bunu yapıyor. Bu tabii şu demek değil. Biraz önce Gazze için nasıl ümidimiz var ve çalışmaya devam ediyorduysak Mescid-i Aksa için de ümidimiz var ve biz o safları boş bırakmamaya yeminliyiz.
1: Kesinlikle.
0: Yani işgalciler her ne kadar bu işi darlatsalar da zorlatsalar da Hazreti Hacer annemiz gibi Safa ile Merve arasında gidip gelip Allah'ı nasıl razı ettiyse biz de Mescid-i Aksa'nın kapıları arasında gider geliriz. Problem yok yani. İnşallah buna devam edeceğiz. Programımızın sonuna gelmişken son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz?
1: Bence ümitvari olalım. Çünkü özellikle şuna değinmek istiyorum. Özellikle insanımızda şöyle bir husus var. İşte Yahudi oyunu. Yahudi bunu istiyor, böyle oluyor. Mesela özellikle biliyorsunuz işte bir çekilen bir video vardı.
0: Yahudi
1: Hasidik,
0: akıllı.
1: aynen Yahudi, işte Hasidik Yahudilerle ilgili çekilen videolar vesaire. Biz zannediyoruz ki işte Yahudilerin inanılmaz böyle arkasında bir güç var. Onların bize empoze ettiği bu. Arkasında inanılmaz bir güç var Yahudilerin. Ve Yahudiler bir şey gösteriyorsa Yahudiler gösteriyordur. Biz onu göremeyiz. Onu Yahudiler gösteriyordur. İşte Ruhi Cennet aslında bir Yahudi. Çünkü işte onu çekti. Çünkü Yahudiler bunu göstermek istiyordu gibi bir algıyla hem bizim hem işte İslam aleminin aslında Yahudi gücünün bir yerde olduğunu. Yani bir lambayının önünü kesmekle lambanın kapanmasını ayırt edemeyen aptallıkta bu insanlar. Ve bu insanların şu anda dünyayı yönetebiliyor olması ya da dünyayı bir yerde parayı yönetebiliyor olması onların çok akıllı olduğundan değil yaptığı oyunlara bizim geldiğimizden kaynaklı. Dolayısıyla hepsinin bir canı var. Alırsak biter. Hepsinin bir aklı, iki kulağı hepimiz gibi insanlar. Dolayısıyla ben sonlarının çok yakın olduğunu görüyorum ve hiçbir zaman da şunu düşünmüyorum. Yani o Yahudi aklı, Yahudi büyük falan. Alakası yok. Yani bu insanlar bir yerde planlarını uygulamak için bir sıraya koydular ve yıllardır bunu uygulamak için ellerinden geleni yapıyorlar, çalışıyorlar. Biz de yeterince çalıştığımız takdirde çok rahat bir şekilde onları alt edebileceğimizi düşünüyorum. Biz bir kere bu yenilmişlik psikolojisinden çıkmadığımız sürece, Gazze'nin tekrardan yeniden, Gazze ve Kudüs birbirinden ayrı değil. Eğer
0: Değil.
1: birbirinden ayrı olsaydı, Gazze'den çıkan paramotorlar Aksa tufanı değil Gazze tufanı derdi. Dolayısıyla Kudüs ve Gazze birbirinden ayrı şeyler değil. Kudüs ve Doğu Türkistan birbirinden ayrı şeyler değil. Dolayısıyla bunu anladığımız takdirde ve bu durumda çalışmayı sürdürdüğümüz takdirde bizim önümüze gelecek herhangi bir Yahudinin ben çok sağlam durabileceğini zaten sanmıyorum. Korkaklar zaten.
0: Evet, Allah razı olsun. Sayın yönetmenim, yayını bitirdik. Fakat hemencecik, kısacık bir şey söylemek istiyorum. Bu Ruhi Cennet'le alakalı birkaç yerde de konuşma imkanımız oldu, yazma imkanımız da oldu. Şunu söylemek istiyorum. Evet, Ruhi Cennet bir şeyleri gösterdi. Hani Hasidik Yahudiler şöyle işte ışığı kapatlar, Yahudi aklı yayının başında da aslında biraz ona gönderme yapmıştık. Fakat şöyle bir şey, biz Ruhi Cennet'le tanıyor olmamalıydık Yahudileri.
1: Kesinlikle.
0: Biz Yahudileri Allahü Teala'nın bize onlar sözü eğip bükerler dediklerinde tanıyor
1: Kesinlikle.
0: olmalıydık. Biz cumartesi yasağından bahsedildiğinde tanıyor
1: Hiç
0: olmalıydık.
1: değişmemişler.
0: Hiç değişmedi bu
1: Evet.
0: prototip. Zaten Kur'an-ı Kerim değişmeyecekse bu adamlar da değişmeyecek. Ki Kur'an-ı Kerim değişmeyecek. O zaman biz eğer bugün Ruhi Cennet'le tanıdıysak bu Yahudileri, bizim zaten Kur'an'la irtibatımız zayıf.
1: Kesinlikle.
0: Burada bir sıkıntı ortaya çıkıyor.
1: Burada benim dediğim o işte ince husus da şu. Yani söyledikleri hemen bitireceğim. Bu söyledikleri işte Ruhi Çenet bu videoyu çekebildi. Çünkü Ruhi Çenet'in kim olduğuyla ben ilgilenmiyorum. Ya da bu
0: Aynen.
1: videoyu Ahmet de çekse, Mehmet de çekse ben şu görüşe karşıyım. Bu Ahmet ya da Mehmet ya da Ruhi bu videoyu çekti çünkü Yahudiler bunu istedi. Kimsenin aklına şu gelmiyor. Herhangi bir kişi gitti ya bu Yahudileri kandırdı ve bu videoyu çekip orada bu Yahudileri rezil etti. Kimsenin aklına bu gelmiyor. Ben insanların bunun aklına getirmemesiyle ya da Yahudilerin bu kadar güçlü olduğuna olan inançlarıyla kavgam var.
0: Evet.
1: Yahudiler bu kadar akıllı olsaydı işte kendi tanrılarını
0: Kandırmaya
1: kandırdıklarını
0: çalıştım.
1: düşünmezlerdi. Buna çalışmazlardı zaten. Bu insanlar aptal ve

0: Biz bu aptallığı gerçekten hafife alıyoruz.
1: Evet, maalesef. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok feyizli, çok istifadeli bir program oldu kendi adıma da. Yayının önünde siz duydunuz dinleyenlerimiz ama biz yayın arkasında da güzel sohbetler ettik. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dinleyenler, bugün de bizim için ayrılan sürenin sonuna geldik de geçtik bile. Bugün bizi kırmayıp yayına katılan Sayın Muttaki Sinan'a, siz kıymetli dinleyicilerimize ve değerli yönetmenime teşekkürü borç biliyorum. Bir sonraki programda tekrar görüşene kadar Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun. Özgür Kudüs'te buluşmak duasıyla.

0: Kutsal Kudüs'e gidelim sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
12: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamoli seni bekliyor.
13: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa, daha fazlası için jammone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jammone.
13: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
10: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.

Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bak.

0: bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Thank you.

Thank you.

Bir

Vol.

Bir

香国。ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور

tamam.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6 binden fazla çocuk

0: serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, aziz kardeşler. Şu elimdeki kitap Peygamber Efendimizin vefatından 250 sene sonra yaklaşık olarak yazılmıştır. Bunun adı Müslümanlar arasında Sahih-i Buhari olarak bilinen kitaptır. Bu kitapta yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 250 sene sonra yazılmış ikinci bir kitaptır. Bu kitap ve ikinci bu kitap Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim diye meşhur olan bu iki kitap Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den sonra Cebrail aleyhisselam'dan gelen bilgilerin bulunduğu en güvenli ikinci ve üçüncü kitabımızdır. Bizim bilgi kaynağımız, Cebrail kaynaklı bilgi kaynağımız birinci derecede Kur'an-ı Kerim'dir. Biz müminler olarak Kur'an-ı Kerim'de tek bir harfin fazla veya az olmadığına %100 Allah'ın indirdiği gibi olduğuna iman ediyoruz. İnanıyoruz demiyorum. İman ediyoruz. Tek bir kelimesinde elhamdülillah tereddüdümüz yoktur. Kendi adımızdan soyadımızdan belki şüphe ederiz. Kur'an-ı Kerim'den asla şüphe etmeyiz. Elhamdülillah öbür türlü cennete girmek mümkün değildir. Kur'an'dan sonra bu gösterdiğim Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim Peygamber aleyhisselam efendimizin sözlerini, onun Kur'an'a yaptığı tefsirleri Allah'tan öğrenip bize bildirdiği bilgileri ihtiva eden iki temel kaynaktır. Peygamber Efendimiz aleyhisselam'dan sadece iki asır sonra derlenmiştir. Hadis-i şerifler bunlardan önce de vardı ama bu derlemeyi bu iki mübarek insan Efendimiz aleyhisselam'ın dilinde, mübarek lisanında yer alan

ve onun talebeleri olan ashab-ı kirama ve onların talebelerine intikal eden, böylece bu iki zatın derleyip toparladığı bu iki kitap 1200 seneden beri, yani bir 1000 sene bir de 200 sene, 1200 seneden beri Müslümanların baş ucu kitabıdır. Müslümanların çocuklarını Londra'ya ve Amerika'ya İslam üzerine araştırma yapmak için göndermeye başladıkları, Müslümanların hocalarını, müftülerini Hristiyan papazlardan, Yahudi hahamlardan din öğrenmek için Hollanda'ya göndermeye başladıkları zaman hariç, yani bu son 50 sene hariç, hiçbir Müslüman 1200 seneden beri, hiçbir Müslüman 1200 seneden beri şu kitapta yanlış bir şey vardır, bu kitapta şüpheli bir şey vardır dememiştir. 1200 seneden beri müfessirlerin, muhaddislerin, mutasavvıfların, tarihçilerin ve İslam adına yazan çizen bütün alimlerin gözünde bu iki kitap kesinlikle Resulullah'ın ağzından çıkan, sözleri ihtiva eden kitaptır. Bu konuda ümmeti Muhammed'in hiçbir tereddüdü yoktur. Sadece konunun iyi anlaşılması bakımından İmam Nevevi'nin, meşhur Riyazus Salihin'in müellifi olan İmam Nevevi'nin verdiği bir örneği zikretmek istiyorum. İmam Nevevi diyor ki, bir Müslüman talakı üzerine yemin yapsa, talak üzerine yemin yapmak ne demek? İnsan evli birisi diyor ki, mesela şu iş şöyle olmazsa karım boş olsun, buna talak üzerine yemin deniyor. O işi öyle yapmazsa hanımı kendisinden boş olur. Buna talak üzerine yemin denir İslam fıkhında. İmam Nevevi diyor ki, Riyazus Salihin'in müellifi, bir Müslüman talağına yemin edip dese ki, eğer Bukhari'de, birinci kitapta, ve Müslim'de, şu elimizdeki ikinci kitapta, Resulullah'a ait olduğu kesin olmayan zayıf bir hadis varsa karın boş olsun, böyle bir yemin yapsa, acaba hanımı kendisinden boş olur mu? Diyor ki, ümmeti Muhammed'in ittifakıyla, yani onun zamanına kadar gelen ve ümmeti Muhammed'in dik durduğu, Kur'an'ın hayat kitabı olduğu, Müslümanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gazetecilere satmadığı dönemlerde ki ittifakla, bu kadın, bu Müslümanın hanımı kendisinden boş olmaz. Neden? Çünkü Sahih-i Bukhari'de ve Sahih-i Müslim'de ki hadisi şeriflerin Resulullah'a ait olduğuna ümmeti Muhammed'in ittifakı vardır. Bir yanlışlık varsa, böyle bir şey itham edilecekse, sahabi yanlış söylemiştir, peygamber yanlış söylemiştir demek lazım. Bunu da demek iman açısından mümkün olmadığına göre, biz o zaman değerli dostlar, kim ne derse desin, efendim arkeolojik kazılarda şöyle bulunmuş, böyle bulunmuş, filanca bilim adamı, filanca profesör, filanca yazar, filanca şahıs başka türlü söylemiş, biz Allah'a ve peygambere iman ettik, Allah'ın kitabı Kur'an'ı cennete girmenin vizesi olarak gördük, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yazılan bu iki mübarek kitapta bu ümmetin baş ucu kitabıdır. Herhangi bir Müslüman eğer Siyonizm'den ve Haçlı kültüründen etkilenerek konuşmuyorsa, tekrar vurguluyorum, Siyonist kültürün etkisindeyse,
Haçlı kültürün etkisinde ise o Kur'an'da da

Eksiklik bulur zaten. Bana göre bu ayetin aslında şurada olması lazım der. Ona bir şey diyemeyiz. Lakin bu ümmetin kültürünü kültürü kabul eden, 1200 senedir müminlerin, tasavvuf ehlinin, tefsir erbabının, hadis erbabının, de hocalarının, alimlerinin, tarihçilerinin ittifakla bu Resulullah'a ait sözlerle dolu bir kitaptır dediği bir kitap, herhangi bir müminin tereddütle bakamayacağı bir kitaptır. Bu şekilde inanıyor, bu şekilde kabul ediyoruz. Allah'tan da bu imanımızla bizi hayatta tutmasını hararetle niyaz ediyoruz. Şimdi kardeşler, bu önümüzdeki iki mübarek kitaptan Sahih-i Müslim diye isimlendirilmiş olan, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından 250 seneye yakın bir zaman sonra yazılmış olan Sahih-i Müslim'den bir hadisi şerif okuyacağım. Bütün bu girişleri neden yapma ihtiyacı hissettim? Zira şimdi okuyacağımız hadisi şerif, dinleyeceğimiz hadisi şerif, ola ki teknolojik yapımıza, bizim medyatik kültürümüze, masal anlayışımıza, yorum yapma yeteneğimize ters bilgiler verebilir bize. Bizim zihnimiz, mafsalamız bu hadisi şerifin aktardığı bilgiyi almıyor olabilir. Beyin kapasitemiz, hafıza gücümüz düşük kalabilir. Ama unutmayacağız ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize çok daha garip olan kıldan ince, kılıçtan keskin sırattan söz etmişti, olur demiştik. 100 sene, milyar sene değil, ebedi cennet var, ebedi cehennem var demişti, yok diyememiştik. Doğrudur ya Resulullah demiştik. Allah'ı gökyüzünde bir ayı seyrettiğiniz gibi parlak bir gecede, Allah'ı da o şekilde göreceksiniz cennette demişti, yok dememiştik. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca gittim, Sidretül Münteha'ya ulaştım dedi, doğrusun dedik. Biz Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem doğrulamak şeklinde özetlenecek bir imanımız var. O bizim aklımızın alacağı kadarını anlatıp bunu anlamazlar diye gerisini kısacak birisi değil. Kendisine iman edilmiş bir peygamberdir o. Ne anlattıysa doğrudur. Doğru söylüyorsun ya Resulullah deriz. Şu kadar ki, şu kadar ki, filan hoca efendinin kitabında görmüştüm, filan hocanın sohbetinde dinlemiştim, filanca şeyh efendi bize filan mecliste anlatmıştı. Bunlar din değil. Bunlara tereddütle bakabilirsin. Şeyhinin büyüklüğü kadar inan buna, hocanın büyüklüğü kadar inan. Lakin Resulullah'ın sözüdür dediyse İmam Müslim, bu İmam Bukhari, o Resulullah'ın sözüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette Kur'an kadar değil, ama herhangi bir ansiklopedi kadar hiç değil. İmanımız bu şekildedir. Dinimiz kardeşler, namazımız, orucumuz, şehitlik anlayışımız, zekat anlayışımız, infak anlayışımız, anaya babaya itaat anlayışımız şu iki kitaptaki bilgilere göre derlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'le yaşayacak olsak din diye bir şey kalmayabilir elimizde. İbadet diye bir şey kalmaz. Sabah namazına kaçta kalkacağımız bu kitapta yazıyor. Nasıl oruç tutacağımız bu iki kitaptan alıntılanıyor. Bize şunu yaparsan haramdır, bunu yaparsan helaldir diyen bilginin kaynağı bu iki kitaptır. Binaenaleyh biz Kur'an gibi görmüyorsak da bir hoca efendinin konuşması gibi de görmüyoruz. Bir şeyh efendinin rüyası gibi de görmüyoruz bu kitapları. Çok değerli bir alimin kanaatleri değil bunlar. Allah'ın gönderdiği peygamberin sözleri aleyhissalatü vesselam, böyle düşünüyor, böyle iman ediyoruz.
bu imanla ölmek istiyor.

Kardeşler, Suheyb el-Rumi isimli sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle bir olay anlatmıştı. Bu olayı da Sahih-i Müslim'den naklediyorum. Tirmizi'de de aynı hadis var. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de var. Ama Müslim'de olması veya Bukhari'de olması başka bir kaynağa ihtiyaç duyurmaz. Ama Tirmizi'de olsaydı bu hadis, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde olsaydı, o zaman ehline soracaktık bu hadis ne kadar doğru diye. Ama bu ümmetin literatüründe, Müslümanların 1200 senelik kültüründe, Bukhari'de ve Müslim'deki bir hadis acaba diye sorulmaz. Böyle bir anlayış vardır. Bu ne zamana kadar hahamlardan, papazlardan tefsir ve hadis okunduğu zamana kadar bu böyleydi. Ama biz elhamdülillah Suyuti'den, Gazali'den, Bukhari'den, Müslim'den, Tirmizi'den din öğrenen zamanın müminleriyiz elhamdülillah. Böyle yaşamak, böyle ölmek istiyoruz. Bu geri kalmışlığımıza, Bukhari'nin zamanına, Ebu Hureyre'nin zamanına dönmüşlüğümüze, bu ric'ate, bu irticaya ebediyen razıyız elhamdülillah. Suheyb radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den naklediyor. Dikkatlice dinleyeceğiz, kendimize ders sıkacağız. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eski zamanlarda, bu eski zamanlar Peygamber aleyhisselam Efendimizin yaratılmasından, yani annesinin karnına gelmesinden yaklaşık 100 sene önceki bir olay. Yani İsa aleyhisselamdan sonra Peygamber aleyhisselam Efendimizden önceki bir dönem. Sizden önceki dönemde bir kral vardı. Bu kral yanında danışman statüsünde bir sihirbaz bulundururdu. O sihirbazla insanların etkilenmesini sağlıyor. Yani yanında sihirbaz var. Kral sözü söylendiğinde dinlenmezse sihirbaz şöyle yapar, böyle yapar. İşte şey, yani gövde gösterisi yapıyor sihirbazlar. Günün birinde sihirbaz yaşlanmış. Krala demiş ki, kralım ben artık yaşlandım. Gereği kadar sihir yapamıyorum. Bana bir çırak bul. Çırağı yetiştireyim. Senin, ben ölünce sihirbazsız kalma demiş. Kral hazretleri de delikanlı bir çocuk bulmuş. Bunu çırak olarak yetiştirmesi için ona vermiş. Zeki, kurnaz bir çocuk. Sihirbazın yanında sihirbaz çırağı olarak bulunmaya başlamış. Akşam evine gidiyor. Sabahleyin sihirbazın ofisine geliyorlar diyelim. Sihirbaz buna insanlara nasıl illüzyon yapılır, alavara dalavara hikayelerini öğretiyor. Bu sihirbaz adayı olan bu çırak çocuk evine gidip geldiği esnada yolda ihtiyar birini görmüş. Tanışmış onunla. Bakmış ki bu adam yolun kenarında bir yerde küçük bir mağara gibi evciği var. Orada ibadet ediyor. İhtiyarın anlattıkları hoşuna gitmiş. Eve giderken, saraya giderken onun yanına uğruyor. Merhaba, ne yapıyorsunuz derken onun yanına çok takılmaya başlamış. Sihirbaz, sen niye geç geliyorsun demiş bir gün. Evden geç bıraktılar demiş. Evden sen akşamları niye geç gelmeye başladın demişler. Sihirbaz geç gönderiyor beni demiş. Bu gitgide geç kalma oranı çoğalmaya başlamış. Rahip deniyor eski ümmetlerdeki ibadete adanmış insanlara. Bu rahip denen şahıs, ibadet eden şahıs buna demiş ki yavrum sende yetenek var. Sen bana git gel, ben sana din öğreteyim demiş. Sihirbaz da bunu yetenekli bulmuş. Ben de sana sihir öğreteyim demiş. Bu da demiş ki efendi evden niye geç kalıyorsun diyorlar. Saraydan niye geç kalıyorsun diyorlar. O da demiş ki yavrum evden sorduklarında saraydan geç çıktım dersin. Saraydan sorduklarında da evden geç çıktım dersin. Beni ele verme demiş. Kaçak ibadet yapıyor. Bir gün bu sihirbaz çırağı
rahibin de işte muhabbet erbabından olan çocuk, yolda insanların toparlandığını görmüş. Hikaye değil, İmam Müslim'in sahihinden hadis-i şerif okuyoruz. Delikanlı bakmış ki insanlık toplanıyor. Ne oldu size demiş. Demişler ki canavar var yolda, geçmekten korkuyoruz. Bakmış hakikaten büyük bir hayvan oturmuş, taş atıyorlar gitmiyor, sopa vuruyorlar kaçmıyor. İnsanlar da yolu kullanamıyorlar. İçinden geçirmiş ki sihir mi güçlü, rahibin ibadet mi, ibadeti mi güçlü, bunu şimdi anlayacağım demiş. Çocuk akıllı demiş, Allah'ım eğer bu rahip hak yolda bir adamsa, benim sihirbazımdan ve kralımızdan daha güçlüyse, ben bir taş atayım, bu taş bu hayvanı ürkütsün kaçsın buradan, ben de anlayayım ki bu rahip doğru bir yolda. Almış bir taş, hayvana fırlatmış, hayvan kaçmış gitmiş oradan. Bu sefer anlamış ki rahip, yolda karşılaştığı, tesadüfen karşılaştığı rahip Allah'ın sevdiği bir adam. Bu sefer ona daha çok bağlanmış. Bir gün bu rahip de her gün bunu etkiliyor tabi, her gün etkiliyor. Bir gün rahip buna nasihatlerde bulunmuş. Demiş, yavrum gördüğüm kadarıyla sen çok hızlı ilerliyorsun, bu ibadetler seni etkilemiş, korkarım bu yükseldiğin ibadet makamında seni Allah ağır imtihanlara tabi tutacak, sakın taviz verme, beni de ele verme demiş. Yani devletin okulları dışında bir yerde eğitim yapma suçundan korkuyor adamcağız. Peki olur efendim demiş. Kralın ama bir danışmanı var. Bu ama danışmanı kralın yağdanlıklarından birisi. Demişler ki ona, danışmana, bu sizin sihirbazın çırağı var ya, bu çırak insanları okuyunca iyileşiyor hastalar. Ama adam seni okusun, gözün iyi olur, görürsün demiş. Ya ben anadan doğma amayım, nasıl iyi edecek beni demiş. Nihayetinde iyi, yanına hediyeler almış. Sihirbaz çırağının yanına gitmiş. Sen demiş hastaları iyi edebiliyormuşsun, doğru mu demiş. Ben nasıl iyi edeceğim, Allah iyi eder demiş. Yok yok, sen iyi ediyorsun, duydum ben demiş. İman edersen iyi olursun demiş. Nasıl iman ediliyor demiş. Bayağı işte la ilahe illallah diyeceksin, iman edeceksin demiş. Ederim, yeter ki gözüm açılsın demiş. La ilahe illallah deyip iman etmiş. Saraya döndüğünde ama olan danışman, kral bir bakmış, sen görüyorsun bugün demiş. Görüyorum tabii demiş. Kim seni iyi etti demiş. Hani sen, doktorlar iyi edemiyorlardı. Rabbim iyi etti demiş. Benden başka Rab var mı? Ben seni iyi etmedim demiş kral. Senin de benim de Rabbim Allah'tır demiş. Bir daha de bakayım demiş. Senin de benim de Rabbim Allah'tır demiş. Sen demiş sapıttın. Sen sapıksın. Dininden çıktın. Bak tövbe et. Et etme derken nihayetinde kırbaçla. Çünkü kralların sistemleri uğruna danışmanları da yoktur. Anaları babaları da yoktur. Bu böyledir. Eskiden de böyleydi. Adamı güzel bir kırbaçlamışlar. O da filan sihirbazın çırağı beni iyi etti demiş. Çocuğu çağırmışlar. Sen nasıl iyi ettin bunu demişler. Allah iyi etti demiş. Vay sen nasıl Allah dersin. Onu da falakaya yatırmışlar. O da rahibin adresini göstermiş. Kral rahibi çağırttırmış, bulmuş. Sen ülkemizde nasıl insanlara bölücülük yaparsın diye sarayında destereyle kafasından ayağına kadar ikiye bölmüş onu. Sonra amayı çağırmış. Resulullah anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah anlatıyor. Amayı çağırmış, bak nasıl oldu sizin rahip demiş. Dönüyor musun demiş. Hayır demiş. Allah ki bana bu gözleri geri verdi, ben ondan dönmem bir daha demiş. Onu da destereyle ikiye bölmüş. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O arada çocuğa bakmışlar. Kral demiş ki bunu ibreti alem için başka türlü öldürün demiş. Alın bunu en yüksek dağa götürün. Dağda buna son teklifini yapın. Bu akıllı çocuk geri gelsin, bizim dinimize girsin demişler.

Kabul etmezse dağdan atarsınız. Bunu dağa götürmüş kralın korumaları. Dönüyor musun demişler. Hayır, ben Allah'tan dönmem demiş. Bunu atacaklarken Allah Teala onların ayağını kardı. Korumaları dağdan yuvarlanmış, ölmüş gitmişler. Bu da elini kolunu sallayarak saraya gelmiş. Kral demiş, nasıl kurtuldun? Allah kurtardı demiş. Başka korumalara tembih etmiş, bunu bir sandalla denizin ortasına çıkarın, denizin ortasına atın demiş. Öyle yapmışlar. Allah Teala sandalı devirmiş, korumalar boğulmuş, bu geri gelmiş tekrar. Kral nasıl kurtuldun demiş, Allah kurtardı demiş. Senden kurtuluş yok mu demiş kral. Var efendim demiş, benden kurtulabilirsin. Nasıl kurtulacağım senden demiş. Bütün ülkenin vatandaşlarını en büyük meydana toplayacaksın demiş. Ondan sonra sana dediğimi yapacaksın, ben ölürüm orada demiş. Tamam, talimat vermiş kral. Filan gün resmi tören var. Bütün ülke vatandaşları meydana toplanmışlar. Meydanda işte kral platforma çıkmış, delikanlı da çıkmış. Ne yapacağım demiş. Şimdi bak demiş, benim oklarım var, bu oklardan bir tanesini alacaksın, beni karşına geçireceksin, bu çocuğun Rabbinin adıyla diyerek bana ok atacaksın demiş. Ben o zaman ölürüm. Bütün insanlar da seyrediyorlar, herkesin gözü önünde. Kral almış oku, bizzat kendisi. Şimdi dağdan yuvarlanacaktı, geri geldi. Sandalla boğduracaktı, geri geldi. Almış oku yayın, sesli bir şekilde bu delikanlının Rabbinin adıyla atıyorum diyerek, Bismillah diyerek atmış. Tam şurasına isabet etmiş ve çocuk ölmüş. Herkes çocuğun cenazesini görmüşler. On binlerce insan, bütün ülkenin vatandaşları resmi törende bulunuyorlar. Bu arada insanlar fısıldamaya başlamışlar. Bu hikayeyi biliyorlar tabi. Çocuk dağdan ölmeden geldi. Sandalda atacaklardı, atamadılar. Yanında destereyle kesildi insanlar, etkilenmedi çocuk. Bu çocuğu onlar hala sihirbaz biliyorlar ama. Çok güçlü sihirbaz. Bu sihirbaz bir türlü öldürülemiyor. Sihiri güçlü biliyorlar bunlar. Ama çocuk bu güçlü sihiri yenen en büyük gücün Bismillah kelimesi olduğunu söylettirdi krala. İnsanlar bunu görünce fısıldamaya başlamışlar. Ya demişler, anlaşılan ki bu çocuğun Allah'ı gerçekten Allah. Rab dediğimiz odur. Buna iman etmek lazım. Böyle iman etmek lazım derken dalga dalga insanlar amennâ billah, amennâ billah, biz Allah'a iman ettik, Allah'a iman ettik diye slogan tutturmaya başlamışlar. Danışmanları kralı yakalanmışlar. Ne yaptın demişler. Çocuk seni fena tuzağa düşürdü. Kendi cenaze oldu ama kitleler hep ona iman ettiler demiş. Sen yanlış yaptın demişler krala. Şimdi o kral, ülkede bir tane rahip Müslüman vardı, bir de bu çocuk Müslümandı, bir de ama danışmanı Müslüman oldu. Üçünü de öldürüp İslam'ı kökten kurutacaktı. Allah'a imanı imha edecekti. Delikanlının ölümü ülkeyi mümin hale getirdi. Bir cenaze on binleri diriltti. Bunun üzerine kral bakmış ki iş ciddi. Bundan sonrasını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Buruç suresinden. Demiş ki şehrin girişine büyük çukurlar kazın. Büyük ateşler tutuşturun. Bu insanları ateşin başına getirin. Bu imanınızdan dönüyorsanız evinize gideceksiniz. Dönmüyorsanız bu çukura atılacaksınız diye tehdit edin demiş. Çukurlar kazılmış. Vatandaşlar meydanda bekliyorlar. Devletin ilkelerinden taviz verildi ya. Çukurlar kazılmış, ateşler yakılmış. Sırayla iman ediyor musun, etmiyor musun soruyorlar. Kardeşler, tefsirlerdeki bilgilere göre imanından dönmeyip 5000 civarında insan o çukurlara atlamış. Geri dönmeyiz demişler. Kutile ashabul uhdud en-nari zatil vakud iz hum aleyha ku'ud ve hum ala ma yef'alun bil mu'minina şuhud ve ma nakamu minhum illa en yu'minu billahil azizil hamid. Allah buyuruyor. Kral bey oturmuş koltuğunda, sırayla insanların ateşe nasıl atıldıklarını seyrediyorlar. Allah iz hum aleyha şuhud, sadece Rabbimiz Allah'tır demişler, başka hiçbir suçları yok.
binlerce

insanı diri diri yakmışlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Müslim'in rivayetinden bu sefer devam ediyoruz, Buruç suresinde var bu olay Kur'an-ı Kerim'de, bu ateşe atılma bölümü. Bir kadını da kundağındaki çocuğuyla getirmişler. Kadın, buraya atlıyor musun yoksa Rabbine imandan vazgeçip devletin ilkelerine sadık mı kalıyorsun diye sormuşlar. Kadın da kundağındaki çocuğuna acıyıp tereddüt göstermiş. Gideyim evime kurtulayım bundan düşünmüş. Ayakları geri dönmeye başlamış. Yani ben vazgeçtim diyecek. Kundağındaki çocuk dile gelip anne demiş. O gördüğün ateş değil, cenneti Allah'ın, atla kurtul demiş. Altı çocuk, bu insanoğlunun doğurduğu altı çocuk günü birlikken, iki günlük, beş günlük, bir aylıkken konuşmuştur. Bir tanesi de bu çocuktur diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi kardeşler, bu hadisi şerifi bir film sahnesinden almadık. Senaryo değil, vakıa bu. Vakıa. Realite olmuş, %100 olmuş olduğunu Resulullah söylüyor. Olayın son sahnesini Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresinde görüyoruz. Hayal değil, %100 gerçek. Hiç kimse bana çıkıp böyle bir vahşet olur mu canım demesin. 20. asrın sonunda dünyanın bütün televizyonlarında izlenen haber bültenlerinin gözüne baka baka, yüzlerce kameranın önünde, dünyaya medeniyet aşısı yapan Amerika'nın zulmüyle Irak'ta yapılmadı mı bu? İsrail'in vahşi bombaları altında Filistinli çocuklara yapılan bundan hafif mi? Gazze kuşatmasında 3 günde 1500 kişi ölmedi mi? Misket bombaları okyanusa mı atıldı, Gazze'deki çocukların üzerine mi atıldı? Şimdiki Yahudi karakteri gen olarak o zaman da vardı demek ki. İlk insandan son insana kadar bu vahşet her insanın genlerinde olabilir. Nitekim melek olma yeteneği de her insanın karakterinde olması muhtemel olduğu gibi. Hiç kimse bu akla uymuyor filan demesin. Gazze'yi inkar etmedikçe, Irak'ı yok saymadıkça, Afganistan'da Müslümanları kum torbaları zannedip üzerine bombalar denenmedikçe, Cezayir'in icat ettiği topları, Fransa'nın icat ettiği topları Cezayir'deki Müslümanların üzerinde denediğini bile bile insanlık, henüz 100 senelik olay bunlar, bunu bile bile, bunun tutanakları resmi devlet dairelerinde bile bulunduğu halde böyle bir olaya nasıl yok deriz? Kaldı ki hiçbir belgemiz olmasa bile Resulullah dediği bu doğrudur. Amenna ve saddakna. Biz bundan şüphesiz çok önemli dersler çıkarıyoruz kardeşler. Bu derslerin birincisi nedir? Allah'a yaklaşmayı becerenler, bir hocanın, bir davetçinin, bir alemin, bir rahibin dizi dibinde yükseliş trendini yakalayanlar muhakkak bu yükseliş trendine uyumlu bir musibetle, bela ile karşılaşacaklardır. Sürekli tesbih çekerek yükselmek yoktur. Sürekli tesbih yükseliş trendine geçiştir. Lakin Allahu Teala bu geçişin böyle bir saman alevi gibi bir heyecan mı yoksa yürekten gelen bir iman mı olup olmadığını muhakkak imtihan edecektir. Muhakkak imtihan edecektir. Sadece sloganla bu işi geçiştireceğinizi mi zannettiniz diye soruyor Allah Ankebut suresinde. Haşa, böyle zannetmedik. Nitekim rahip bu delikanlıda bir yükselme maneviyatının kabarma işaretlerini görünce ilk uyarısı ne olmuş? Yavrum, sende iyi işler görüyorum, seni Allah çok imtihan edecek, hazır ol demiş. Nitekim delikanlı hazır oldu. Rahip destereyle ikiye bölündü. Ama danışman destereyle ikiye bölündü. Delikanlı yılmadı. Kardeşler, hiçbir çaresi yok.
oturduğumuz yerden cennete nakil yok.

hastalık olacak, siyasi sıkıntılar olacak, kamuoyu baskısı olacak. Her gören seni cüzzamlı hasta gibi sağa sola dürtecek, sen hazır olacaksın. Rabbim Allah'tır sözünden taviz vermeyeceksin. Orada başörtünü çıkar, burada sakalını kes, burada çocuğunu filan yerde ifsad et, burada gelininin kıyafetine dokunma, ama Rabbim Allah'tır diyorsun güya. Sözle inandırmak çok zor. Allah sözünde sadık olanlarla tavizcileri muhakkak tespit edecektir. Kur'an diyor Ankebut suresinin ilk ayetlerinde. Öyle iman ettik demekle, kelime-i şehadeti okumakla sizi serbest bırakacağımızı mı zannettiniz, Allah buyuruyor. Böyle zannetmesin insanlar. Bu delikanlıda bir nolu ders budur. Bunun Türkçesi ne biliyor musunuz? Siz eğer mücahit bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız, cihadın faturasını ödemeye hazır olup olmadığınızı çocuğunuzun üzerinden soracak size Allah. Kuru kuruya şehitliğe hazırız biz, şehit edeceğiz çocuğumuzu filan, böyle şeyleri melekler belge kabul etmiyorlar. Biz çocuğumuzu Müslüman yetiştireceğiz diye ağzından çıkarma. Çıkarır çıkarmaz müfettişlerini gönderecek Allah, bakalım doğru mu söylüyorsun diye. Bunun için bizim çocuğumuz doktor olsun, mühendis olsun, biz de emekli olunca sıkıntı çekmeyelim diyenin çocuğu güllük gülistanlık bir şekilde yetişir, okur, evlenir, torunları olur onların. Lakin benim çocuğum inşallah ümmetin yüz ağı olacak dedin mi, yüzünü kara eder 20 sene 30 sene. Görmek ister Allah sen ciddi misin değil misin. Eğer 30 sene sabredersen belki bu fani alemde sana mutlu bir son göstermez, lakin mahşerde yüzünü güldürür Allah. Bu delikanlı da mutlu bir son görmedi. Rahip destereyle bölündü hiçbir suçu olmadığı halde. Ama ne dedi rahip? Yavrum hızlı yükseliyorsun, seni büyük imtihanlar bekliyor dedi. Peygamberlikte bile böyledir bu. Bütün alemlerin rahmet sebebiysen, Muhammed aleyhisselam isen, Allah seni hiçbir peygamberine düçar etmediği kadar sıkıntılarla imtihan eder. 15-20 kişinin peygamberiysen gece uykudan uyanıp uyanmayacağına bakar o zaman. Dağına göre kar, iddiaya göre de imtihan var bu dünyada. Birinci dersimiz bu. İkinci dersimiz küçük bir not olarak kardeşler. Burada bu delikanlı gerçekten hangi hastayı okuyorsa hasta iyi oluyormuş. Nitekim amaya küçük bir dua yaptı, ama iyi oldu, gözleri gördü. Bu bizim ümmetimizde de vardır. Bu yani hastanın dua ile iyi olması inkar edilemez bir gerçektir. Fakat iki şey çok önemli. Birincisi, biz beşeri sebeplere tevessül ederiz. Göz ameliyatı oluruz, tedaviyi yapar, ilacı kullanırız, sonra da duası makbul birine gideriz. 2. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir hasta görmüş. Hastayı ya da ona getirmişler. Fatiha okuyup üzerine üfleyince hasta ayağa kalkmış. Bu manzarayı görenlerden biri ta yıllar sonra bir yerde arının soktuğu birisini görmüş. Adam gidiyor. Ya bir yapacak bir şey yok, ben okuyayım bunu iyi olur demiş. Okumuş, hasta gidiyor. Bir daha Fatiha okumuş, hasta daha fena. Bir daha okumuş, hasta gitmiş. Demişler, hani iyi edecektin? Ya ben de anlamadım demiş. Ömer böyle bir hasta görmüştü, Fatiha'yı okudu, adam ayağa kalktı. Ben okuyorum, kalkmıyor. Orada bulunanlardan biri demiş ki, kardeşim Fatiha burada ama Ömer'in ağzı yok demiş. Ömer'in ağzı yok. Kardeşler, dua silahtır, şifadır, destektir, enerjidir. Ağzını bulursa, sigaranı söndürüp Ayet-el Kürsi oku hastaya, sen ölmeyecekse de ölür o hasta. Gözün daha yeni haber bültenlerinden geri geldi, çıplak sekreterler seyrettin, filan olayı seyrediyorum diye kadınlı sahneleri seyrettin, sonra da oturup hatim okuyup hastanın iyileşmesi için dualar ettiniz. Kimse kimseyi inandırmasın. Kur'an'ın tek bir ayeti

bin ölüyü mezarlıktan kaldırır. Bu kudrete sahiptir Kur'an. Ağız bulursa ağız, şifreler uyumlu olacak. Kur'an'ın şifreleriyle çözülmüş ağız ölüyü kaldırır. Öbür türlü de 5-10 kuruş harçlık çıkarırsın sen okursan. Ona itirazım yok. Filancanın sarığı var. Sarığına okut o zaman. Sakallı sakallına okutsun. Sakal okuyor mu kimseyi? Bu iş beyin, kalp ve ağız üçgeni içerisindeki dengenin sonucuna göre oluyor. Bu delikanlı ölümünü Allah adına olunca hediye olarak kabul etmeye hazır olduğu için bu hastaya şifa verdiğince ama iyi oldu. Öyle işte iş buluruz Diyanet'ten diye İmam Hatip okumakla değil bu işler. İkinci dersimiz de bu. Üçüncü dersimiz kardeşler ve en acil dersimiz şu delikanlı olayından İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi söylediğine %100 inandığımız verdiği bu haberde şu delikanlıdan öğreniyoruz. Kardeşler, olay neydi? Zalim, despot, hain, vatandaşının canına kıymaya hazır bir hain, vatandaşlarını öldürmekte, diri diri yakmakta sakınca görmeyen bir hain. Sırf kendi ilkelerinden taviz veriliyor diye ülkesini yok sayan bir haine karşı bir delikanlı tek başına mücadeleye karar vermiş. O yılmamış, Allah desteğini çekmemiş. Dağlarda Allah'ı bulmuş. Okyanusa açılmışlar, okyanusta Allah onu yalnız bırakmamış. Bu şekilde Allah'a yakın. Çünkü hadisin metninde diyor ki dağa çıktığında tam bunu aşağı atacakları zaman demiş ki Allah'ım sen uygun görüyorsan istediğin şekilde kurtar beni, yoksa sen bilirsin demiş. Kurtarmasan da ona da razı. İlla kurtar beni diye bir derdi yok. Dağda Allah'ı bulmuş. Okyanusta Allah'ı bulmuş. Sonra delikanlı bakmış ki ben bedenimi feda edersem buradan dinim kazanacak. Bu ticaret hoşuna gitmiş. Kralı tuzağa düşürmüş. Öldür beni kurtul demiş. Öldüremiyorum. Ya şöyle yaparsan ölürüm demiş. Kral da anlamış ki o krala göre tabii bu çok güçlü bir sihirbaz. Sihirden dolayı öldüremiyor. Öyle düşünüyor. Öyle düşünüyor. Bakmış ki bunu başka türlü öldürmesi mümkün değil. Dediğini kabul etmiş. Protokol oymuş. Fakat bu hile onun ölümü manen ölü olan, Allah'ı bulamadığı için yeryüzünde yürüyen cesetler gibi dolaşan binlercesinin imanına vesile olmuş. Bu delikanlı ibadet ederek veya infak yaparak veya çok zikir yaparak filan, çok namaz kılarak Allah'a kazanma yolunu tercih etmemiş. Tercih ettiği metot kendini feda edip ölüleri diriltme metotudur. Bunu da Allah kabul etmiş. Kabulünün iki işaretini görüyoruz. Bir, oradaki manzara. Bunun tek bir provokasyonu, yani tek bir hilesi binlerce insanın Allah'ı bulmasına sebep olmuş. Çok güzel oyun tezgahlamış. İki, Kur'an Buruç suresinde ebedileştirdi bu delikanlıyı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde ebedileştirdi. Bundan biz ne sonuçlar çıkarıyoruz? Bir, samimi bir şekilde Allah'la bulunanı Allah yalnız bırakmıyor. Sen boğulmuyorsun o zaman. Tıpkı İbrahim yanmadığı gibi. İbrahim aleyhisselam da benzer bir sahneyle karşılaştığında, tam ateşe atılacağı zaman Cebrail aleyhisselam nasıl kurtarayım seni, nasıl yardım edeyim, bir isteğin var mı diye sorduğunda ne cevap vermişti? Sen yardım edeceksen senden bir şey istemem demişti. Ama Allah soruyorsa ne yaparsa yapsın ben ne karışırım demiş. O zaman işte bahçe olan bir ateşin içine düştü. Kim Allah'la beraberse bu beraberlikte Allah'ın cevabı hazırdır kıyamete kadar. Bu bize hikaye değil, ders. Ancak

Allah'la beraberiz zaten. Bu işin sloganı böyle, rejonu böyle bu işin. Allah'la beraberiz biz. O hep hazırız. Bir sıkıntı var. Delikanlı, bu beraberliğin sonucu olarak fani hayat

evi terk etmeye bile hazır değil ama. Tamam, Allah bunu destekleyecek, melekler hep bunun yanında duracaklar, bu Mehdi gibi dolaşacak ama dairesinden de çıkmayacak, zararda görmeyecek, maaşına tabi zarar gelmeyecek, her şey yerli yerinde olacak, bu da süper mücahit devam edecek. Bu şeytanın tuzağıdır. Delikanlı ise müminlerin yeryüzünü dolduracağı bir proje çizmişti. Kendisini feda edip iman davet etmişti. Biz çocuklarımızın şusunu busunu taviz konusu yaparken iman verip çocuklarımızı alıyoruz. Bu can verip iman aldı. Bunun cenazesi bir dakikada on binleri imana getirdi. Kürsüde 30 sene konuşan bir hoca bir kişiyi camiye getiremiyor. Aynı Fatiha, aynı ayetel kürsi, aynı ayetler, aynı hadisler. Şeytanın oyunları hep aynı. Krallar hep aynı. Sihir hep aynı. Değişen ne? Ağızlar. Kalplerdeki sadakat, beyinlerdeki hücreler. Değişen bunlar. Kardeşler, neden çocuklarımıza müessir olamıyoruz? Neden hocalar, davetçiler, yazarlar müessir olamıyorlar? Bilgisayar değil, daktilo değil, kağıt bile bulamayan talebelerine kurutulmuş mısır yapraklarının üzerine not yazan alimler binlerce kurra yetiştirdiler de, biz çocuklarımıza, camilerimizde, medreselerimizde görevli hocalar talebelerine niye Kur'an sevdası veremiyorlar? Çünkü jandarma dipçiğini kaşıntı bile görmeyen, bir sayfa Kur'an okutmak, bir çocuğa gusül abdesti öğretmek uğruna vatanından ve canından olmaya razı olan İskilipli atıflar bir neslin imanını kurtardılar. Ama memurluğuma zarar gelir. 2 sene emekliliğime kalmışken tayinim çıkar diye. Tayini dediği de daha yeşil bir Anadolu kasabasına gidecek en kötü ihtimalle. Maaş aynı. Lojman aynı. Her şey aynı. Beyefendinin buradaki arkadaş çevresi dağılacak ihtimalle. Dini uğruna oturduğu şehirden daha yeşil bir Anadolu kasabasına bile gitmeye hazır olmayan, fedakarlığı olmayan insanlar ellerindekini bile kaybederler. Onlara teslim edilen, Kur'an ehli olması için, iman ehli olması için teslim edilen çocuklar, önlerine namaz kılmaya gelmiş yaşlı başlı insanlar namaza bile devam etmezler onların elinde. Neden? Çünkü sen büyük bir dava için, mezarlıklardaki ölüleri diriltmek için değil canını vermeye, oturduğun lojmanından daha değişik bir lojmana gitmeye bile hazır değilsin. Ama bu delikanlı bu toprağın üstünden altına gitmeye razı olunca Allah onu ebedileştirdi. Herkes adı soyadı gibi bilir ki o delikanlı öyle ölmeseydi o dakika muhakkak ölecekti. Muhakkak, çünkü ecel ne bir dakika uzayacak ne bir dakika kısalacak. Lakin delikanlı becerdi, ne yaptı? Fani cesedini zaten vakti ve zamanı olan anında Allah'a teslim etti. Kur'an'ın delikanlıları arasına girdi. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ Burçları olan göklere yeminim olsun Allah buyuruyor. Ah be! Ne diyeceksin ya Rabbi? وَالسَّمَاءِ Göklere yeminim olsun. Ya Rabbi! Yemin etmesen de biz sana inandık ya Rabbi. Ama iyi dinle mümin, iyi dinle. Göklerde nasıl kayıtlara geçmiş? Kıyamet gününe kadar müminler namazda, teravide, hatimde, her yerde Allah'ın bu ayetini okuyorlar. Vessemâ-i zâtil buruc. Burçları olan göklere yemin olsun. Vel yevmil mev'ud. Şu sözünü verdiğim kıyamete yemin olsun. Ve şahidin ve meşhud, şu şahitlik yapanlara, şahitlik yapılan şeylere, yani gözünüzün gördüğü ne varsa hepsine yemin olsun. Kutile ashabul uhdud, şu çukurlarda bu insanları yaktı bu hainler Allah.

0: Bir hikaye değil, tarihi bir olay değil. Filan kazıntıda bulunmuş, tiyatro amfisinde görülmüş bir tutanak değil bu. Rabbimizin göklere yemin ederek, gözünün gördüğü görmediği her şeye yemin ederek söylediği, kutile ashabul uhdud. Şu çukurlardaki müminleri yaktılar. Bir de karşılarına geçip de onların yanışını, kebabını bekleyen aç insan gibi seyretmeye kalktılar. Bir vahşet onları öldürdükleri, ikinci vahşette koca kral, danışmanlar oturmuş insanların cayır cayır nasıl yandığını seyrediyorlar. Ama
1: araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: ...91.8... gönül frekansınız Radyo Hedef.
0: Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet başlıyor.

Kişi bilerek doğmaz, bildiğini unutarak doğar. Çünkü dünya unutkanlıktır. O unutkanlıktan uyanıp unuttuğunu hatırlamak için hakikat arayışıyla gün gün yol alır, ömür süreriz. Hakikat bizde yokken bulduğumuz bir şey değildir. Bizde varken unuttuğumuz, nasibimiz varsa göçmeden önce adım adım yeniden hatırlamaktır.

Atlamaya başlayacağımız bir şeydir. Malumunuz olduğu üzere hakikat dünyadan büyüktür. Dünya sonludur ve fakat hakikat sonlu değildir. Dolayısıyla hakikatten hafızamıza geri dönen her şey bu aşkın mahiyetiyle kalbimizde ve zihnimizde bir tatlı kamaşma hissi uyandırır. Eskilerin hayret dediği şey, şimdilerde asıl esasınca varamıyoruz pek. Hayretin hakiki mahiyetine. O hayret, ben bildim ya da ben bilirim demenin önünde de hayırlı bir manidir esasen. Çünkü hakikati bilmek insana özgü bir kabiliyet değildir. İnsana bahşedilen, lütfedilen, ikram edilen bir şeydir. Bunun için peygamberler gelir, kutsal kitaplar, suhuflar iner. İnsana unuttuğunu hatırlatmak, bilemez hale geldiğini bildirmek için. Daha basit manada bilme mazhariyetine dahi zihnin müşahede ettiklerinden ya da hiçbir belirli sebep yokken zihnimize düşenlerden erişiriz. Esasen müşahede ettiklerimizin manasını çözebilmemiz ve oradan edinerek kendimize katabildiklerimiz de nasibimiz miktarıncadır. Kişi bildiğini kendinden vehmettiğinde bilginin asli kaynağına dair hikmeti kaybeder. Bilme kabiliyetini kendinden sanmakla bilginin umman olduğu iklimle irtibatını koparmış olur. Hem şeyleri aslıyla bilemez, hem bilmediğini bilemez, hem de bilmediğini bilemez hale gelir. Bu böyle gider. Etraftan bulup sakız gibi tekrar edince, kendini bilgi merdivenlerinde nice basamaklar çıkıyor zanneder. O çıktığı basamaklar kibir basamaklarıdır oysa. Bu yolda aldığını sandığı kıdem, cehalet kıdemidir gerçekte. Bilginin kaynağı hakikat değilse, duru suya çamur karışır gibi berrak zihne bulanıklık karışır. Şimdinin insanına bilmenin kendi kabiliyeti olduğu öğretildi. O da buna inandı. Bilmenin kendinden menkul bir şey olduğu vehmi, bildiğini sandığı her şeyi inkârı kabul edilemez hale getirdi. Buradan hikmeti, kendinden menkul tek kişilik deforme ve buttan hakikatler türedi. Bunca şey bildiği iddiasındaki zamane insanının, burnunun ucunu dahi göremez hale gelişinin acıklı hikayesi belki de budur. Sıhhati fazlasıyla şüpheli kesif, ekseriyetinin lüzumu tartışmaya açık devasa enformasyon yığınlarının dalga dalga kıyılarımıza vurduğu bir zamanda gaflete düşüp bu bulanık sulara sürüklenmemek ve hoyrat dalgaların kucağında boğulup gitmemek için can simidimizi yanımızdan eksik etmemek mecburiyetindeyiz. O adı üstünde can simididir. Canı besler. Zihnimizi emniyete tutacak asli bilgiyi ve onun esas kaynağını tas tamam hatırımızda tutmalıyız. Her şeye açık olmak, bizi kapıp götürebilecek, dalgalara buyurun gelin demektir. Bilgi lüzumundan alır icap ve meşruiyetini, kişiye hatırlama seviyelerinde lüzumu olmayanın hakikat nezdinde bir meşruiyeti yoktur. İmam Maverdi, Ebedü'd-Dünya ve Din isimli eserinde hikmet sahiplerinin şöyle söylediğini rivayet eder. İlim talep eden ve iyilik yapan kişi yemek yiyen insana benzer. Yemek yiyen kişi yeteri kadar yerse kendini helak olmaktan korur. Eğer aşırı yerse rahatsızlanır. İhtimal ki ölümü de bundan olur. İlaç kullanmaktan maksat aslında şifa bulmaktır. Aşırı şekilde almak ise ilacı öldürücü zehir haline getirebilir. Bil ki dedi meczup, aslında bilemezsin.

Hak dostum, hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme, kisp kispe, semsemte benzer. Geçmiş vakit söylenir, yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eylersek ki çok konuşup sürçülisan etmemek mümkün değil takdir edersiniz. Şimdiden affola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en hasından bolca merhaba. Allah'ın rahmeti, mağfireti, ikramı, ihsanı, inayeti, lütfu, keremi, selamı üzerinize ve üzerimize olsun kıymetli dostlarımız. Bir haftalık bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Gönül frekansınız FM 91.8 Radyo Def mikrofonlarında sizlerle buluşacağımızı bugün sizlere iletmiştik. Rabbimiz izin verdiği takdirde şu anda mikrofon başındayız. İnşallah sizler de bilgisayar başında, telefon başında, radyo başında bizleri dinliyorsunuzdur diye ümit ediyoruz. Sevdiklerinizle beraber tabii, öyle tek gelenleri kabul etmiyoruz. Damsız girilmez diyor da buradaki dam sevdiklerinizin tamamını kapsıyor. Öyle tek kişilik değil yani. Sevdiklerinizin tamamını kapsıyor ve onlarla birlikte gelin istiyoruz. Onları da bundan haberdar edin istiyoruz. Programımıza yine güzel bir yazıyla başladık. Ben bilemem, ben bilmem başlıklı, özür diliyorum. Ben bilmem başlıklı Gökhan Özcan'ın. Evet, kişi bilerek doğmaz diyor, bildiğini unutarak doğar. Gerçekten bildiğini unutarak doğuyor. Çünkü ruhlar aleminde söz vermişti Rabbine. Rabbin, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda bela demiştik değil mi? Evet demiştik. Fakat dünyaya gelirken bunu unutarak geliyoruz genelde. Bakıyoruz ki çoğu insan da hatırlamıyor ve orada kendisine öğretilenlerin birçoğunu unutarak geliyor. Çünkü dünya unutkanlık, dünya unutkanlık. Hatta alimler insan kelimesinin de nisyandan türediğini, nisyanın ise unutmak olduğunu söylerler. Ve unutkanlıktan uyanıp unuttuğunu hatırlamak için hakikat arayışıyla gün gün yol alıyoruz, ömür sürüyoruz değil mi? Tabii bundan nasiplenenler oluyor. Nasiplenemeden bu dünyadaki devranını geçirip gidenler oluyor. Rabbim inşallah nasiplenenlerden eylesin bizleri. Ve tabii ki şunu özellikle belirtmek lazım. Hakikati bilmek insana özgü bir kabiliyet değil. Hakikati bildirmek için insanlara peygamberler gönderiliyor, kitaplar gönderiliyor, sayfalar gönderiliyor değil mi? Ve insana unuttuğunu hatırlatmak, bilemez hale geldiğini bildirmek için. Evet. Ve o da bizim can simidimiz. O can simidine iyi sarılmak lazım. Özellikle yani gerçekten çok yoğun bir dezenformasyon çağında yaşadığımız bu dönemde o hakikat kitabını, o hakikat kaynağını, o can simidini elden bırakmamak lazım. Sürüklenmemek, bulanık sulara sürüklenmemek, dalgalarla boğuşmamak için ona sarılmak lazım. Ve şunu özellikle belirtmek lazım. İlim talep eden ve iyilik yapan kişiyi yemek yiyen insanlara benzetmiş ya İmam Maverdi, Edebüt Dünya ve Din isimli eserinde. Gerçekten de öyle. İlim talep eden kişi yemek yiyen kişiye benzer. Ve yemek yiyen kişi yeteri kadar yerse kendisini helaktan korur. Eğer aşırı yerse rahatsızlanır, ihtimal ki ölümü de bundan olur diyor. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. İlim diye aldıklarınıza dikkat edeceksiniz. Bir de ne yapacaksınız? Kaldıramayacağınız şeyleri de fazla ne yapmayacaksınız? Kendinize yüklemeyeceksiniz. Allah-u Teala gönderdiği Bakara suresinin son ayetlerinde "Ya Rabbi, omuzlarımıza kaldıramayacağımız yükleri yükleme diye dua edin" diye bize dua göndermiş ya. O duayı etmek lazım ve fazla da yüklenmemek lazım. Yükleneceğiniz şey nedir biliyor musunuz? Yapabileceğiniz kadarını yüklenmek lazım. Çünkü öğrendiklerinizle amel etmediğiniz müddetçe hiçbir değeri yok. Öğrendiklerinizi hayatınıza aksettirmediğiniz müddetçe hiçbir değeri yok. Hatta bununla alakalı çok şey bir benzetme var, müthiş bir benzetme. Kitap yüklü merkepler diyor ya, kitap yüklü merkeplere dönmek var. O yüzden öğrendiğiyle amel edebileceği kadar insan öğrenmeli. Biz bazen şaşırıyoruz, sahabe her şeyi biliyordu zannediyoruz, öyle değil. Sahabe Allah Resulü'nden belki bir ayet aldı, belki bir hadisine bir soru sordu, o sorunun cevabını aldı ve o sorunun cevabıyla amel ederek cennete gitti. Belki de Kur'an'dan
sizin bildiğiniz kadar bile ayet bilmiyordu bazı sahabeler. O yüzden bildiğinizle amel etmek önemli. Bildiğinizi hayatınıza aksettirmek önemli. Bunları ihmal etmemek lazım. Bugün programa davet ederken de ilimle alakalı güzel bir söz paylaşmıştık. Söyleyeni belli değil. Kimin söylediği belli değil. Önemli olan zaten sözün kendisi. İlim üç karıştır diyor. İlim üç karıştır. Birinci karışını öğrenenler kibirli olurlar. İkinci karışını öğrenenler mütevazi olurlar. Üçüncü karışını öğrenenler ise aslında bir şey bilmediklerini öğrenmiş olurlar. Evet, bilmekle alakalı ya bugünkü yazının başlığı da ben bilmem diyor. Bizim lügatımızda bilmem diye bir şey yok. Dikkat edin, size bir soru sorulduğunda ya ben bu konuyu bilmiyorum dediğiniz çok nadirdir yani. Böyle çok nadir anlar vardır. Genellikle o konu hakkında mutlaka bir şeyler söylemeye ihtiyacı hissedersiniz. O konu hakkında karşınızdakileri aydınlatma ihtiyacı hissedersiniz. Ve ne yaparsınız? Bir çırpınış içerisine, bir

böyle artık ne diyelim çabalama içerisine girersiniz. O yüzden bilmediğiniz şeylerde bilmiyorum demek erdemdir. Bilmediğinizi söylemek lazım. Bilmiyorum demeyi öğrenmek lazım. Evet, programımızı bugün böyle takip eden kıymetli dostlarımız da var. Onların da böyle isimlerini ilerleyen dakikalarda inşallah sizlerle paylaşırız. Kimler bunlar? Veya paylaşalım. Ayhan Büke kardeşim sağ olsun bizi dinliyormuş. Buradan gönül dolusu selamlar gönderiyorum değerli kardeşime. Saygıdeğer hocam Hikmet Kara bizlere takip ediyor. Mine Yıldız hanımefendi yine programın böyle reklamını yapmış. Değerli hocam Cengiz Şahin, buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Hedef 2023 Ankara kullanıcısına teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, o da bizim programımızın böyle reklamını yapmış. Başka kim var? Tuğba Şenol kardeşim var. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Evet, Fatih Teke abim de tabii ki her zaman programın müdavimleri arasında. Çok sağ olsun, böyle mesajlarıyla programımıza renk katıyor. Ağzınıza yüreğinize sağlık üstadım. Yayınlarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle demiş. Allah razı olsun diyelim. Ve şimdi değerli kardeşim İsmail Çelik var. Kendisi bir elektrik öğretmenidir ama güzel de kalemi vardır. Maraşlıdır. Onun güzel bir şiiri, yaz kalemim diyelim, ardından güzel bir eserle devam edelim.

yaz kalemim, kalbi cemre, kalbi çağlayan, kalbi bahar. Ömür dediğin üç sayha, doğan, koşan, arayan ve sonra sonbahar, sonrası hazan. Kelimeleri kuşanıp cümleden fırlayan, hep baharı arayan, hep umuda yazan. Ne fark eder sen bensin, ben senim, yaz kalemim. Göz bebeklerin ümit ve korku arasında konumlanan, sürükleniyoruz işte bir sarı yaprak gibi, başı bahar, sonu hazan. Gölgeler ki kalabalık, bedenler yalnız, eylemler fakir, hamlemiz cılız. Yolu ve yolcuyu unutmaktayız, kundaklardan başlayan mezar kazanız. Oysa şehrin bir ucundan fırlayan, sizden hiçbir ücret talebi olmayan, uyun bu elçilere diye hakkı haykıran, kutlu bir doğuma kapı aralayan ve cennete uçan olmaya adayız. Oysa yolumuz hak, ancak yalın ayak, bazen sürünerek, bazen koşarak, ulvi bir menzile hedef sayarak, alnımız kara, umudum uzak, emanet bedenim, yolculuk edenim, kör topal gidenim, yaz kalemim.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
2: Kalemine sağlık, yüreğine sağlık diyelim İsmail Çelik'e. Maraş'ın suyundandır herhalde. Maraş'ın havasını soluyan şiir yazıyor, şair oluyor. Suyunu içen hakeza. İsmail kardeşimin Yaz Kalemim şiirinde bahsedilen bir kısım var ki hepiniz orayı okuduğumda mutlaka çağrışım yapmıştır. Oysa şehrin bir ucundan fırlayan, sizden hiçbir ücret talebi olmayan uyum bu elçilere diye Hakk'a haykıran, kutlu bir doğuma kapı aralayan ve cennete uçan olmaya adayız diyor. Burada bahsedilen biliyorsunuz Yasin suresinde de bahsedilir. Yasin suresinin bir ayetinin mealidir aslında bu. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi. Ey kavmim bu elçilere uyun, sizden herhangi bir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar doğru yoldadırlar diye. Yasin suresinin 20-21. Ayet-i kerimeleri ki Kur'an-ı Kerim'de geçmez ama tefsir kaynaklarında geçen isim ise Hatay'da camisi de bulunan ve depremde yıkılan sonra tekrar yapılan Habib-i Neccar'dır. Habib-i Neccar'dan bahsedilir. Kendisi bunları söyledikten sonra katledilmiştir ve cennete gir denilmesi, cennete cennetle müjdelenmesi vakidir. Evet, Rabbim inşallah onun haliyle hallenenlerden olsun. Bu elçilere uyun, sizden hiçbir ücret talep etmeyen ve hakkı söyleyen bu elçilere uyun diyenlerden eylesin bizleri de. Şöyle bir bakıyorum, bugün sizlerle paylaşacağımız güzel sözlerimiz var. Güzel sözler derken Türk Dil Kurumu'nun başında geçen yarım asırlık böyle bir şey var, yazı vardı. Programa girmeden önce gözüme çarptı. A Dil Açar diye böyle A nokta Dil Açar yazardı. Onun açılımı Agop Dil Açar'dı aslında. Sonrasında öğreniyoruz tabii. O zamanlar bilmiyorduk Agop Dil Açar olduğunu. Hatta Agop Dil Açar'ın gerçek soy ismi, hani sonradan Dil Açar olmuş. Agop, şurada hemen sizlerle paylaşalım. Martayan. Yarım asır Türk Dil Kurumu'nda geçirmiş uzman olarak başında. Ve Türkçe'ye kattığı hani öyle kelimeler var ki, hani Türkçedeki bazı kelimelerin yerine koyduğu kelimeler var ki uydurukça gerçekten insanın aklı hafsalası almıyor. Belki ilerleyen dakikalarda ondan da bahsederiz. Güzel sözlerden bir tanesi Konfüçyüs'e ait. Diyor ki bir şeyi bildiğin zaman onu bildiğini göstermeye çalış. Bir şeyi bilmiyorsan onu bilmediğini kabul et. İşte bu bilgidir diyor. Hani programın başında okuduğumuz yazıyla aynı minval üzere veya ondan sonra yaptığımız açıklamalarla aynı minval üzere bir söz Konfüçyüs'ten. Bir şey bildiğin zaman onu bildiğini göstermeye çalış. Yani onu anlatabilirsin. Bir şey biliyorsan onu paylaşabilirsin. İnsanların da faydalanması için, değil mi? Aşikar edebilirsin, gösterirsin. Ama bir şey bilmiyorsan da onu bilmediğini kabul et. İşte bu bilgidir diyor. Evet, bilmediğini bilmek bilgidir gerçekten. Hani o yazının içerisinde de geçiyordu ya, bilmediğini bilmez, hem de bilmediğini bilemez hale gelir insan diyor. Aslıyla bilemez, hem bilmediğini bilmez, hem de bilmediğini bilemez hale gelir. Öyle bir artık cehalet içerisine gömülür. Cehalet her dönem vardı da günümüzdeki kadar cesur değildi, günümüzdeki kadar cüretkar değildi ne yazık ki. Günümüzde artık cahiller cüretkar, cahiller cesur. Şimdi güzel bir şiirimiz var. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne ait Demedim mi? Bu güzel şiiri çok seviyorum. Sizlerle de paylaşıyoruz. İnşallah sizler de beğeniyorsunuzdur. Oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi benim? Bir gün kızsan bana, alsan başını 100.000 yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Demedim mi şu görünene razı olma? Demedim mi sana yaraşır otağı kuran benim asıl, onu süsleyen, bezeyen benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın demedim mi? Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim, senin kolun kanadın benim demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin, demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşin benim, sıcaklığın benim demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin demedim mi? Yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle, söyle bunları sana hep demedim mi?

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Evet, Hamide teyzemiz dinliyormuş. Hayırlı yayınlar, ailece dinliyoruz demiş. Allah razı olsun. Selamlarımızı iletiyoruz buradan kendilerine. Sağ olsunlar, var olsunlar. Havva Aydınlıoğlu kardeşim de programımıza dahil olmuşlar, dinliyorlar. Cengiz Şahin hocam diyor ki, alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür denmiştir. Lakin bu fazilet rafta kuruyan değil, hayra akıttıkları mürekkebe aittir. Zekat ödenmeyen bilgi sahibine hazine değil, ahirette yakan ağır bir vebaldir demiş. Cengiz hocam bak, bunu Instagram'dan okuyorum. Haberin olsun yani. Oradan yazdıklarımı okumuyorsun. Hep WhatsApp'tan gönderiyorum falan diyor. Yok, WhatsApp'tan hayırlı yayınlar kısmını okudum. Evet. WhatsApp'tan hayırlı yayınlar kısmını okumuş oldum. Şöyle bir bakalım sizlerle paylaşacağımız

muhabbet baldan tatlıdır dedi Pir Sultan Abdal'ın o güzel şiirinin içerisinde. Hani tabi Savni Sami Özer'den dinledik şiiri ama bestelenmiş halini. Güzel bir şiir bu demedim mi de. Ve içerisinde geçen sözü mutlaka ki kulaklarınız takılmıştır. Muhabbet baldan tatlıdır. Evet. O yüzden buradayız. Muhabbet baldan tatlı olduğu için geliyorum. Bugün Hacı Murat kardeşimle böyle sohbet ediyorduk. Daha doğrusu İhsan hocamla sohbet ediyorduk. İhsan hocamla konuşmamızda geçti bu. Ya dedi radyoya gidiyorsun dedi. Yani yorulmuyor musun? Dedim vallahi bu beni dinlendiriyor. Gerçekten bugün buraya geldiğimde aslında gözlerimi açamayacak kadar yorgundum. Öyle dedim. Halil'e de dedim ki şu an dedim o kadar yorgun hissediyorum ki anlatamam. Halil de dedi ki geldin dedi mecbur yapacaksın. Başka yapacak iş şeyin yok dedi yani. Kaçacak durumun yok dedi. Tamam dedi ya, geldik zaten yapacağız. Çünkü biz iki elimiz kanda da olsa programa geliyoruz. Çok nadirdir benim hayatımda program kaçırdığım zamanlar. Onlar da bellidir. Çok ağır böyle hastalıklar vardır. Ses falan kısılmıştır. O zaman gelmemişizdir. Onun dışında mutlaka yayına geliriz. Sizlere verdiğimiz sözü tutmak adına. İhsan hocamla konuşurken öyle dedi işte. Ya dedi yorulmuyor musun? Hani böyle şey yapmıyor musun? Dedim vallahi bu benim için bir zevk. Hani yorgunluk değil. Gittiğimde de dedim hani programa girer girmez mikrofonun başına oturunca zaten her şey böyle akıp gidiyor kendiliğinden. Göz açıp kapayıncaya kadar. Böyle başlamışsın bir bakmışsın ki program bitiyor. Ki şu an yarısını geçtik. Hani sonlara doğru yaklaşıyoruz işin gerçeği. Programın yarısını geçtik. Ben nasıl geçtiğini yine anlayamadım yani. O kadar güzel. İnşallah sizler için de aynı duyguları oluşturuyordur. Güzel sözlerimize devam edelim. Güzel sözlerimizden bir tanesi diyor ki, içi boş olan dik başlı olur, içi dolu olan ise eğilir. Çünkü ilim varsa tevazu getirir, yoksa kibir demiş. Gerçekten öyle. Hani bir başak resmi de koymuşlar yanına. Başağı başak gibidir. İçi boşsa başak dimdiktir ama başak içi doldukça, ağırlaştıkça ne yapar? Boynunu büker. İlim sahibi insan da öyledir. İlim azsa, ilim yoksa kibir getirir. İlim çoksa bu tevazuya yönelir. Bir başka güzel söz de Şems-i Tebrizi'den gelsin. Desin ki, susmak cümlenin istirahat halidir. İstirahat bitince çıkan cümle dinç olur. Çok konuşup cümleyi yorma. Yoksa cümle alem yorulur. Bu laf banaydı. Bu laf kendim içindeydi. Kendim içinde bu söz. Çok konuşup cümleyi yorma. Yoksa cümle alem yorulur diyor. O da siz yani cümle alem yorulur. Sizi kastediyor. O yüzden sizi yormamak adına sözü burada bırakalım ve şiire verelim. Nurullah Genç Üstad'ın Nereden Bileceksin şiirini paylaşalım. O eski hülyaların sahile vurduğunu, yakama bir muamma taktığın gün hatırla. Gurbetin mahşerimde bir sıla bulduğunu, dağlar gibi eriyip aktığım gün hatırla. Nereden bileceksin şehrin sokaklarında kaybolan ışıkların gözlerim olduğunu, her seher yüreğimde açanın karanfillerin her akşam ellerimde sararıp solduğunu nereden bileceksin? Kim bilir, belki bir gün kapıma geleceksin. Siyah tüylü martılar yorgun pencerelerde, benimle ağlayacak, benimle güleceksin. Göğsümde ızdırabı deniz fenerlerinin, hayatımdan fışkıran hüzne gömüleceksin. Her şairin bir gülle bahtiyar olduğunu, bir sana bir göklere baktığın gün hatırla. Gönlümün kahrı ile ihtiyar olduğunu, sigaramı sessizce yaktığım gün hatırla. Bilemezsin, içimde bir denizdir yaşamak. Sen denizin en uzak noktasında şen şakrak. Ben kırgın dalgalarla avunurum derinde, gemilere yosunlu mendiller bağlayarak. Nereden bileceksin fesleğen köklerinin her cay bulutlardan bıkıp usandığını, ansızın kayveren yıldızların ardında vuslatı bekleyen bir kalbin yandığını nereden bileceksin? Yağmura boyun büken susuz topraklar gibi, kim bilir belki bir gün kapıma

geleceksin. Sinede bir vefa sırrı saklar gibi, infazına yürüyen ölü tutsaklar gibi, gözlerinin hicranlı yaşını sileceksin. Tatlı bir rayihanın göklere dolduğunu, ırmaklara karışıp aktığım gün hatırla, gölgelerin ruhumu görüp kaybolduğunu, mavi bir şimşek gibi çaktığım gün hatırla. Gülümse ve uzaklaş, çünkü anlayamazsın, bu kopan fırtına Yusuf'un yüreğinde. Koyu bir çaresizlik aynidir yalnızlık, Züleyha'nın menekşe büyüyen gözlerinde. Nereden bileceksin kayalara tutunan devlerin birer birer vurulup öldüğünü, rüyaları süsleyen eşsiz mücevherlerin bir dervişi görünce yere döküldüğünü nereden bileceksin? Kim bilir, belki bir gün kapıma geleceksin, kollarında rüzgarlı bir deprem karanlığı, kapı aralığında sessizce gireceksin, ışıldayan bu gönül şaikası önünde el pençe divan durup sen de eğileceksin. Bülbülün lalezardan neden kovulduğunu, bu hayal zindanını yıktığım gün hatırla. Balığın susuz kalıp suda boğulduğunu, acılar evreninden çıktığım gün hatırla.

0: sual etsen bir sonuca varılmıyor ki.
1: Vakti muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
2: Vakti muhabbet.
3: Kandırmayın ulen milleti. Bitiyor, evet. Devam ediyor ama son artık. Son düzlükteyiz. Son düzlükteyiz. Agop Dil Açar dedik ya, yarım asrına imza atmış Türk Dil Kurumu'nun ve belki hayati inançtan da duymuşsunuzdur bu stres kelimesiyle alakalı. Herkesin dilinde diyor, son zamanların hani meşhur kelimesi olduğu için kullanılıyor. Herkesin ağzında bir stres var. İyi de stresten maksadın ne güzelim diyor. Dert mi, gam mı, kahır mı, keder mi, gussa mı, yeis mi, tasa mı, mihnet mi, elem mi, üzüntü mü, sıkıntı mı, endişe mi, kasvet mi, nedamet mi, melal mi, enduh mu, fuduret mi, hüzün mü, hüsran mı, hicran mı, ızdırap mı, inkisar mı, kabus mu, hafakan mı, teessüf mü, teessür mü, vehim mi, buhran mı, matem mi, gaile mi, söyle hangisi? Şimdiki gençlerin hepsi diyecek ki hepsi. Hepsi değil işte. Stres belki hepsi için kullanıyorsunuz ama hepsinin ayrı bir anlamı var diyor. Bu yazıyı yazan Abdülkadir Bozdemir bundan öncesinde şunu söylüyor. Bakıyorsunuz diyor, Osmanlı Rüştiyesi'nde ve idadi mezunları bile, orta lisede mezun olanlar sular seller gibi diyor, Fransızca konuşuyorlar. Peki biz niye kıvıramıyoruz diyor yabancı dili diyor. İşte sebep böyle kelimelerimizi azaltıp yok ettikleri için. Lisanımız kısırlaştığı için. Kendi lisanını çok iyi bilmeyen insanların yabancı dille de her zaman sıkıntıları oluyor. O yüzden aslında bu kelimelere dönmek lazım. Bazen ben konuşurken bunları kullandığımda bazıları beni ya Osmanlı'dan mı kaldım filan diye eleştirdikleri oluyordu. Ama kullanmayı seviyorum. Teessürü kullanırım, teessüfü kullanırız, gaileyi kullanırız. Belki hepsini kullanmayız. Nedameti kullanırız, sıkıntıyı, üzüntüyü, elemi kullanırız. Kullandığımız kelimeler bunlar. Belki hepsini kullanmıyoruz ama çoğunu kullanıyoruz. Kullanmak da lazım. Dili geliştirmek lazım. Yani 50-100 kelime içerisinde sıkışıp kalmamak lazım. Gençlerimizi özellikle bol bol okutmak lazım. Evet, güzel sözlerimizden bir iki tanesini daha paylaşalım. Sonrasında tabi yüreğimizin kanayan yarası Gazze, Filistin'den, Filistin'le ilgili hemen bahsedelim. Ardından da güzel bir Filistin şiiri ve ardından da güzel bir Filistin eseriyle bitirelim. Cahil insan her sözünde kendini aklar, alim insan her sözünde kendini yoklar. Ve son bir söz, gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep, meğer ilim bir hiç imiş, İlla edep, illa edep, Yunus Emre. Evet, güzel sözlerimize de burada son vermiş olalım. Şöyle bir bakıyoruz, neler var sizlerle paylaşmadığımız diye ama artık tamam. Evet, yüreğimizin kanayan yarası Filistin, Gazze. Gazze'de katliamlar devam ediyor. Yani ateş kesmiş, şuymuş, buymuş, kimsenin umurunda değil. Katiller katilliğine devam ediyor, katliamlarına devam ediyor, soykırımlarına devam ediyor. Dünya, milletler ayakta, halklar ayakta ama ne yazık ki yöneticiler uyuyor. Yöneticiler gözlerini kapatmış durumda. Görmedim, duymadım, bilmiyorum ve o bizden diyenler de var. Dört maymun oynuyor. Rabbim inşallah oradaki kardeşlerimizin kurtuluşuna bizleri memur eylesin, kurtuluşlarına bizlerin de yardım etmesini bizlere nasip eylesin diyelim. Boykot elden bırakmayalım. Boykot, dediğim gibi geçen hafta da söyledim, candır. Boykot konusunu kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Yapabileceğimiz

Rabbim görmeyi, onlara yardımcı olmayı bizlere nasip etsin diyelim. Ve sözü Semih el-Kasım'a bırakalım. Kanadıkça şiiriyle onun şiirini paylaşalım. Ardından da grup yürüyüş Filistin havası desin. Sonrasında da veda etmiş olalım. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Haftaya tekrar görüşebilmek ümidiyle diyelim ve sözü şiire bırakalım. Seni mi bulurum ey canımın kökü? Sana mı dönerim ey toprağım, ey kanım? Şimdi yükseliyorum kırılmış kanatlarımda. Her yarada bir rüzgar, her rüzgar bir umut. Ekmek yok ellerimde ama taş var. Ve taş ay ışığında bir ülke olur. Adını haykırır çocuklar ve duvarlara kazır yüzünü gölgeler. Bütün yolları açtım ve bütün yıldızlar yandı gözlerimde. Gözlerin ey Filistin, bir kıvılcım gibi düştü kalbime. Zeytin dallarını kopardılar bizden. Ama köklerimiz taşların altına inatla sarıldı. Sonsuzluğa kadar direnmek bizim soyumuzun şarkısı. Ey canımın kökü, sana dönene kadar kanadıkça çoğalacağım ve taştan bir vatan kuracağım.

Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.

0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
3: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdolsun senalar olsun. Allahu Teala inşallah akıbetimizi hayreylesin. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

İkram edenlerin en ikram edicisi, affın ve cömertliğin ile bize yardım et ya Rabbi. Allah'ım, bize Kur'an'dan istifade etmeyi nasip et. Onunla bizim mertebemizi yükselt ya Rabbi. Allah'ım, bizi Kur'an'ın helalini helal, haramını haram bilenlerden, onun muhkem ayetleriyle amel edip ayetlerine olduğu gibi inananlardan ve onu senin razı olduğun şekilde okuyanlardan eyle ya Rabbi. Ey ikram edenlerin en ikram edicisi, bize Kur'an'ın hükümlerini icra edenlerden eyle. Harfini okuyup hükümlerini zayi edenlerden kılma ya Rabbi. Allah'ım, Kur'an'ı okuyup senin rızana ve cennete nail olanlardan kıl. Allah'ım, bizleri Kur'an'a tabi olduğu halde başını cehenneme sokanlardan kılma ya Rabbi. Allah'ım, Kur'an vasıtası ile bizlere salih amel nasip eyle. Bizleri Kur'an ile saadete ermiş kullarından eyle ya Rabbi. Ey güzel Rabbim, o Kur'an ile bize hulleler giydir. Onun ile bizi arşının gölgesinde durmayı nasip eyle. Onun ile üzerimizdeki tüm zorlukları def et ya Rabbi. Onunla bize nimetlerini tamamla ya Rabbi. Kıyamet gününde bizi onun ile kurtuluşa erenlerden eyle. Bizleri nimetler geldiğinde şükreden, musibetler geldiğinde sabreden kullarından eyle ya Rabbi. Bizleri şeytanların azdırdıkları dünya ile

terk edenlerden, sonra pişman olanlardan ve ahirette hüsrana uğrayanlardan kılma ya Rabbi. Hayatımıza tamamıyla geçirmeyi nasip eyle. Allah'ın bizi hidayet ettiğin kişilerle hidayete ulaştır ya Rabbi. Afiyette kıldığın kişilerle afiyette kıl ya Rabbi. Sen hükmettiğin şeylerin şerrinden bizleri koru ya Rabbi. Muhakkak ki hükmeden ancak sensin. Ve senin aleyhine hükmedilmez Allah'ım. Senin sahip çıktığın kimse zelil olmaz ya Rabbi. Senin düşman olduğun kimse aziz olmaz ya Rabbi. Ey Rabbimiz, sen yüce ve büyüksün. Hükmettiğin şeylerden dolayı sana hamd ederiz. Verdiğin nimetlere şükrederiz. Bütün günahlarımızı affetmeni diler ve sana tövbe ederiz ya Rabbi. Senden başka iltica edecek ve sığınacak hiç kimsemiz yok ki. Ey ikram edenlerin en ikram edicisi, günahlarımız sebebiyle senden korkmayan ve bize acımayan kimseleri üzerimize musallat etme Allah'ım. Senden korkmayan ve bize acımayan kimseleri üzerimize musallat etme. İslam'ı ve Müslümanları aziz kıl ya Rabbi. Şirki ve müşrikleri zelil eyle. Din düşmanlarını helak eyle. Bu ülkemizi ve diğer Müslüman ülkelerini emin ve güvenli kıl ya Rabbi. Ey Allah'ım, bizler acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, cehennem azabı ve kabir azabından sana sığınırız. Ey Allah'ım, korkmayan kalpten, faydasız ilimden, doymayan mideden, yaş dökmeyen gözden, kabul edilmeyen dualardan sana sığınırız. Ey Allah'ım, nefislerimize takva nasip eyle ve nefislerimizi temizle ya Rabbi. Sen nefisleri en iyi temizleyensin. Sen nefislerin velisi ve sahibisin. Allah'ım, sana teslim olduk, sana iman ettik. Senden başka ilah yoktur. Senin izzetinle bizi azdırmadan sana sığınırız ya Rabbi. İnsanlar ve cinler ölürler. Ama ya Rabbi, sen asla ölmeyen birisin. Düşünceli veya düşüncesiz bir şekilde yaptığımız günahlarımızı, hatalarımızı, kasten yaptığımız günahları ve işleri, israf ederek yaptığımız bütün günahları affeyle ya Rabbi. Yaptığımız ve yapacağımız gizli ve açık, senin bildiğin ancak bizim bilmediğimiz günahları da affeyle ya Rabbi. Sen evvelsin, sen ahirsin ya Rabbi. Seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız. Varılacak en baş nokta ve yine en son noktada yine sana dönmektir. Allah'ım, isminin hürmetine, arşa yazdığın Habibinin hürmetine, o günlerde kanlarını döken şehitlerin hürmetine, günümüzde bulunan Allah dostlarının hürmetine, yetimlerin hürmetine ya Rabbi, bizleri sıkıntılardan kurtar ve temiz nesillerle sana tertemiz gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü Habibinin hürmetine.

Evet dostlar, anlatılacak şeyler kesinlikle bitmez. Dualar inşallah son nefese kadar yine devamlı olmak zorunda. Müslümanlar bu dünyada ayakta durdukları sürece devam etmek zorunda. Mücahide bacılar zerre kadar taviz vermeyip yine inandıkları şeyi yapmak zorunda. Ve Müslümanlar inandıkları gibi yaşamaya gayret etmek zorundadır. Allah-u Teala inşallah yapılan amelleri misliyle katında, misliyle hesabını artırıp ahiretimizi ve bakiyetimizi en güzel bir şekilde olmayı bütün mümin Müslüman kardeşlerimize nasip eylesin. Bir bedel verilecekse belki şu anda veriyoruz ama belki de vereceğiz. Bildiğimiz tek şey var. Her ne olursa olsun yaşadığın sürece inandığın gibi yaşa. Eğer inandığın gibi yaşamazsan dostum, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Ama Allah-u Teala'nın azabı çok çetindir. Bunu hiçbir zaman unutma. İnşallah Mevlam izin verirse sizlerle belki tekrar yine bu mikrofonların arkasında oluruz. Ama bu olmaz ise bu mikrofonların arkasından çok insanlar gelip geçer. Ama yaşadığın hayatın geri kalan kısmının geçmişini geriye getiremezsin. Onun için şu andan sonrasına dikkat et. Allah-u Teala inşallah sizlerin hatırına bizi affı mağfiret eylesin.

Evet dostlar, bugün de inşallah programımızın sonuna geldik. Cenab-ı Mevlamıza şükürler olsun ki dilimizin döndüğü kadar sizlerle geceyi paylaşmaya çalıştık. İmam Gazali'nin İlahi Nizam eserinden, Mustafa Necati Bursalı'nın Fatımat-ı Zehra adlı eserinden ve Peygamberimizin diliyle gençlik diye güzel bir çalışmayla, kaynaklarla ve delillerle bir şeyleri paylaşmaya çalıştık. Aktardıklarım benim sermayem değildir. Sadece buradan Allah rızası için tebliğ ediyoruz ve kitapların dili olmaya gayret gösteriyoruz. İlmimiz fazla olmadığı için de fazla bilir gözükmekten de Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Rabbil Alemin inşallah sizlerin hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Sohbetlerimiz ve konuşmalarımız hiçbir kimseyi rencide etmek ve dışlamak değildir. Sadece taktığımız gözlüğün renginin camını iyi seçmemiz gerekiyor. Çünkü o camın arkasından bakıyoruz. Allah-u Teala inşallah inandığı gibi doğru deliller ve kaynaklarla hayatına geçirip kainatın efendisinin örnek ahlakıyla ahlaklanıp huzur-u ilahiye tertemiz geçmeyi hepimize nasip-i müyesser eylesin. Mevlam nasip ederse inşallah gücümüz yettiğince, imkanlar el verdiğince sizlere bu mikrofonların arkasından elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışacağız. Ama eğer bu şekilde bu hizmet bir noktada kesilirse inşallah iş sizlere düşüyor. Nasıl mı? Çevrenizdeki insanlarla, sohbetlerle ve okuyacağınız kitaplarla ve bulunduğunuz içinde bulunduğunuz cemaatlere sarılarak

Hayattan inşallah doğru yolu bulmaya Allahu Teala hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Her programı kapatırken Resulullah Efendimiz'e aşık olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri'nin Kainatın Efendisi'ne yazdığı Metusena bir divan-ı irfanın içinde bulunan kasideyle sizlerle vedalaşıyoruz dostlar.

denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yansın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehli beytine yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nuru denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Hoşçakalın dostlar.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Kocatepe Camii İmam Hatibi. En'am suresi 51 ila 59. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse, bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuruş

0: Olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Değerli kardeşlerim, bugün Sahih-i Buhari'de Mevakit-us-Salah bölümünde 20. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babu men kerihe en yukale lil magribil işa. Akşam namazı için el işa ifadesinin kullanılmasının mekruh oluşu. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği, ortaya koyduğu İslami esaslarla beraber birçok kavram ve değere yeni isimler vermiş. Cahiliye döneminden kalan bazı isimleri değiştirmiş. Günler, geceler, aylar, kişi isimleri, benzeri uygulamalar Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadelerinde zaman zaman farklı şekillerde yer almış. Bu okuyacağımız hadis-i şerifinde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bedevilerin akşam namazı için kullandıkları el-işa ifadesi yerine el-mağrib ifadesini kullanıyor. Yani akşam namazı için ayrı bir isim, yatsı namazı için ayrı bir isim kullanılarak beş vakit namazın isimleri bir defa daha yeniden tescil edilmiş oluyor. 40. hadisi şerifle başlıyoruz. İmam Buhari rahmetullahi aleyh buyuruyor ki Haddesene Ebu Ma'şer Haddesene Ebu Ma'mar Huve Abdullah İbni Amrin Kale Haddesene Abdülvaris Anil Hüseyin قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Hadisimizi değerli sahabi Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni rivayet ediyor. Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni sahabe-i kiram arasında Hudeybiye'de sevgili peygamberimize beyat eden, ölümüne söz veren sahabe-i kiramdan biri. Tebük seferinde imkanı, maddi zenginliği yeterli olmadığı için hüngür hüngür ağlayan, Ya Resulallah bize müsaade et, hurma bahçelerinde

çalışalım da biz de cihada katkıda bulunalım diyen sahabe-i kiramdan biri. Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni Hazreti Ömer radıyallahu anh tarafından Basra'da Basra halkına İslam'ın hükümlerini fıkıh dersleri vermek için görevlendirilen 10 değerli sahabiden biri. Bu sahabinin Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni'nin sünnet-i seniyye anlayışı, sünnet-i seniyyeyi yorumlama biçimi, sünnet-i seniyyeye duyduğu sevgi ve saygı çok farklı bir boyutta. Bir gün yeğenini görür Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni, yoldan geçenlere küçük çakıl taşlarını atmaktadır. Yeğenim der, 15 yaşlarındadır yeğeni. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu mekruh gördü. Aradan günler geçer, yeğeni çocukluk, gençlik sebebiyle şaka, latife olsun diye yoldan geçenlere yine böyle elindeki küçük taşları atmaktadır. Ben sana, Allah Resulü bunu mekruh gördü. Yani Peygamberimiz bundan hoşlanmadı. Bunu yadırgadı. Bu davranış biçimini onaylamadı dediğim halde sen yine bunu yapmaya devam ediyorsun. Vallahi la ukellimuke ebeda, ebediyen seninle konuşmayacağım cevabını vermiştir. Sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesine bağlılıkta örnek gösterilen sahabe-i kiramdan biri. Bu zat Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Kale, la teglibennekumul a'rabu alesmi salatikumul maghrib. Bedeviler sizin el maghrib diye akşam namazı ismini verdiğiniz namaza farklı bir isim vermekteler. Kale ve tekulul a'rabu hiyel işa. Araplar akşam namazı ile yatsı namazına her ikisine de akşam namazı veya her ikisine de yatsı namazı ismini vermekteler. Sevgili Peygamberimiz, bedevilerin bu çeşit ifadeleri size sakın galip gelmesin. Siz akşam namazı ve yatsı namazı ifadelerini aynen kullanın. Yani bu namazlar arasında farklı ifade kullanın. Akşam namazına akşam namazı, yani el maghrib, salatül maghrib. Yatsı namazına yatsı namazı, salatül eşya ismini verin. Birbiriyle karışıklık olmasın ifadesini kullanıyor sevgili Peygamberimiz. 21. baba geçiyoruz. Babu zikril eşya'i vel atemeti ve men ra'ahu vasi'an. Evet, yatsı namazına el eşya kelimesi gibi el ateme, gece namazı, karanlık namazı ismi de verilebilmektedir. Vakale Ebu Hureyre tanin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre Peygamberimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Eskalus salati alel münafikine el işâ'u vel fecru. Münafıklara en ağır gelen namazlar yatsı ve sabah namazlarıdır. Gece sohbetini bırakarak namaza durmak veya gece yatmadan önce tam uyku bastırdığında namaz kılabilmek ya da sabah namazına kalkabilmek münafıklar için ağır gelen bir namazdır. Vakale ve yine devam ediyor. لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْاَتَمَةِ وَالْفَجْرِ. Hadis-i şerifin ilk cümlesini zikrediyor. Eğer insanlar yatsı ve sabah namazlarındaki fazileti, değeri bilselerdi, sürünerek de olsa mescide, camiye, cemaate, yatsı namazına gelirlerdi. Dikkatimizi çeken bir nokta, bu hadis-i şerif senetsiz naklediliyor. Yani müellifimiz İmam-ı Buhari, bab başlıklarında konuyla ilgili bazı hadis-i şerifleri muallak olarak rivayet etmektedir.
İmam-ı Buhari'nin muallim

Allak olarak sadece sahabi ismini vererek naklettiği bu hadis-i şerifler kâle ravâ gibi kesin ifadelerle nakledilmişse sahih olarak rivayet edilmiştir. Ve bu çeşit rivayetler hakkında Et-Taglik fit-Ta'lik isimli eserinde İmam-ı Buhari, Hafız İbni Hacer el-Askalani 6 ciltlik eserinde bu hadis-i şerifleri tek tek incelemiş. Bunların da isnadının yani senetlerinin, ravilerinin bu senet zincirinde geçen muhaddislerin bu rivayetlerinde sahih olduğunu ifade etmiştir. Kale Ebu Abdillah, İmam-ı Buhari burada bir açıklama getiriyor. Ebu Abdillah İmam Buhari'nin künyesidir. Kultu yerine bu ifadeyi tercih ediyor. Ebu Abdillah diyor ki vel ihtiyaru en yekule'l işâ'u li kavlihi taala ve min ba'di salati'l işâ. Kur'an-ı Kerim'de salatul işâ ifadesi geçtiğine göre el ateme ifadesi yerine el işâ kelimesinin kullanılması tercih edilmelidir. Ve yüzükeru an Ebi Musa, Ebu Musa el-Eş'ari'den bir rivayet nakledi diyor. Künnâ netenâvabun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem inde salâtil işâ'i fe'a'teme biha. Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz'e yatsı namazlarında nöbetleşe giderdik. Fe'a'teme biha, yatsı namazını gece yarısına doğru bırakırdı. Bu hadis-i şerifte de salatul işâ ifadesinin kullanıldığını görüyoruz. Ve kâle İbn Abbas ve Âişe radıyallahu anhuma a'temen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bil atemeti bil işâi. Her ikisinin kullanıldığı bir ifade. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını gece yarısına, gece karanlığına bırakırdı diyor Abdullah İbni Abbas ve Hazreti Ayşe. Henüz daha hadisi şerife gelmedik. Bab başlığı devam ediyor. وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَنْ عَيْشَةَ Bir rivayete göre اَعْتَمَ النَّبِيُّ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ بِالْعَتَمَةِ Bu defa el-işâ ifadesi yerine el-ateme, karanlık namazını karanlıkta gece yarısında kıldırdığı ifadesi kullanılıyor. Ve kâle Ebu Berze ve kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuakhirul işâe. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını geciktirirdi ifadesi bir başka sahabiden. Ve kâle Enes akharan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el işâ el âkhira. Enes bin Malik çok daha açık, farklı bir ifade kullanıyor. Son namazı, son yatsı namazını geciktirir diye ifadesini kullanıyor. Ve kâle İbni Umar'a ve Ebu Eyyûbe ve İbni Abbasin radiyallahu anhum. Abdullah İbni Ömer, Ebu Eyyûb el-Ensari ve Abdullah İbni Abbas, Allah hepsinden razı olsun, diyorlar ki sallen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el-mağribe vel-eşya. Şunları anlıyoruz. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedevilerin ifadesi yerine fecir, zuhur, asır, mağrib ve eşya kelimelerini kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı ifadeyi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tercih ediyor. Yani Arap diline yeni bir ifade, akşam ile yatsı namazlarını farklı şekillerde, farklı ifadelerle kullanılarak yeni bir ifade, yeni bir terim kazandırıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 41. hadisimiz Kale'l müellif rahimahullah haddesena abdanu kale akhbarana Abdullah kale akhbarana Yunus'u aniz-Zuhri'yi kale Salim akhbarani Abdullah. Salim babası Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ediyor. Kale salla lena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyleten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gece salatel işâ'i bize yatsı namazı kıldırdı. Ve hiyelleti yed'un nasul ateme. Hani insanların el ateme dedikleri namazı. Yani akşam namazını değil yatsı namazını kastediyorum.

Ben sarafe sonra ayrıldım. Fe akbele aleyna, namazı bitirdikten sonra bize doğru döndü. Kale şöyle buyurdu. Eraeytekum, ne dersiniz? Leyletekum hazihi, bu gecenizi görüyor musunuz? Fe inne ra'se mi'eti senetin minha, bu geceden itibaren 100 sene sonra la yebka mimmen huve ala zahril ardı ahadun, bugün yeryüzünde bulunanlardan hiç kimse kalmayacaktır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir yatsı namazından sonra gaybi bir haber veriyor. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى, o kendiliğinden hiçbir şey konuşmaz. Onun bütün konuştuğu kendisine bildirilen, vahyedilen vahiyden ibarettir. Böyle bir hakikati, geleceğe yönelik böyle bir haberi sevgili Peygamberimizin kendiliğinden söylemesi mümkün değil. Cebrail aleyhisselam kendisine bildiriyor. Bugünden itibaren 100 sene sonra bugün hayatta bulunanlardan yeryüzünde tek bir kişi kalmayacaktır. Burada gaybi bir haber var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanındaki insanların ömürlerine dair bir olay var. Sahabe-i kiramın hani yaşının tespit edilmesi, ilk neslin müddetinin tespit edilmesi noktasında önemli bir haber. Ve bu hadis-i şerif aynı zamanda İslam alimleri arasında birçok farklı görüşlerin meydana gelmesinde kaynak teşkil eden hadis-i şeriflerden biri. Bu hadis-i şerife dayanarak bazı İslam alimleri Hızır aleyhisselamın mevcut olmadığı kanaatine varmışlardır. Ama İslam alimlerin büyük çoğunluğu bu ifadenin içerisine Hızır'ın dahil olmadığı kanaatindeler. Peygamberimizin bugün yeryüzünde bulunanlardan derken sahabe-i kiramı, ümmetini, insanları kastettiğini, Hızır gibi özel bir vasfa sahip olanların kastedilmediğini ifade etmektedirler. İmam-ı Buhari ve bu görüşte olanlar Hızır'ın Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefayı belirttiği tarihten 100 sene sonra hayatta olmadığını ifade ederken vel cumhur ala hilafihi, İslam alimlerin büyük çoğunluğu buna muhaliftir. Evet. Vekale Süheyliyyü an Ebi Omar İbni Abdilber. İbni Abdilber isimli Maliki alimi diyor ki kad tevateratil ahbaru bictima'il hadri bi seyyidina Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hızır'ın Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizle görüştüğüne dair hadisler, haberler, mütevatir haberlerdir denilmektedir. Vel cevabul evcehu fi hâze ennekûl, bu konuda verilecek en güzel cevap diyor müellif Bedreddin el-Ayni, innel murade mimmen huve ala zahril ard ümmetuhu, yeryüzünde bulunanlar onun sevgili peygamberimizin ümmeti kastedilmiştir. Dolayısıyla bu İsa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam ve bunlara ilaveten şeytan bu ifade dahiline girmemektedir. Çünkü İsa aleyhisselamın hayatı farklı bir hayat. Kıyamete yakın nüzul edeceği, ineceği kesin, sahih, mütevatir hadis-i şeriflerle sabit. Hızır aleyhisselamın yaşayışı, hayatı ayrı özelliklere sahip ve ayrıca ve şeytanu leyse min beni Adem, şeytan da Adem oğullarından değildir. Dolayısıyla bu hadis-i şerif Hızır aleyhisselamı, İsa aleyhisselamı ve şeytan aleyhillâneyi ihtiva etmemektedir. Bunların konumları, durumları ayrıdır denilmektedir. Az önce geçen Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadis-i şerifte münafıklara ağır gelen
namazın ikindi, yatsı ve sabah namazları olduğu beyan edilmişti. Yatsı ve sabah namazlarının münafıklara ağır gelmesi ifadesinin anlamı ihlaslı, samimi müminlerin bu namazları cemaatle kılmaya önem vermeleri, bu namazların sevabından, ecrinden mahrum olmamaları anlamındadır. Eğer onlar yatsı ve sabah namazlarındaki ecri, mükafatı, sevabı bilselerdi, sürülerek de olsa bu namazlara gelirlerdi, cemaate katılırlardı ifadesi bu namazların önemine işaret. Sahabe-i kiram da hanımlar özellikle ve sadece yatsı ve sabah namazlarına gelirlerdi. Yani camiye, cemaate katılmak isteyen hanımlar karanlıkta bu namazlara iştirak ederler. Tamamı değil, bir kısmı bu şekilde sevgili Peygamberimizin arkasından namaz kılıp o ecir ve mükafata nail olmak isterlerdi. Sevgili Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de kıbleye döndüğümüzde sol taraftan bugün Ashab-ı Suffe'ye doğru, Ashab-ı Suffe'nin arkasında kalan kapıyı kadınlar kapısı, Bab-ı Nisa olarak tayin etmişti. Yani hanımlar sadece bu kapıdan Mescid-i Nebevi'ye girerlerdi. Hatta hanımların girmediği zamanda Abdullah İbni Ömer bu kapıyı Peygamberimiz hanımlara tahsis etmiştir. Benim bu kapıdan girmem uygun değildir der, dolaşır diğer kapılardan girerdi. Yani Mescid-i Nebevi'yi şöyle gözümüzün önüne getirirsek, kıbleye döndüğümüzde en öndeki kapı, solda en öndeki kapı Cebrail aleyhisselam, Bab-ı Cibril'dir. Onun arkasındaki kapıdan Bab-ı Nisa kapısıdır. Bab-ı Nisa'dan girildiği zaman ön tarafta Ashab-ı Suffe, daha önde Hazreti Fatıma-tü Zehra'nın evi ve diğer yeşil kubbe yer almaktadır. Rabbim ziyaret etmeyi nasip ve müyesser eylesin. 22. baba geçiyoruz. Bab-ı vaktil eşya. Yatsı namazı vakti. İze ctema'an nâsu ev te'akharu. İnsanların toplanması veya gecikmesi durumunda yatsı namazının vakti. Kâlel müellif el-imam Muhammed ibn-i İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah. Haddesena Müslim ibn İbrahim. Kâl haddesena Şu'be. عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazını sorduk. Fekale Cabir, genç sahabi, Müksirun'dan çok hadis rivayet eden sahabe-i kiramdan biri, şu cevabı verdi. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli zuhra bil hacirati. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını gündüzün en sıcaklığının en yoğun olduğu zamanda kıldırırdı. Vel asra, ikindi namazını ve şemsü hayye, güneş daha canlı, diriyken kıldırırdı. Vel magribe izâ vecebet, akşam namazını da yıldızlar görünmeye başladığında, yani güneş tamamen kaybolduğunda. Vel işâe, sonra iki yatsı namazını ise, izâ kesuren nâsü accele, İnsanlar çoğaldığında erken kıldırırdı. Ve izâ kallû ahkara, insanların sayısı az ise yatsı namazını biraz ertelerdi. Ve subha bi galesin, sabah namazını ise karanlık vaktinde, ilk vaktinde kıldırırdı buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında hiçbir farz namazı yalnız başına kılmadığını bilmekteyiz. Bütün farz namazlarını mutlaka cemaatle kıldırmıştır aleyhissalatü vesselam Efendimiz.

cemaatin önemine dair bu delil en büyük delillerden biridir. Cemaatle namaz vacip kuvvetinde sünneti müekkededir ve özellikle erkeklerin namazlarını camide cemaatle kılmalarının ecir ve mükafatına dair hadis-i şerifler mevcuttur. 27 derece, her iki derecenin arası da mabeyne semai vel ard, yerle gökler arası kadar olmak üzere. Birinci, ikinci derece arası mabeyne semai vel ard, yerle gökler arası kadar. İkinci, üçüncü derece aynı şekilde. Böyle 27 derece, 27 kat yalnız kıldığımız namazdan daha fazla ecir ve sevap kazandırmaktadır. Cemaatle namaz, birlik, beraberlik, huzur ve berekete vesile olmaktır, olmaktadır. Meleklerin duasına sebep olmaktadır. Cemaatle namaz kılındıktan sonra, namaz kıldığımız yerde beklediğimiz zaman melekler bize dua etmektedir. Abdestimiz olduğu ve kimseyi rahatsız etmediğimiz sürece. Hanımlar da beylerinin, çocuklarının, yakınlarının cemaatle namaz kılmalarına vesile oldukları takdirde aynı ecir ve sevabı kazanmaktadırlar. Hanımların camiye gitmelerine engel yoktur. Allah'ın kadın kullarının camiye gitmesine engel olmayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve bu manada Hazreti Ayşe validemiz yıllar sonra, eğer peygamberimiz kadınların şu andaki laubali durumlarını görseydi herhalde cemaatle namaza gitmelerine müsaade etmezdi diyerek peygamberimizden 30-40 sene sonra meydana gelen değişimi ifade etmektedir. Şartlarına, usulüne, adabına riayet edilerek camiye gidilmesi, cemaate katılması Müslüman üzerine büyük bir, önemli bir görev olarak bulunmaktadır. Günümüz insanı cemaatle namaz hususunda tarihteki o Müslümanların gösterdiği hassasiyeti maalesef gösterememektedir. Hayatımızda namaz eksenli, namaz odaklı bir hayat anlayışı meydana geldiği takdirde inşallah bu gibi eksiklikler de düzelecektir. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, dileğimiz cemaatle kıldığımız namazları kabul etmesidir. Kıldığımız namazlara ecir ve mükafatını fazlasıyla vermesidir. Rabbim inşallahü teala cemaat ruhunu, birlik beraberlik şuurunu en güzel şekilde geliştirmeyi, gerçekleştirmeyi nasip ve müyesser eylesin.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu. Neredesin?

Yaralan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla.

Ni hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Su halde bizleri fazla sıkma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi, Kabe aşkına.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla.

Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve beni söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 25. cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İleyhi yuraddu ilmus sâ'ah. Ve mâ tehruc.

Kıyamet zamanını bilmek ancak Allah'a havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Bana koştuğunuz ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, onlar, "Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz" derler.

0: musunuz?
1: Önceden tapmakta oldukları şeyler kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Onlar da kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.

Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak, o, bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile mutlaka onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Biz o inkar edenlere yaptıkları şeyleri mutlaka haber vereceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azaptan tattıracağız.''

Biz insana bir nimet verdiğimiz zaman o yüz çevirir, yan çizer, ona bir kötülük dokunduğu zaman da uzun uzun yalvarır.

Ey Muhammed! De ki, ne dersiniz? O Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da sonra siz onu inkar etmişseniz, o takdirde haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir?

0: اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ
1: Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki, Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kâfi değil mi?

0: رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ.
1: İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şura Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen Şura kelimesinden almıştır. Bu surede Müslümanların işlerini kendi aralarında bir istişare ile yaptıkları bildirilmektedir. Sure içerisinde ayrıca kainatta bulunan tevhid delillerine dikkat çekilmekte, kıyamet gününün özelliklerine yer verilmektedir.

0: Ha, mim, ayn, sin, kaf.
1: Ey Muhammed! Çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana da senden öncekilere de böylece vahyeder.
2: Lehu ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel aliyyul azim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür.

0: فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Neredeyse gökler onun azametinden ta üstlerinden çatlayacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin.
1: وَكَذَٰلِكَ

Böylece biz sana Arapça bir Kur'an indirdik ki, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.

0: يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
1: Eğer Allah dileseydi, bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine koyuyor. Zalimler için ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
0: اَمِ

0: هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
1: Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter.

0: Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız O'na güvendim ve yalnız O'na yöneliyorum.
1: فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
0: O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür.
1: لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
0: Göklerin ve yerin anahtarları O'na aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla bilir.
1: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي

0: gibi.
1: Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir hukuk düzeni yaptı. Ey Muhammed! Sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da tavsiye buyurduk ki, dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin bu düzen müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra ancak aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kitap ehli de Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.

Ey Muhammed! İşte bunun için insanları tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş yalnız O'nadır.

Allah'ın davetine uyulduktan sonra hala onun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır.

0: وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ.
1: Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır.

Ona inanmayanlar, kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

0: gibi.
1: Her kim ahiret kazancını isterse, biz onun kazancını arttırırız. Her kim de dünya kazancını isterse, ona da ondan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur.
0: اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şey kendilerine meşru kılacak ortakları mı vardır? Eğer azabın ertelenmesine dair kesin yargı sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır.

0: رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرُ.
1: Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken, zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih amel işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur.

0: أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
1: İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed, de ki, ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir.
0: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ

Yoksa onlar senin hakkında Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.''

0: Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur.
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ
0: Allah, iman edip salih amel işleyenlerin tevbesini kabul eder. Onlara lütfundan daha fazlasını verir. Kafirler içinse şiddetli bir azap vardır.

0: Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat O dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır. Onları hakkıyla görür.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ
0: İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur.

0: وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَد۪يرٌ
1: Gökleri, yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. O'nun dilediği zaman onları bir araya toplamaya da gücü yeter.

Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder.

0: Siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir.
1: اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
0: Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da, yelkenle giden gemiler denizin üzerinde dura kalırlar. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır.
1: اَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ
0: Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar.

0: Size verilen herhangi bir şey, sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlarsa, iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
1: وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ
0: O iman edenler, büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar.

Onlar Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar.

0: Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşırlar.
1: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ

Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder, bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez.

0: Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseye gelince, işte onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur.
1: اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Yol, ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ
0: Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
1: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ

0: Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen azabı gördüklerinde zalimlerin acaba dönecek bir yol var mıdır dediklerini görürsün.
1: وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ

Sen onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de gerçekten zarara uğrayanlar, hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet günü zarara sokan kimselerdir diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içerisindedirler.

Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için çıkar bir yol yoktur.

0: Allah tarafından geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. Çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz inkar da edemezsiniz.
1: فَاِنْ

0: Ey Muhammed! Eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki, biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse, o zaman görürsün ki insan çok nankördür.
1: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder.

Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.''

Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذ۪ي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا اِلَى اللّٰهِ تَصِيرُ الْاُمُورِ
1: İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola, göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir. Zuhruf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 89 ayettir. Sure içerisinde geçici dünya menfaati, altın, yaldız ve mücevher anlamına gelen zuhruf kelimesiyle ifade edildiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın insana altın ve mücevherle değil, gönül temizliğiyle değer verdiği anlatılmakta, inkar ve isyana sapanların başlarına gelecek belalara, musibetlere dikkat çekilmektedir.

Hamim. Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.

Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir.

Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette onları çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler.

0: كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız.

Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz.

0: Buna rağmen insanlar Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.
1: اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Yoksa o, yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti?

0: Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur.
1: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ
0: Yoksa onlar süs ve ziynet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnat ediyorlar?

0: şehidû halqahum setuktebu şehadetuhum ve yüselûn.
1: Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir.
0: وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدَنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ
1: Onlar, eğer Rahman olan Allah dileseydi, biz o meleklere tapmazdık dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

Ey Muhammed! Yine böyle biz senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklı kimseleri, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız, dediler.

Gönderilen uyarıcı, eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem de mi bana uymazsınız deyince, onlar, gerçekten biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz dediler.

0: اِلَّا الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي فَاِنَّهُ سَيَهْد۪ينَ.
1: Hani İbrahim babasına ve kavmine, "Gerçekten ben sizin taptığınız şeylerden uzağım. Ben ancak beni yaratana taparım. Şüphesiz ki o beni doğru yola iletecektir," dedi.

Doğrusu ben bunları da, babalarını da kendilerine hak olan kitap ve gerçeği açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp geçindirdim.

0: Yine onlar, "Bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi?" dediler.
1: اَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

0: سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
1: Ey Muhammed! Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye

0: Eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz o Rahman olan Allah'ı inkâr eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ
0: Eğer insanlar küfre sapmayacak olsalardı, biz onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbin katında takva sahipleri içindir.

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir şeytana arkadaş veririz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.

0: اُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينِ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
1: Nihayet kıyamet günü bize gelince arkadaşına keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız denir.

Ey Muhammed! O halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin?

0: Yahut da onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara azap etmeye gücümüz yeter.
1: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Öyleyse sen sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.

Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız?

Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa, ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi.

0: Musa onlara mucizelerimizi getirince, onlar hemen bu mucizelere gülüverdiler.
1: وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık.

0: Onlar azabı görünce, "Ey sihirbaz, sana olan vaadine dayanarak bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz," dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler.

Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ''Ey kavmim, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğruysa, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?''

0: Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık.
1: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
0: Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak hemen bağırışmaya başladılar.

Onlar dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır, yoksa İsa mı? Bu misali sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.

0: İsa ancak kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.
1: وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ
0: Eğer biz dileseydik, sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.

Gerçekten İsa'nın yere inişi, kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur.

İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse ona kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.

Fakat aralarından çıkan gruplar İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline.

0: وَدَخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ
1: Allah takva sahiplerine şöyle nida eder. Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım! Bugün size hiç

0: الأنفس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
1: Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.''

0: İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.
1: لَكُمْ ف۪يهَا فَاكِهَةٌ كَث۪يرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz.
1: اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
0: Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır.
1: لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبَلِسُونَ
0: Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ
0: Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalimler oldular.

Onlar cehennem bekçisine, "Ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün," diye seslenirler. Malik de, "Siz böylece kalacaksınız," der.

0: Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.
1: Em ebramu emran fe inne muberimun.
0: Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız.
1: Em yahsabun enna la nesma'u sirrahum ve necvahum. Bela ve rusuluna ledeyhim yektubun.
0: Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar.

0: Ey Muhammed! De ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum.
1: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Şimdi sen bırak onları. Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar.

0: وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
1: Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
0: وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.

Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilir.

Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar?

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Peygamberin, ey Rabbim, bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir dediğini Allah biliyor. Ey Muhammed, şimdilik sen onlara aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler. Duhan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelmektedir. Sure içerisinde gökten gelecek açık bir dumanın kıyamet günü insanları bürüyeceği anlatıldığından surede bu adla anılmıştır. Sureye Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği anlatılarak başlanmakta, kıyamet günü cennet ve cehennem halkının durumlarına dikkat çekilmektedir.

0: Hamim. O apaçık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
1: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ

0: rahmeten min rabbik innehu huves semi'ul alim.
1: O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.

0: بل هم في شك يلعبون.
1: Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem yaşatır hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Fakat kâfirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.

0: يَغْشَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Ey Muhammed! Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır.
0: رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ
1: O gün insanlar, ''Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz.'' derler.

0: Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ
0: Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler.

O peygamber onlara şöyle demişti: "Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."

yuşrikûn. Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın.''

0: Musa, şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
0: Allah, kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur buyurdu.
1: Kem terakû min cennâtin ve uyûn ve zurû'in ve mekâmin kerîm وَنَعْمَةٍ كَانُوا ف۪يهَا فَاكِه۪ينَ كَذَا

Onlar geriye nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar ve içinde eğlenip durdukları nimetler bıraktılar. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.

0: Andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı.
1: وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.

0: Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki, bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı bize getirin.
1: اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِم۪ينَ
0: Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

0: Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.

0: فَغَلِيلْ حَم۪يمِ
1: Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir.
0: خُذْ

0: nasubbu fawqa ra'sihi min azabil hamim.
1: Allah meleklere şöyle emreder: şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.

Ona, tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur, deyin.

0: Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.
1: كَذَٰلِكَ وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ.
0: İşte böyle. Biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.
1: يَدْعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِن۪ينَ.
0: Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.

0: Rabbik zalika huvel fevzul azim.
1: Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.
0: فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Biz Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
0: فَارْتَقِبَ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
1: Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Câsiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 37 ayettir. Surenin 28. ayetinde, kıyamet günü bütün ümmetlerin haklarında verilecek hükmü beklerken dizüstü çökeceklerini ifade eden Câsiye kelimesi geçmektedir. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır. Surede genel olarak, kıyamet gününün dehşetiyle müminlerin ve kâfirlerin durumu ele alınmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.

0: Amin.
1: Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.
2: İnne fissemâvâti vel ardı leâyâtin lil mu'minîn.
1: Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır.

Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır.

Gece ile gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip, onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde, aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللّٰهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
0: Allah'ın kendisine okunan ayetlerini dinleyip sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eden bütün yalancı ve günahkarların vay haline. İşte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele.
1: وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ
0: O bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onların arkalarında da cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: İşte bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenlere gelince, onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.
1: اللّٰهُ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ ف۪يهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Gemiler emriyle içinde akıp gitsin, siz de lütfundan nasibinizi arayasanız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.
1: قُلْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْرِ

Ey Muhammed! İman edenlere söyle de, Allah'ın kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar.

0: Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık.

Biz onlara din konusunda açık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma.
1: İnnehum len yugnu anke minallahi şey'en.

Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur.

0: Bu Kur'an, insanlara gerçekleri gösteren açık delillerden ibarettir. Kesin olarak iman eden bir kavim için de bir hidayet ve rahmettir.
1: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ جَتَرَحُ السَّيِّئَةِ

0: hayatuhum ve mamatuhum sa'a ma yahkumun.
1: Yoksa o kötülük işleyen kimseler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.
0: وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
1: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez.
0: اَفَرَ

0: اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
1: Ey Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendisini yanındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Allah kendisini saptırdıktan sonra artık onu kim doğru yola getirebilir? Ey insanlar! Hala düşünmüyor musunuz?

Ahirete inanmayanlar, hayat ancak bizim dünya hayatımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi sadece zaman helak ediyor dediler. Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zan yürütüyorlar.

0: Bizim ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, onların eğer doğru söyleyen kimselerseniz babalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur.
1: قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ

0: Ey Muhammed! De ki, sizi Allah yaşatıyor, sonra sizi öldürür. Sonra da geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبَطِلُونَ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla uyanlar hüsrana uğrayacaklardır.
1: وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ

0: O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her bir ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün size yaptığınız şeylerin karşılığı verilecektir denir.
1: هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

0: İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince,

0: İnkar edenlere gelince, onlara şöyle denir: benim ayetlerim size okunurken büyüklük taslamıştınız ve günahkar bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir ve kıyamet gününün geleceğinde şüphe yoktur dendiği zaman siz, kıyametin ne olduğunu biz bilmiyoruz, onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz, biz ona kesin olarak inanmış değiliz demiştiniz.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 25. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

ve yerin Rabbi olan Allah'ım. Ey kıyamet gününün sahibi olan Allah'ım. Ey yegane adil olan Allah'ım. Ey yegane rezak olan Allah'ım. Ey vekil olan Allah'ım. Sen vekilsin. Sana tevekkül edenlerin işlerini en güzel şekliyle düzenleyen sensin Allah'ım. Sana tevekkül etmemizi nasip et bize. Teslimiyetin kalbimize işlemesini nasip et Allah'ım. Asla ölmeyen ve daima diri olan sana tevekkül ettim Allah'ım. Seni hamd ile tesbih ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Allah'ım. Ey Allah'ım, sana teslim oldum.

ve sana inandım. Yalnız sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin için mücadele ettim Allah'ım. Beni saptırmandan senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen daima diri olan ve ölmeyensin. İnsanlar ve cinlerse ölürler. Duamı kabul et dergahında. Ve İbrahim aleyhisselamın ateşe atılırken zikrettiği kalpleri titreten sözü kalbimizi titretsin bugün bizim de. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Kalbe serinlik, kalbe şifa veren ayetlerinde inşirah bulalım bugün yeniden ve hakkıyla tevekkül edelim her an sana yeniden. Yıkıntılar arasında boy veren bir sardunya gibi. Ram olalım, baş eğelim senin yoluna Allah'ım. Şu muhteşem gök kubbe altında yaprak kıpırdamaz senin emrin olmadan asla. Senin emrin olmadan düşmeyen yapraklar gibi tevekkül etsek sana Allah'ım. Her sabah doğuyu ve batıyı aydınlatan müjdeci bir güneş gibi sana tevekkül etsek Allah'ım. Hikmetinle her bahar yolcuları selamlayan çayır çiçekleri gibi tevekkül etsek sana. Issız dağ yamaçlarında sessizce dolaşan bir rüzgar gibi. Berrak bir yaz gecesi gülümseyen hilal gibi, adını zikrederek çırpınan dalgalar gibi, o gün toz bulutuna dönecek dağlar gibi, bütün dünyayı bir anda pırıl pırıl yıkayan rahmet yağmurları gibi, tevekkül etsek Allah'ım sana. En gizli köşesinde saklanırken yalnızlığımızın, derin bir uykudan uyanır gibi kalkıp dokunsak kalbimize birden ve tevekkülü orada bulsak. Koskoca bir huzur olduğunu anlasak artık tevekkülün. Huzuruna Allah'ım, tevekkülün huzuruyla çıksak. Her nefesi alışta zikrettiğim adını kalbimde duyuyorum şimdi. Şimdi sana tevekkül ediyorum Allah'ım. Senin önünde diz çöküyor, baş eğiyor ve ağlıyorum. Allah'ım, sen bana yetersin. Allah'ım, sen en güzel vekilsin. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil.

Aziz Mahmud Hüdayi rahmetullahi aleyh. İsmi Aziz Mahmud Hüdayi. Doğumu 1541 Şerefli Koçhisar. Vefatı 1628 Üsküdar. İstanbul'a gelip yerleşmesi 1598. Baba adı Fadlullah bin Mahmud. Hocaları Nazırzade Ramazan Efendi, Muslihuddin Efendi Halveti Şeyhi, Kerimüddin Efendi Hızır'da Halveti Şeyhi, Muhammed Üftade. Mahmud Hüdayi, Fadlullah bin Mahmud'un oğludur. Çocukluğu Sivrihisar'da geçti. Burada ilk tahsiline başladı. İlmini ilerletmek için İstanbul'a gitti. Küçük Ayasofya Medresesi'nde tahsiline devam etti. Çok zeki olup bir defa okuduğunu zihninde tutar, tekrar kitaba bakmaya lüzum hissetmezdi. Hocalarından Nazırzade Ramazan Efendi ona hususi bir ihtimam gösterirdi. Mahmud Hüdayi genç yaşta tefsir, hadis, fıkıh ve zamanın fen ilimlerinde büyük bir alim oldu. Hocası Nazırzade onu yanına yardımcı olarak aldı. Mahmud Hüdayi bir taraftan hocası Nazırzade Ramazan Efendi'ye yardım ederken, diğer yandan da Halveti yolunun şeyhlerinden Muslihuddin Efendi'nin sohbetlerine katılarak tasavvuf yolunda ilerlemeye çalıştı. Bu arada hocası Nazırzade'nin Edirne'de bulunan Sultan Selim Medresesi'ne tayini çıktı. Mahmud Hüdayi 28 yaşındayken hocası ile Edirne'ye gitti. Ramazan Efendi kısa bir süre Edirne'de müderrislik yaptıktan sonra Şam ve Mısır'a kadı tayin edildi. Talebesi Hüdayi'yi hiç yanından ayırmıyordu. Mahmud Hüdayi Mısır'da Halveti şeyhlerinden Kerimüddin Efendi'den ders alarak tasavvuf yolunda yetişmeye çalıştı. Mahmud Hüdayi 33 yaşındayken hocası Nazırzade ile Bursa'ya geldi. Burada Ferhadiye Medresesi'nde 3 sene müderrislik yaptı. 3 sene sonra hocasının vefatı üzerine Bursa kadılığına getirildi. Bursa'nın Hisar semtinde oturan fakir bir kişi her yıl hacca niyet ettiği halde zuhur eden maniler sebebiyle gidemeyişi kendisini fazlasıyla müteessir eder. Maddi ve bedeni bakımdan yeterli güçten mahrum olan bu zat, birkaç yıl bu arzu ve iştiyakını giderme imkanını bulamaz. Karısı ile arası açılır. Bu hali gören komşu ve ahbaplar, fakir zata Hazreti Üftade'yi tavsiye ederler. Hisar semtinde oturan fakir, Üftade'ye giderek derdini izah ve arz etmekten çekinir. Gece evine gidemeyecek hale gelir. Bir gece sokak ortasında, bir tezgah başında, başı ellerinin arasında düşüncelere dalar ve bir müddet sonra da kendinden geçer. Gecenin karanlığı, zifirleşmiş, ufkun ayazı hışmıyla kendini gösterirken, sabah ezanlarının uyarıcı sesiyle irkilen adam, kendisine yaklaşan birinin dizi dibine kadar sokulduğunu fark eder. Yaklaşan çok sessiz gelmiş, bitişiğindeki binek taşının dibine gelinceye kadar kendisini sezdirmemişti. Pek içten ağlayan Hisarlı fakir, birdenbire bütün kederlerden kurtulduğunu, sıkıntılarının kalmadığını hissedivermişti. Başını kaldırıp gelenin yüzüne sevinçle baktı. Sakalından kayan gözyaşlarını kurutmaya çalışırken muhatap sordu. "Neden ağlıyorsun?" Fakir, "Karım evden kovdu da ondan." Muhatap, "Kimsin sen?" Fakir, "Ben mi? Bir eskici. Bu tezgahın başında beni hiç görmediniz mi?" Muhatap devam etti. "Gördüm. Ben kimim biliyor musun? Şeyh Üftadesiniz efendim. Sizi tanımayan var mı?"
Üftade, neden evden kovuldun diye sordu. Fakir, hacca gidemediğim için. Karım hacı karısı olmak istiyor. Senelerdir başımın etini yer. Fakat ben fukara bir eskiciyim. İki akçeyi bir araya getiremiyorum ki. Üftade, şimdi hacca gitmek ister misin? Buyurdu. Fakir üzüntü ve çaresizlikle inledi. Neye yarar? Yarın hacılar Arafat'ta olacaklar. Onlara yetişmenin imkanı yok ki. Üftade ısrarlıydı. İstersen sen de yarın orada olabilirsin. Fakir çok şaşırmıştı. Benimle şaka yapmıyorsun ya. Hayır, şaka etmiyorum. Haydi Allah selamet versin. Doğru,

eskici Mehmet dedeye git. Fakir sevinerek ayrıldı. Doğru Pınarbaşı mevkiinde bulunan eskici dükkanına giderek hocasının selamını söyledikten sonra kendi durumunu anlattı. Mehmet dede, "Ey fakir, gözlerini kapa, aç demeden sakın açma," dedi. Fakir gözlerini açtığında kendilerini Mekke'de buldular. Eskici Mehmet dede, Allahü Teala'nın izniyle fakiri bir anda keramet göstererek Hicaz'a götürmüştü. O gün Arefe'ydi. Hacılar Arafat'a çıkmışlardı. Fakir ve Mehmet dede de ihram giyip Arafat'a çıktılar. Ertesi günü Kâbe-i Muazzama'yı tavaf ettiler. Ziyaret yerlerine gittikten sonra Bursalı hacıları buldular. Onlar hemşehrileri olan Mehmet dedeyi ve fakiri görünce sevindiler. Fakir birkaç hediye alıp bir kısmını götürmeleri için hemşehrisi olan hacılara emanet etti. Vedalaşarak ayrıldılar. Aynı şekilde bir anda Mekke-i Mükerreme'den Bursa'ya geldiler. Fakir getirdiği bazı hediyelerle eve gelince hanımı birkaç gündür eve gelmeyen kocasını eve almak istemedi. Fakir, "Hanım, ben haçtan geliyorum. İşte bu getirdiklerimi de Mekke'den aldım," dediyse de kadın, "Bir de yalan söylüyorsun. 3-5 gün içinde hacca gidilip gelinir mi? Seni mahkemeye vereceğim," dedi. Kadın Bursa kadısına giderek durumu anlattı. "Nikahımızın feshedilmesini istiyorum," dedi. O sırada Bursa kadılığına Aziz Mahmud Hüdayi bakıyordu. Kadı kadının kocasını da çağırtarak onu da dinledi. Fakir hacca gittiğini, Kâbe-i Muazzama'da tavaf edip ziyaret edilecek yerleri gezdiğini, Bursalı hacılarla görüşüp getirmeleri için emanet eşya verdiğini iddia etti. Bu maksatla Mehmet dedeyi şahit gösterdi. Mahkemeye çağrılan eskici Mehmet dede, "Şeytan Allahü Teala'nın düşmanı olduğu halde bir anda dünyanın bir ucundan diğer ucuna gittiği kabul edilir de bir velinin bir anda Kâbe'ye gitmesi niçin kabul edilmez?" dedi. Kadı Aziz Mahmud Hüdayi hayret ederek mahkemeyi diğer hacıların geleceği günlerden birine tehir etti. Aradan günler geçti. Bursalı hacılar haçtan döndüler. Mahkeme gününde de şahit olarak fakirin hac vazifesini yaptığını, hatta emanet verdiği şeyleri getirdiklerini bildirdiler. Kadı şahitlerin verdiği ifadeyle davacı hanımın nikahı feshetme isteğini reddetti. Böylece boşanma hadisesi olmadı. Bursa kadısı Aziz Mahmud Hüdayi'yi bu hadise derinden yaralamıştı. Bu konuyu akşamları düşünür, geceleri uykusuz kalırdı. Bir gece henüz dalmıştı ki korkunç bir rüyanın tesiriyle yatağından fırladı. Rahatını ve huzurunu birden kaybediverdi. Kendisini cehennemde eza ve cefa çeken asi kullar arasında gördü. Artık bu rüyadan sonra Bursa kadısı Aziz Mahmud Hüdayi, Ferhadiye medresesinde ders kürsüsünde konuşurken rüyasını hatırlıyor, işte o zaman da neşesi kaçıyor ve nutku kesiliyordu. Hayal ettiği korku ve heyecan veren rüyanın her an yankısı ile soğuk terler döküyordu. Ruh ve sinir sistemi iyice bozulmuştu. Nihayet eskici Mehmet dedenin yanına gitti ve "Beni talebeliğe kabul buyurmanız için gelmiştim," dedi. O da, "Nasibiniz bizden değil, üftadedendir. Onun huzuruna giderek müracaatınızı bildirin," dedi. Kadı evine gitti. Hizmetçisine atının hazırlanmasını emretti. Kendisi de sırmalı kaftanını ve sarığını giyerek hazırlanan atına bindi. Yanına seyisini de alıp Üftade Hazretlerine gitmek üzere yola çıktı. Halen Üftade Mahallesi'nin Kuzguncuk ismini taşıyan yamacından bayıra tırmanmaya başladı. Şimdiki Üftadezade Sokağı'nın ilk dönemecinde bindiği hayvanın yürüyemediği görüldü. Atın arka ayağı
bukağılığına kadar çöken bir kayanın içine girmişti. Kalıp gibi kayanın içinde sıkışan hayvancağızın ayağını kurtarması mümkün değildi. Kadı şatafatlı elbisesiyle attan indi. Üftade tekkesine kadar 40 derecelik bayırı görünce inmemeyi düşünmüştü. Hayvanın tırnağının takıldığı yer, Üftade'nin mürşidi Hızır Dede'nin mübarek ikametgahı önüdür. Kabirlerinin de aynı hizada Üç Kuzular karyesinde bulunduğu belirtilir. Kadı attan iner inmez, hayvancağız ayağını göçen kayadan çıkararak rahatlamıştı. Bugüne kadar aynı kayanın üzerinde bulunan at nalı şeklindeki çukur, herkesi inandıracak derecede kuvvetli bir delildir. Fakat sonra asfaltlanarak bu iz kaybolmuştur. Kadı Aziz Mahmud Hüdayi, kanter içinde tekkenin selamlık kapısında karşılanıp kahve ocağı ismi verilen bir bekleme odasına götürülür. Burada bir hayli dinlenir. Şeyhi görmek isteği, görevli derviş tarafından harem dairesindeki mabeyn halayığına kafesli pencereden haber olarak iletilir. Bir müddet sonra selamlık üst katındaki misafirhaneye geçen Hazret, iki derviş refakatinde kadının üst kata gelmesini söyler. Kalın kestane tahtalarından döşenmiş, geniş tabanlı ve yüksek tavanlı odada Üftade, dertli kadı efendiyi hayranlıkla dinler. Hal ve tavrına acıyan bakışlarla katıldığını hissettirir. Cehennem rüyasından beri geçirdiği ızdıraplı hayata melul ve mahzun sükûtu ile katıldığını sezdirir. Bütün ruhi yapısıyla üzüntü duyduğunu ifade eder. Sonra birden boynunu büker ve "Yanlış kapı çaldım. Burası yokluk kapısıdır. Biz yokluk kapısının kuluyuz. Sen ise varlık kapısının adamısın. İkimiz bağdaşamayız. Senin ilmin var, bilgin var, şanın, şerefin, malın, mülkün var. Velhasıl Allahü Teala'dan başka her şeyin, yani dünyan var. Bizim hiç ama hiçbir şeyimiz yok Allah'tan başka," dedi. Bu sırada Aziz Mahmud'un gözlerinden iki sıra yaş ip gibi yere süzülür. Mağrur Bursa kadısının tavrı tamamiyle değişmiştir. Ağlamaklı bir sesle şöyle yalvarır: "Her şeyimi ben kapının önünde terk ediyorum. Bana söylediklerinin hepsini ve her şeyimi. Yeter ki sen elini üzerimden çekme. Beni de talebelerinin arasına al. Ben de sizin aşk deryanız içerisinde yanayım ve boğulayım." Ertesi gün Bursa Şer'iye Mahkemesi'nin ünlü kadısı kürsüsünde yoktu. Kadı Aziz Mahmud Efendi vazifesi başına gelmemişti. Makamı bomboştu. Cahil halk nazarında veli ile deli arasında büyük fark yoktur. Aziz Mahmud Efendi'nin adı kısa zamanda bütün Bursa'da deli kadı olmuştu. Günlerce bu hadise ağızların sakızı haline geldi. Nihayet konuşmalarının sonu geldi ve halk artık dedikodu yapmaktan usandı. Peşine çoluk çocuğun takılarak yol boylarında deli kadı, deli kadı diye tempo tuttuğu günler kayboldu. Kadının dergaha gelişinin ilk günlerinden biriydi. Sırmalı kadı kaftanı hala Aziz Mahmud'un üzerinde duruyordu. Üftade ona, "Seni dervişler arasına katmam için bugün şu iki sırağa takacağım ciğer ve mancaları sokak sokak dolaşıp satacaksın," diye emir verdi. Şeyhin emri noksansız yerine getirilmesi gerekirdi. Derviş, şeyhin infaz memuru sayılırdı. Derviş Aziz Mahmud Hüdayi, sırıklara takılan ciğerleri Hisar, Yerkapı, Pınarbaşı ve Maksem semtlerinde bağıra bağıra sattı. Tekkeye dönerken kuzgunlukla dergah arasında çok ızdırap çekti. Üftade bayırını tırmanırken dere tarafından kadın ve çocuklar bağırarak onunla alay ettiler. Üftade ona, "Satış nasıl oldu?" diye sorunca,
o da

Son ciğeri bayır başında sattıktan sonra üç kuzular yönünden gelen 5-10 kadın, birkaç çocuk taş ve söz attılar. Çok üzüldüm, ruhum sızladı, dedi. Tam 4 asırdır Üftade Mahallesi hudutları o sokakta son bulur. O sokakta yapılan inşaatları birkaç defa ani sellerin sürükleyip götürdüğü hikaye edilir. Halen yüksekten gelen dere suyu yolları çakıllarla örter. Depremde en çok hasar oralarda olmuş, yangınlar orada birbirini takip etmiştir. Bir gün Aziz Mahmut Hüdayi diğer arkadaşlarıyla birlikte kırlara gezmeye çıkar. Aydede yamaçlarında bir müddet dolaştıktan sonra bütün talebeler üstadlarına sunmak üzere birer demet çiçek toplarlar. Aziz Mahmut Hüdayi ise elinde sapı kırık bir tek çiçekle Üftade'nin huzuruna çıkar. Üstad ona, "Oğlum, bütün arkadaşların demet demet çiçekler getirdiler. Sen bize sadece sapı kırık bir tek çiçeği mi layık gördün?" der. Bunun üzerine Aziz Mahmut Hüdayi, "Efendimize ne takdim eylesem azdır. Fakat hangi çiçeğe koparmak için el uzattımsa, Allahü Teala'yı zikr ve tesbih eylediğini işiterek elimi çekmeye mecbur oldum. Ancak sapının kırılmasıyla size getirdiğim çiçeğin zikredemediğini anlayarak elime aldım. Size takdim etmek üzere huzurlarınıza getirdim," dedi. Bu hadiseden sonra talebeler Aziz Mahmut Hüdayi'yi çok çok severler. Üstadı Üftade ise ona konak menzillerini bir bir tırmandırır. Padişah Sultan Ahmet, Aziz Mahmut Hüdayi'yi ziyaret için bir sonbahar günü Üsküdar'a gelmişti. Mürşidini çarşıda alışveriş yaparken gören genç padişah hemen atından indi. Aziz Mahmut Hüdayi'nin elini öptü ve "Buyurun, atıma binin," teklifinde bulundu. Bunun üzerine Aziz Mahmut Hüdayi, "Devletlim, zahirde Allahü Teala seni sultan, beni hoca yapmış. Sen yürürken benim atına binişim yakışık almaz. Lakin senin bilmediğin bir sebepten daha evvel atına binmiştim. Bunun sebebini bu defa sana etraflıca anlatayım. Üftade Hazretlerinin dergahında safalı demler sürdüğüm bir gün, şeyhim bana, "Sen çok güzel hizmet ediyorsun azizim. İnşallah sana da padişahlar hizmet eder. Atının yanında yürürler," diye buyurmuştu. "İlk defa senin atına şeyhimin sözü yerine gelsin diye binmiştim," dedi. Hak tecellisiyle içi dışı nur kesilmiş Aziz Mahmut Hüdayi, mürşidinin mübarek yüzüne baktıkça gerçekten hakkı görüyor ve her geçen gün ona daha sıkı bağlanıyordu. Bir kış sabahıydı. Aziz Mahmut Hüdayi gözlerini açtığı zaman mürşidi Üftade'nin abdest alma vaktinin geldiğini gördü. 3 yıldır devamlı hizmetini gören derviş, Hazreti Üftade'ye abdest suyu dökmek için çok geç kalmıştı. Bir türlü ihmalini affedemiyor, için için kendini parçalıyordu. Çünkü abdest suyunu ısıtacak zaman kalmamıştı. Hemen bakır ibriği cami bitişiğindeki çeşmeden doldurdu. Kalbinin üzerine bastırdı. Cübbesiyle de sıkıca sardı. Çok içten zikre başladı. Biraz sonra dolu ibriği eline alıp abdest için hazırlanan Üftade'nin yanına gitti. Üftade dökülen sudan abdest alırken başını kaldırıp, "Azizim, odun ateşiyle ısınmış suya benzemiyor bu su. Gönül ateşiyle kaynamış. Bizi yaktın," buyurdu. Elbette ki Üftade'nin indinde Aziz Mahmut Hüdayi'nin ayrı bir yeri vardı. Bu hadise Üftade'yi haklı çıkarmıştı. Seçkin müritlerinin toplandığı bir sohbet meclisine katılan Hazreti Hüdayi, salona girince "Selamün aleyküm," diyerek hazır olanları selamladı. Herkes bu selamı hemen karşılık verdi. "Ve aleykümüsselam." Yalnız orada bulunanlardan sadece bir

Canımız taze üzüm istedi. Acaba bulmak mümkün müdür? Buyurdu. Talebeler içlerinden, bu kış günü, bu karda taze üzüm olur mu? Diye düşünürlerken, Aziz Mahmud Hüdayi de kendi kendine, madem ki bu sözü hocam söyledi, mutlaka bunda bir hikmet vardır diye düşünerek ayağa kalktı ve efendim, müsaade ederseniz ben deniz getireyim dedi. Müsaade edilince sepeti aldığı gibi Bursa'nın çekirge mevkiinde bulunan üzüm bağına gitti. Bağ karlar altındaydı. Bir asma çubuğunun üzerinden karları temizlediğinde salkım salkım üzümler gördü. Bunun hocası Üftade'nin bir kerameti olduğunu anlayıp üzümleri sepete koymaya başladı. Asmadaki üzümler bittiğinde sepet de ağzına kadar dolmuştu. Sepeti omuzuna alarak dergaha doğru yürüdü. Hızlı hızlı yürürken birden ayağa kaydı ve bir çukura düştü. Çukur derin olduğundan çıkmak için çok uğraştı ise de bir türlü bunu başaramadı. Çaresiz kalınca Üstadı Üftade'den yardım istemek hatırına geldi ve içinden ''İmdat ya hocam!'' der demez çukurun başından bir ses ''Ey Mahmud, uzat elini de yukarı çekeyim!'' dedi. Derviş Aziz Mahmud, karanlıkta kendisine uzatılan eli ve kendisine bakanı bizzat gördü. Üzüm sepetini sol koluna geçirdi. Sağ eliyle kendisine yardımcı olacak zata arz-ı şükranını belirterek uzanan eli tutmadı. Yardım etmek isteyene sen zahmet etme. Bir kere Üftade'ye uzatılan el ondan sonra kimseye uzatılmaz cevabını verdi. Bu aşkla kuyudan kendi başına çıkıp zamanında üstadının yanına vardı. Omuzunda üzüm dolu sepeti gören talebeler şaşırıp kaldılar. Üftade Hazretleri ''Sana yardım etmek isteyen zat Hızır aleyhisselamdı.'' buyurdu. Aziz Mahmud Hüdayi bir gün Sultan Ahmet Han'la sarayda sohbet ediyordu. Bir ara abdest tazelemek istedi. İbrik ve leğen getirdiler. Padişah hocasına hürmeten ibriği eline aldı ve abdest suyunu döktü. Sultan Ahmet Han'ın annesi de kafes arkasında havluyu hazırlamıştı. Valide Sultan kalbinden Aziz Mahmud Hüdayi'nin bir kerametini görseydim diye geçirmişti. Bunun üzerine Aziz Mahmud Hüdayi, Valide Sultan'ın gönlünden geçenleri anlayarak, ''Hayret, bazıları bizim kerametimizi görmek isterler. Halife-i Ruh-i Zemin'in elimize su döküp, muhterem validelerinin havlu hazırlamasından daha büyük keramet mi olur?" buyurdu. Üftade Hazretleri daha sonra yeni talebesinin nefsini iyice kırmak ve terbiye etmek için onu dergâhta helâ temizleme işiyle vazifelendirdi. Hüdayi bir gün abdesthaneleri yıkarken kulağına davul zurna sesleri geldi. Şöyle bir kulak verdi. Kendi yerine tayin olunan yeni kadının geldiğini ve halkı karşılamaya çıktığını öğrendi. Bir anlık dalgınlık ile kendi kendine yeni kadı geliyor ha, biçare Mahmud. Sen böyle bir mesleği bıraktın. Şimdi abdesthanelerde temizlik yapıyorsun diyerek nefsinin aldatmasına yakalandı. Ancak birdenbire kendini toparladı ve Mahmud, sen şeyhine nefsini ayaklar altına alacağına dair söz vermemiş miydin? Diyerek bu haline tövbe etti. Sonra da nefsini tahkir için elindeki süpürgeyi atarak taşları sakalıyla süpürmeye başlayacağı bir anda Şeyh-i Üftade Hazretleri kapıda göründü ve Mahmud, evladım, sakal mübarek şeydir. Onunla böyle bir iş yapılmaz. Maksat sana bu mertebeyi atlatmaktı. Buyurarak Hüdayi'yi alıp içeri dergaha götürdü. Böylece nefsinin istek ve arzularına sırt çevirip istemediği şeyleri yapmakta büyük gayret sarf eden Aziz Mahmud Hüdayi, kısa zamanda üstadının en önde ve gözde talebesi oldu.